onun şahidi olur buyurdu. Mezarları ziyaret etmekte, biri ziyaret edene, diğeri de ziyaret edilenlere ait olmak üzere iki fayda vardır. Ziyaret edene faydası, ölümü hatırlamak ve kendisine ona göre çeki düzen vermektir. Ziyaret edilene faydası, ona dua etmek ve duasından faydalanmaktır. Artık ne ölülerden ibret almak ve ne de onlara dua etmeden geçmek doğru olmaz. Ziyaret edenin ibret alması şu şekildedir. Orada yatan adamın kendisi gibi ve belki de her bakımdan daha üstün olarak yaşadığını, nihayet ölüp o kara toprakların kendisini sinesine çektiğini, orada bedeninin nasıl çürüyüp dağıldığını, kabrin ya cennet bahçesi veya cehennem çukuru olduğunu, kendisinin de yakında oraya gideceğini ve aynı haller ile karşılaşacağını düşünerek hazırlanmaktır. Mitraf bin Ebu Bekir el-Huzeli diyor, Abdikays oğullarında yaşlı ve abid bir kadın vardı. Gece olunca kemerini sıkar ve ibadetine devam ederdi. Gündüz olunca da mezarlıklarda dolaşırdı. Kendisine mezarlığa ne çok gidiyorsun diye soranlara, katı kalp tamamen kuruduğu vakit onu ancak çürümeyi düşünmek yumuşatır. Ben ise mezarlığa gittiğimde onların mezarlarından çıktıklarını, onların toz toprak içinde olan yüzlerini, değişen cisimlerini ve çapaklı gözlerini görür gibi oluyorum. Bu nasıl bir görüştür? Eğer bunu insanlar bilseler, onun acılığına dayanamazlardı. Bedenleri helak ederdi, dedi. Fakihin biri, Ömer bin Abdülaziz'i ziyaretinde, onun ibadette gösterdiği cehd-ü gayretinden, yüzünde ve rengindeki değişikliğe şaşarak, ''Bu ne haldir?'' deyince, Ömer bin Abdülaziz, ''Ya beni öldükten birkaç gün sonra mezarımda ziyaret etsen, işte o zaman gözlerimin çıkıp yanaklarımın üzerine aktığını, dudaklarımın dişlerimi kapamadığını, ağzımın açık kalıp oradan irin ve cerahatın akmakta olduğunu, karnımın şişip göğsümün üzerine geldiğini, bağırsaklarımın döküldüğünü, burun deliklerinden irin ve kurtların çıktığını görmekle şimdi gördüğünden çok daha feci bir manzara ile karşılaşırdın, dedi. Ölüyü övmek ve onu hayırla anmak müstehaptır. Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, adamınız öldüğü vakit onu bırakın ve aleyhinde dedikodu yapmayın buyurmuştur. Başka bir hadis-i şerifte, ölüleriniz hakkında kötü söylemeyin, zira onlar takdim ettiklerine ulaştılar buyuruldu. Bir başka hadis-i şerifte de, ölülerinize ancak iyilikle yad ediniz. Şayet onlar cennetlik ise, onlar hakkında kötü söylemekle günahkar olursunuz. Cehennemlik iseler, zaten bulundukları hal kendilerine yeter buyurulmuştur. Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün geçmekte olan bir cenazenin kötü kimse olduğunu orada bulunanlar söylediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o cezayı hak etti, kötülerdendir buyurdu. Yine başka bir cenaze geçerken onu da övüyorlardı. Resulullah, ona da iyilik vacip oldu, onu hak etti buyurdu. Hazreti Ömer radıyallahu anh bunun açıklanmasını isteyince Resulullah, bu adamı övdünüz, cennete girmeyi hak etti. Ötekini de yerdiniz, o da cehennemi hak etti. Zira siz yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz buyurdu. Yine Resulullah,

Allah sallallahu aleyhi ve sellem, bir adam ölür. Allahü Teala onun kötü bir kimse olduğunu bildiği halde cemaat hep onun iyiliğine şahadet ederse, Allahü Teala buyurur ki: "Ey meleklerim, şahit olun. Ben kullarımın bu kulum hakkındaki şahadetlerini kabul ettim ve onun hakkında kendi bildiklerimden vazgeçtim." buyurur. Ölümün hakikati. Allahü Teala Ali İmran suresi 169. ayetinde, "Sakın Allah yolunda öldürülenleri ölüler sanma. Doğrusu onlar Rableri katında diridirler. Cennet meyvelerinden rızıklanırlar." buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Mezar ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukurdur." buyurmuştur. Enes'in radıyallahu anh rivayetinde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ölüm kıyamet demektir. Ölmüş olanın kıyameti kopmuş sayılır." buyurmuştur. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizden biriniz öldüğü vakit, varacağı yeri akşam sabah kendisine gösterilir. Cennetlik ise cennetteki yeri, cehennemlik ise cehennemdeki yeri gösterilir. Ve işte kıyamet günü dirilip gideceğin yer burasıdır" denir, buyurmuştur. Ebu Kays anlatıyor. Alkame ile bir cenazede bulunmuştuk. Alkame, "İşte bu adamın kıyameti koptu" dedi. Hazreti Ali de radıyallahu anh, "Cennetlik veya cehennemlik olduğunu bilmeden hiçbir nefis dünyadan ayrılamaz" demiştir. Ebu Hüreyre'nin radıyallahu anh rivayetinde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Garip olarak ölen şehit olur. Kabir iptilasından emin olur. Gıdalanır ve cennetten rızkının rüzgarı kendisine estirilir ve kokusunu alır" buyurmuştur. Mesruk diyor ki, "Mezarında rahat edip dünya sıkıntısından ve Allahü Teala'nın azabından emin olan kimse gibi hiçbir kimseye gıpta etmem." Yahya bin Velid diyor, "Bir gün Ebu Derda ile geziniyorduk. Kendisine, dostların hakkında neyi seversin diye sordum. O da, ölmesini severim dedi. Ben, şayet ölmezse o vakit neyi seversin dedim. O, mal ve evladının azlığını severim. Zira mal ve evlat fitnedir. Aynı zamanda dünya ile ünsiyete sebeptir. Halbuki mutlak surette ölüm anında bundan ayrılmak lazımdır" dedi. Abdullah bin Amr da, "Ruhu bedeninden ayrılan mümin, cezaevinden tahliye edilen mahkum gibidir" dedi. Zevklerin en üstünü Allah uğrunda ölen şehitler içindir. Zira onların savaşa çıkmaları, dünyadan tamamen ilgilerini kesip Allah'a ulaşmaları ve Allah uğrunda öldürülmeye rıza göstermeleri içindir. Onlar ahireti alabilmek için dünyayı sattılar. Satan kimsenin gözü sattığında değil, aldığındadır. Ahirete baktığı vakit onu aşk ve heves ile satın aldığını görür. Bunun ayrıldığı şeye hevesi az, fakat satın aldığı şeye hevesi çoktur. Kalbin yalnız Allah sevgisiyle kalması, her ne kadar bazı hallerde mümkün ise de, o anda ölmeyebilir ve hemen durumu değişebilir. Fakat savaş, ölümün sebebi olduğu için, tam kalbi Allah'a yöneldiği ve masivayı terk edip her şeyden ilgiyi kestiği halde olur ki, işte bu halde ölüm en büyük nimet olur. Çünkü nimet demek, insanoğlunun
arzu ettiği

şeye ulaşması demektir ki bu halde mevcuttur. Bunun için Allahü Teala Nahl suresi 57. ayetinde istedikleri her şey onlar içindir buyurmuştur. Bu cennet zevklerini bir araya toplayan en şumullü bir ibaredir. Azapların en büyüğü de insanı arzuladığı şeyden uzaklaştırmaktır. Allahü Teala Sebe suresi 54. ayetinde artık kendileriyle dünyaya dönüş arzularının arasına engel çekilmiştir. Nitekim bundan evvel emsallerine de böyle yapılmıştı. Çünkü onlar azap ve kıyamet hakkında endişe veren bir şüphe içindeydiler buyurmuştur. Bu da cehennem ehlinin azabının en şumullü bir ifadesidir. Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha rivayetinde babası Bedir Savaşı'nda şehit düşen Cabir'e radıyallahu anh hitaben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cabir, sana müjde olsun ki Allahü Teala babanı diriltti ve onu manevi huzuruna aldı ve benden ne istersen dile sana vereyim dedi. Baban da ya Rab sana hakkıyla kulluk edemedim. Senden bütün dileğim beni bir daha dünyaya gönderip senin rızan için sevgili Habibinin önünde tekrar şehit olmaktır dedi. Allahü Teala benim ilmimde senin bir daha geri dönmen imkansızdır buyurmuştur. Kâbül Ahbar diyor ki cennette ağlayan bir adam bulundu. Ona cennette dururken daha ağlamanın sebebi nedir diye soranlara ben Allah uğrunda bir defa şehit oldum. Halbuki dünyaya dönüp birkaç defa şehit olmayı istiyorum ve bunun için ağlıyorum dedi. Şu da bir gerçektir ki mümin ölür ölmez dünyada mahpus gibi olduğu Allahü Teala'nın fazlıyla kendisine bildirilir. Karanlık bir evde hapsedilip geniş bir bahçeye kapısı açılan bir insan gibi olur. Böyle ağaç, meyve, yeşillik ve kuşlarla süslenmiş olan o geniş bahçeyi gören insan daha o karanlık eve girmek ister mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta bir darb-ı mesel getirerek ölen bir kişi hakkında bu adam dünyadan göç etti ve dünyayı ehline terk etti. Şayet bu ayrılışından memnun ise sizden herhangi birinizin anne rahmine dönmek istemediği gibi o da dünyaya dönmek istemez buyurmuşlardır. Bir adamın öldüğünü haber verdiklerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya istirahattadır veya dünyadakiler ondan istirahata kavuştular buyurdu. Yani iyi insan ise istirahat etti. Kötü insan ise millet şerrinden kurtuldu. Ebu Ömer anlatıyor. Biz çocuktuk. İbni Ömer radıyallahu anh yanımızdan geçerken bir mezara baktı. Mezarda çöl boncuğu gördü. Alınmasını emretti. Ve bedenlere bu toprak zarar vermez. Kıyamete kadar mükafat veya mücazat görecek olan ruhtur, dedi. Amr bin Dinar diyor. Ölmüş olan herkes, hayattakilerin ne yaptıklarını, hatta kendisini yıkayıp kefenlediklerini de bilir ve onlara bakar. Malik bin Enes, radıyallahu anhüma da, müminlerin ruhları, istedikleri taraflarda dolaşmak için serbesttirler, dedi. Lokman bin Beşir de Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem minberdeyken iyi bilin ki dünyadan sineğin dünya boşluğunda dolaştığı boşluk kadar zaman kalmıştır. Ölülerden olan kardeşleriniz hakkında sizi Allah

Allah'a havale ederim. Zira sizin her yaptığınız onlara arz olunur, buyurmuşlardır. Ebu Derda radıyallahu anh, ölmüş olan dayısı için, Allah'ım, Abdullah bin Revaha'nın karşısında rezil olacağım kusuru işlemekten sana sığınırım, demiştir. Abdullah bin Amr bin el-Asa radıyallahu anh, ölen müminlerin ruhları nerededir diye sorduklarında, arşın gölgesinde, beyaz kuşların kursağında, kâfirlerin ruhları da 7 kat yerin dibindedir, dedi. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, ölü kendisini yıkayanı, taşıyanı ve mezara indireni bilir, dediğini rivayet etmiştir. Ubeyd bin Ömer diyor, mezardakiler haberi araştırırlar. Yeni bir ölü geldiği vakit ondan çeşitli haberler sorarlar. Mesela falanca ne haldedir derler. O da o öldü, meğer size gelmedi mi der. Onlar da inna lillahi ve inna ileyhi raciun, başka tarafa gitmiştir derler. Ebu Eyyub el-Ensari'nin rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir müminin ruhu bedeninden ayrılınca Allahü Teala'nın rahmetine mazhar olan mümin kulların ruhları adeta önde gelen bir müjdeci gibi onu karşılarlar. Bu arada bir kısmı, bırakın kardeşiniz biraz nefes alsın, çünkü büyük zorluktan yeni kurtulmuştur, derler. Falan ne yapıyor, falan nasıl, falanca kız evlendi mi diye sorarlar. Daha önce ölen bir adamdan sorduklarında, o benden önce öldü der. Bunun üzerine onlar, inna lillahi ve inna ileyhi raciun, o Haviye'yi boylamıştır derler, buyurmuştur. Mezarın ölüye söyledikleri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ölü mezara konduğu vakit mezar, yazıklar olsun sana ey Ademoğlu! Benim hakkımda seni kim aldattı? Benim fitne, karanlık, yalnızlık ve kurtlar, böcekler yeri olduğumu bilmiyor muydun? Üzerimde bir ileri bir geri gezinip dururken beni düşünmedin mi? Der. Şayet iyi insan ise onun namına bir yetkili mezara cevap verir ve der ki, bu adam emri maruf ve nehy-i münker ettiyse ne dersin? Mezar, o zaman ben onun için yeşil bir bahçe olurum. Cesedi de nur olur ve ruhu Allah'a yükselir, buyurdu. Ubeyd bin Umeyr diyor, her ölüye mezarı şöyle seslenir. Ben karanlık ve yalnızlık yeriyim. Şayet hayatında Allah'a itaat ettinse, bugün ben sana rahmet yeri olurum. Eğer asi isen, ben sana azap yeri olurum. Ben öyle bir yerim ki, itaat ettiği halde bana gelmiş olan, sevinmiş olarak benden çıkar. İsyankâr olarak bana giren de helak olarak çıkar, der. Muhammed bin Sabih de şöyle diyor. Bir adam mezara konup azap olduğu veya haşa gitmeyen bir şeyle karşılaştığı vakit, civarındaki komşular, bizden ibret almadın mı? Biz senden önce gelmiştik. Bizi görmedin mi? Bugünü düşünmedin mi? Bizim amellerimizin kesildiğini görmedin mi? Halbuki senin defterin açık idi. Eksiklerimi tamamlayayım demedin mi? Derler. Mezarı da kendisine seslenerek, ey dünyanın dış görünüşüne aldanan, tanıdıklarından, senden önce toprak altına girenlerden ders almadın mı? Onlar da dünyaya aldanıp dururken,
ecelleri kendilerini mezar

altına aldı. Sen hiç aldırmadın, şimdi çekersin der. Yezid-i Rakkaşi diyor. Duydum ki insan kabre konduğu vakit ameli kendisini ihata eder. Sonra Allahü Teala amelini konuşturur ve ey çukurunda yalnız kalan kul, dost ve ahbaplarının hepsi senden ayrıldı. Bugün yalnız bizimle kaldın der. Kâbül Ahbar da diyor ki, duyduğuma göre salih insan kabre konduğu vakit namaz, oruç, hac ve zekat gibi amelleri kendisini sarar. Azap melekleri ayakları ucundan geldikleri vakit namaz karşılarına çıkar ve bu adam bu ayakları ile Allahü Teala'nın huzurunda kıyam etti, namaz kıldı. Buna azap edemezsin. Azap melekleri baş tarafından geldikleri vakit oruç karşılarına çıkar ve bu kafa dünyada Allah için oruç tuttu. Aç ve susuz kaldı. Kendisine buradan azap edemezsiniz der. Azap melekleri vücudunun diğer bölümlerinden azap etmek istedikleri vakit hac ve cihat gibi ibadetler karşılarına çıkarak azap etmelerine engel olurlar. Azap melekleri elleri tarafından geldikleri vakit sadakalar karşılarına çıkar ve Allah rızası uğrunda bu ellerden nice sadakalar çıkmıştır. Siz bunlara azap edemezsiniz derler. Bu sırada azap melekleri de dünyada temiz yaşadın, temiz öldün. O halde burada da rahat yat derler. Bu sırada rahmet melekleri gelir. Cennetten döşek ve kaftan getirirler. Göz gördüğü kadar mezarını genişletirler. Cennetten ışık getirirler. Kıyamete kadar kabri nurlanır. Allahü Teala bizleri de bu zümreden eylesin. Amin. Bi hürmeti men erseltehu rahmeten lil alemin.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya şehit.
2: Şehit olmasan sen, ben kendime bile körüm. Ben kalbimin gamlarına biganeyim. Ben ruhumun açlığına yabancıyım. Ben sonsuzla sonsuz uzağım. Ben bana körken, bana tanık olan sensin. Ben kalbimin gamlarına bigane iken, kalbime benden de yakın, bana kalbimden de yakın olan sensin. Sen şehitsin, sen şahitsin, sen ruhumun açlığına, sonsuzluk ihtiyacıma, ebed arzuma, bitmeyen emellerime, kimseye açmadığım dertlerime, utanıp da itiraf edemediğim kusurlarıma şahitsin, tanıksın.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Afursun ki affedersin. Affetmeyi seversin. Severek affedersin. Affına muhtaç olanları seversin. Senden yüz çevirenlerden yine de yüz çevirmezsin.
0: ...91.8... Gönül frekansınız, radyo hedef.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Güneş dürülüp ışığı kalmadığı zaman, yıldızlar parçalandığı zaman, doğurması yaklaşmış develer başıboş bırakıldığı zaman, yabani hayvanlar bir araya toplandığı zaman, denizler kaynaştırıldığı zaman, canlar bedenlerle birleştirildiği zaman, kız çocuğunun hangi suçtan ötürü öldürüldüğü kendisine sorulduğu zaman, amel defterleri açıldığı zaman, gök yerinden oynatıldığı zaman, cehennem alevlendirildiği zaman, cennet yaklaştırıldığı zaman, insanoğlu önceden ne hazırladığını görecektir. Sadakallahülazim.
1: Milyarlarca sene önceydi. Yüceler yücesinin ol emriyle yokluk ve varlık kesişti. Sonsuzluk içinde sonluluk yaratıldı bir emirle. Ve her şey böylece başladı. Muhteşem bir proje, eksiksiz bir plan yürürlüğe girdi bir anda. Her şey ve herkes belirlendiği veçile yerini ve rolünü üstlendi.
2: Evet, bir ol emriydi her şeyi başlatıp bugüne getiren. Geçmişi, geleceği, dünü, bugünü, kainatı, dünyayı, havayı, suyu, toprağı, insanı ve tarihi yaratan. Öyle bir ol emri ki, olmasını dilediği, karar kıldığı her şeyin olduğu, hükmünde, tasarrufunda bağımsız, buyruğunun önüne geçilemeyen bir makamdan geliyor.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde yaradan ve sonra arşa hükmeden, gündüzü durmadan kovalayan geceyle bürüyen, güneşi, ayı, yıldızları hepsini emrine baş eğdirerek var eden Allah'tır. Bilin ki yaratmada emir de O'nun hakkıdır. Alemlerin Rabbi olan Allah yücedir. Sadakallahü'l-Azim.
1: Uzay, sonu belirsiz bir boşluk, göz alabildiğine yalnızlık, heybetin ve ihtişamın doruğu, ötelerin daha ötesi. Milyarlarca yıldızın saçılmış mücevherler gibi ışıl ışıl yandığı, şairlerin ilham, alimlerin merak kaynağı.
2: Gerçekten de bu esrarlı güzellik oldum olası cezbeder insanoğlunu. Öyle bir çeker ki kendine teslim alırcasına. Bir görünür, bir yok olur sırlarıyla. Karma karışık bir yumak gibi uğraştıkça daha çok karışır.
1: Lakin insanoğlu da sırtını yere vermez, pes demez asla. Geceyi gündüzüne katar, uğraşır didinir bu esrar perdesini biraz daha aralayabilmek için. Lakin her tamam dediği yerde yeni bir eksik bekler kendisini.
2: Öyle veya böyle, tüm bu olumsuzluklara, hayal kırıklıklarına rağmen insanoğlunun uzay hakkında edindiği bilgi birikimi hiç de küçümsenecek gibi değildir. Dünden bugüne çok yol kat etmiştir astronomi adına. Hele içinde bulunduğumuz yüzyılın ilk ve ikinci yarısında dev denilebilecek adımlar atılmıştır. İnsanoğlunun astronomiye ilgisi çok çok eskilere dayanır. Neredeyse insanlığın yazılı tarihiyle yaşıttır. Babillilerin milattan önce 3000'li yıllarda bugün bilinen takım yıldızlardan birçoğunu tanımladıkları biliniyor. Sonraları milattan önce 6. yüzyılda Pisagor yer merkezli, yani dünyanın merkezi olup güneşin ve yıldızların dünya etrafında döndüğü bir evren modeli ortaya attı. Bunu Aristo ve daha sonraları Battamius takip etti. Battamius bu modeli daha sağlam temeller üzerine oturttu.
1: Battamius'un ortaya attığı bu model, kilisenin de desteğiyle tam 14 asır hüküm sürerek Avrupa'da Orta Çağ'ın sonlarına kadar taşınmıştı. Kilise bu modele öylesine sahip çıkmıştı ki, bunun aksine bir görüş ileri sürenler kilise tarafından şiddetle cezalandırılıyorlardı.
2: Milattan önce 6. asırdan, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hemen sonra İslam dünyası alimleri astronominin geleceğini şekillendirecek birçok keşif ve icatlarda bulundular. İslam alimleri teori çalışmaları, gözlemleri, ölçümleri ve astronomi aletlerine getirdikleri yeniliklerle astronomi ilmine çok değerli katkılarda bulundular.
1: İslam alimlerinden Biruni, yerkürenin döndüğünü ispatlamaya çalışarak ileride Kopernik'in ortaya atacağı sistemin temellerini attı. Yine aynı dönem İslam alimlerinden Bettani, küresel trigonometriye ilişkin çalışmalarıyla çağdaş astronominin önünü açtı. 11. asırda Bağdatlı İbn Heysem, gezegenlerin de döndüğünü ve küresel yüzeyler üzerinde bulunduklarını ileri sürdü. Endülüslü Bitruci ise geliştirdiği yeni modelle Kopernik sisteminin temelini atan bir başka alimdi. 12. asır astronomu Bağdatlı Bediül Üstüllabi, gezegenlerin ve yıldızların konumunun gözlemlenmesi yoluyla bu cisimlerin ufuk düzleminden yüksekliğinin ölçülmesini ve böylelikle yerel zamanın hesaplanmasını sağladı.
2: Şüphesiz İslam alimlerinin bu konuda böylesine ilerlemelerinin temel sebebi Kur'an'da yer alan ve astronomiye ışık tutan ayetlerdi. Bu noktadan hareketle İslam alimleri geçmiş birçok teoriyi çürüterek astronomide yepyeni bir çığır açtılar.
1: 1500'lü yılların başında Kopernik, dünyanın o zamana kadar bilinen 6 gezegenden biri ve küresel

0: olduğunu, ayrıca gezegenlerin güneş etrafında düzgün dairesel biçimde hareket ettiği düşüncesini ileri sürdü. 1600'lü yılların başında Galile'nin teleskopu keşfetmesi Kopernik'i gözlemsel olarak da destekledi. Lakin Engizisyon Mahkemesi'nin tehdidi Galile'nin iddialarını geri almasına sebep oldu.
1: Kopernik'e bir destek de Alman astronom Kepler'den geldi. Kepler, gezegenlerin odağının güneş olduğunu ve gezegenlerin dairesel değil, eliptik yörüngeler çizdiğini ortaya koydu.
0: Velhasılı kelam, dünyanın kendi ekseni etrafında döndüğü düşüncesi, ancak zamanımızdan 142 yıl önce Fransız bilim adamı Foucault tarafından kesin ve güvenilir bir biçimde ispat edildi. Evet, tam 142 sene önce. Oysa Kur'an-ı Kerim, bu ispatın yapıldığı tarihten yaklaşık 12 yüzyıl önce bu gerçekten çok daha fazlasını insanlığın istifadesine sunuyordu. Neml suresi 88. Enbiya suresi 33. ve Yasin suresi 38-39. ve Zümer suresi 5. ayetler.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Dağları yerinde donmuş gibi durur görürsün. Oysa onlar bulutlar gibi geçerler. Bu her şeyi sağlam tutan Allah'ın işidir. Doğrusu O yaptıklarınızdan haberdardır. Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O'dur. Her biri bir yörüngede yürür. Güneş de yörüngesinde yürüyüp gitmektedir. Bu güçlü ve bilgin olan Allah'ın kanunudur. Ay içinde sonunda kuru bir hurma dalına döneceği konaklar tayin etmişizdir. Şüphesiz gökleri ve yeri yaratan O'dur. Geceyi gündüze dolar, gündüzü geceye dolar. Her biri belirli bir süreye kadar yörüngelerinde yürüyen güneş ve ayı buyruk altında tutar. Dikkat edin, güçlü olan, çok bağışlayan O'dur. Sadakallahü'l-Azim.
0: Evet, uzay, Yüce Yaradan'ın muhteşem kudretinin, sonsuz ilminin, sınırsız hakimiyetinin bir tecellisi. Uzayın sır perdesini biraz aralayıp şöyle bir baktığınızda, gözleriniz bu ihtişam dolu saltanatın kudretiyle kamaşıyor, hakir ve yorgun size geri dönüyor. Bu anda Yüce Yaradan'ı hamd ile tesbih ve tenzih ediyor, onun ilmi karşısında saygıyla eğiliyorsunuz. Gücünün büyüklüğü ise derinden titretiyor sizi.
1: Nasıl titretmez ki? Dünyada yapılagelmiş en güçlü teleskoplarla bile uzayın ancak belirli bir kısmı görülebiliyor. Bu görülebilen kısmınsa uzaydan ne kadar yer kapladığı da belirsiz. Ve asıl büyük alan bu gözlem ufku dışında kalan kısımda yer alıyor.
0: Gözlem ufku içerisinde kalan kısım dahi insan aklını hatta hayalini bile zorlayacak türden. Şu rakamlara bir bakın. Dünyamızın içinde yer aldığı Samanyolu galaksisi yaklaşık 200 milyar güneş büyüklüğünde yıldızı bünyesinde barındırmakta ve boyu 100 bin ışık yılı, eni 20 bin ışık yılı mesafesinde. Lütfen şimdi şu hesaba dikkatinizi bir verin. Işığın saniye hızı, yani bir saniyede kat ettiği mesafe 300 bin kilometre. Dolayısıyla 300 bin çarpı 60 bir dakikada, çarpı 60 bir saatte, çarpı 24 bir günde, çarpı 365 bir yılda aldığı mesafe. Bu çarpımların neticesi de ışığın bir yılda kat ettiği mesafedir ki bu da yaklaşık 9,5 trilyon kilometredir. Yani kabaca bir tabirle ışık bir yılda 9,5 trilyon kilometre yol almaktadır. İşte içinde bulunduğumuz galaksimizin uzunluğu 100 bin çarpı 9,5 trilyon kilometre. Bu hesaba göre ses hızında yol alan bir uçak Samanyolu galaksisini bir uçtan diğer uca boylamasına kat etmeye kalksa yaklaşık 80 milyar yıl gerekecektir.
1: İş bizim galaksimizde de bitmiyor. Evrende daha bu gibi milyarlarca galaksinin var olduğu tahmin ediliyor. İşin ilginç yanı da bu evren içerisinde her şey

0: hareket halinde. Dünya hem kendi hem güneş etrafında dönüyor. Güneş hem kendi etrafında hem de kendi etrafında dönen gezegenlerle birlikte bir başka sistemin etrafında dönüyor. Helezoni bir şekilde döndüğü için de bir geçtiği noktadan bir daha geçmiyor. Dünyada güneşin çekim alanı içerisinde olduğundan o da bu helezoni dönüşe el mahkum katılıyor. Galaksimiz de dönüyor. Hem de bünyesindeki 200 milyar yıldızla birlikte. Yaklaşık 250 milyon yılda kendi merkezi etrafında bir devir hareketini tamamlıyor. Bu ne ince hesaptır ki? Milyarlarca galaksi, içerlerindeki milyarlarca yıldızla birlikte dönüyor da biri diğerinin yoluna çıkmıyor. Programlandıkları veçiyle kara bir gece kadar sessiz ve sakin görevlerini yerine getiriyorlar. Rahman Suresi 5 ve Mülk Suresi 3. 4. ayetlerinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Güneş ve ayın hareketleri bir hesaba göredir. Gökleri 7 kat üzerine yaratan O'dur. Rahman'ın bu yaratmasında bir düzensizlik bulamazsın. Gözünü bir çevir bak, bir çatlak görebilir misin? Bir aksaklık bulmak için gözünü tekrar tekrar çevir bak. Ama göz umduğunu bulamayıp bitkin ve yorgun düşer. Sadakallahülazim.
2: Yüceler yücesi Rabbimiz, gökleri ve yeri yani evreni 6 günde yarattı. Bu bizim algıladığımız anlamda bir 6 gün müdür, yoksa çok farklı bir boyutta, çok değişik bir zaman aralığı mıdır bunu bilemiyoruz. Ancak bu konuda fikir serdetmek, gaybı taşlamaktan başka bir şey değildir. Ancak gözden kaçmayan tek nokta, her şeyin ince bir plan ve hesap ürünü olduğu gerçeğidir.
0: İnsanoğlunun evrenin varoluşuna tatminkar çözüm arayışları yakın zamana kadar iki tezin kıyasıya bir çatışması halinde gelişti. Bunlardan birincisi yaratılış modeli. Yani evrenin belirli bir süre önce yaratıldığını savunan model. Ki bu modele Big Bang yani büyük patlama modeli de denir. İkincisi ise durgun durum modeli. Evrenin yaratılmadığını ve ezelden beri var olduğunu savunan modeldir.
2: 1924-1929 yılları arasında Amerikalı astronom Hubble, uzak yıldızların ve galaksilerin ışık tayflarını incelediğinde, bu yıldızların ışıklarının dalga boyunun ışık tayfı üzerinde kırmızıya kaydığını defalarca müşahede etti. Akustik fiziğinde Doppler olayı olarak bilinen bir özelliğin ışık içinde geçerli olduğundan yola çıkarak bunun bir tek izahı olduğu kanaatine vardı. Bu da bu yıldızların bizden hızla uzaklaştıklarıydı. Çünkü bize doğru yaklaşan ışığın dalga boyu tayf üzerinde mora, bizden uzaklaşan ışığın dalga boyuysa tayf üzerinde kırmızıya doğru kayardı. Işığın kırmızıya doğru yaptığı bu kayma evrenin bir patlama sonrası yayılan gaz kütlesine benzer bir şekilde genişlediğini gösteriyordu.
0: Evet, evren genişliyordu. Hem de milyarlarca yıldır adeta şişirilen bir balon misali sürekli genişliyordu. Bilim dünyası bu açıklamayla uzun süre çalkalandı. Her yeni iddia gibi bu iddia da şüpheyle karşılandı. Ancak gelişen teknikle birlikte bu konu üzerinde yapılan bütün araştırmalar Hubble'ı haklı çıkarttı. Evren tartışmasız genişliyordu. Ve bu konuda Yüce Yaradan Kur'an-ı Kerim Zariyat Suresi 47. ayetinde şöyle buyuruyordu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Semayı kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz onu genişletmekteyiz. Sadakallahülazim.
2: Geride bıraktığımız asırlar boyunca Kur'an'ı tefsir eden birçok müfessirin içinden çıkamadığı bu ayetin sırrı, böylelikle içinde bulunduğumuz 20. asırda gün ışığına çıkmış oluyordu.
0: Evet, genişleyen evren buluşuyla birlikte Big Bang teorisi gündemde ön plana çıktı. Yeniden tartışma masasına yatırıldı. Uzmanlar Hubble yasasını tersine doğru işletmeye başladılar. Evren sürekli genişlediğine göre dün bugünküne kıyasla daha küçük, bir yıl bin

0: yıl evvel daha da küçük olması gerekirdi. Daha da geriye gidildiğinde, mesela 10 milyon yıl evvel evren daha küçük, galaksiler ve yıldızlar birbirine daha yakın olmalıydı.
1: Peki göklerin, yerin, galaksilerin, gezegenlerin, yıldızların birbirine çok yakın, hatta yapışık olduğu, evrende hiçbir genişlemenin olmadığı bir zaman aralığı bulunamaz mıydı?
0: Hesaplar uzmanları günümüzden 15 milyar sene evveline götürdü. 15 milyar sene evvel hiçbir genişleme yoktu. Yıldızlar, galaksiler, gezegenler, uzay boşluğu tek bir yapı halindeydi. Yani gökler ve yer yapışıktı. Defalarca tekrarlanan hesaplar, evrenin 15 milyar sene evvel yoktan var edildiğini gösteriyordu. Ve bu konuda da Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim Enbiya Suresi 30. ayetinde şöyle buyuruyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. İnkar edenler gökler ve yer yapışıkken onları ayırdığımızı ve bütün canlıları sudan meydana getirdiğimizi bilmezler mi? Hala inanmıyorlar mı? Sadakallahül azim.
1: Bu evrenin nasıl yaratıldığını, ne gibi aşamalardan geçerek bugüne geldiğini tam manasıyla ancak Yüce Allah biliyor. İnsanoğluna da Yüce Allah'ın kendisine bahşettiği ilim veçiyle fikir serdetmek düşüyor. Bu çerçevede yoktan var edilişin nasıl başlayıp ne şekilde geliştiğini Big Bang teorisi şöyle ifade ediyor.
0: Zamanımızdan yaklaşık 10 ila 15 milyar sene evvel çok küçük hacimde, buna karşın çok yüksek sıcaklık ve çok büyük yoğunluktaki aşırı sıkıştırılmış bir yapı büyük bir patlamayla uzaya dağıldı. Bu büyük patlama neticesinde milyarlarca derecelik bir sıcaklık, toz ve gazlar açığa çıkarak uzaya yayıldı. Bu açığa çıkan toz ve gazların geçen zaman içerisinde sıkışmasıyla yıldızlar, soğuması neticesinde de gezegenler meydana geldi.
1: Evet, bu teori birçok şeyi açıklıyordu. Lakin bir nokta vardı ki teorinin kaderi buna bağlıydı. Teorinin geçerli olabilmesi için ilk patlama anında ortaya çıkan o çok büyük sıcaklığın ve buna bağlı radyasyonun uzaydaki kalıntılarına rastlamak gerekiyordu. Çok düşük de olsa bu radyasyonun izleri mutlaka olmalıydı.
0: 1965 yılında Bell Laboratuvarı'nda temiz radyo yayınları elde etmek gayesiyle çalışan Penzias ve Wilson adlı iki bilim adamı, mikrodalga bandında hiç kesilmeyen bir parazit yakaladılar. Elektronikte ve radyo sinyallerinde böyle bir dalga boyuna ilk defa rastlıyorlardı. Öyle ki anten hangi yöne çevirse bu parazit kesilmiyordu. Bu 5.7 santimlik bir dalga boyuydu ve tekabül ettiği sıcaklık değeri 3 mutlak derece, yani eksi 270 derece santigrattı. Evrenin ilk yaratılış anından arta kalan enerjiyi bulmuşlardı. Kainatın yaratılışından bugüne uzanan tatlı bir sıcaklıktı bu.
1: İki bilim adamı bir tesadüf sonucu çok önemli bir keşifte bulunmuşlardı. Bunun neticesinde de 1978 yılında Nobel ödülü kazandılar. Sonraları bu parazitin değerini kesin olarak saptayabilmek gayesiyle uzaya son derece hassas ölçü aletleriyle donatılmış bir uydu gönderildi. Netice aynıydı. Tüm uzay bu enerjiyle dop doluydu.
0: Big Bang artık rakipsiz kalmıştı. Bir tek yapının patlamasıyla açığa çıkan toz ve gazların zamanla sıkışmasıyla meydana gelmişti evren. Kainat yoktan var edilmişti. Evet, Yüce Kur'an bu konuya da açıklık getiriyor. Açığa çıkan toz ve gazlar için duman ifadesini kullanarak şöyle buyuruyor. Fussilet Suresi 11. ayetinde.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Sonra Allah duman halinde bulunan göğe yöneldi. Ona ve yeryüzüne isteyerek veya istemeyerek buyruğuma gelin dedi. İkisi de isteyerek geldik dediler. Sadakallahül azim.
1: Evet, milyarlarca sene evvel meçhul bir noktada, bir zaman diyemiyoruz çünkü zaman yoktu, bir gün son bulacak bir başlangıç için çok yüce bir makamdan bir emir geldi. Kûn. Böylelikle gökler ve yer, yüce yaradanın kûn, yani ol emriyle sona giden başlangıç içerisindeki mukadder yer.

0: ve kainat yaratıldı.
1: Bundan sonra yeryüzünün insanoğlu için döşenmesi emri verildi. Bu emir veçiyle dünyamızın 1 milyon 300 bin katı büyüklüğündeki güneş sistemin tam merkezine oturtuldu. Ve dünyayı ışıtabilmesi ve ısıtabilmesi için saniyede 564 milyon ton hidrojeni 560 milyon ton helyuma çevirmesi, yani saniyede 564 milyon ton hidrojen bombası patlatması emredildi. Böylelikle güneş 6000 derece yüzey sıcaklığına eriştirildi. Dünya güneşten 150 milyon kilometre uzağa, eliptik bir yörünge üzerine 23.5 derecelik bir eğimle ve saniyede 30 kilometrelik bir hızla hareket edecek şekilde yerleştirildi. Ve kendi ekseni etrafında da saatte 1670 kilometrelik bir dönme hızı verildi. Dünyanın dönmesi esnasında karanlıkta kalan yüzünün aydınlanabilmesi için ay dünyanın uydusu haline getirildi. Daha sonra insanlar aydan takvim hususunda da yararlanacaklardı. Yer çekimi konuldu. Yeryüzüne dağlar dikildi. Bu dağlar dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi esnasında titreme yapmaması için gerekliydi. Tıpkı bir araba tekerleğindeki titremeyi yok etmek için yerleştirilen küçük ağırlıklar gibi dağlar da dünyanın balansını sağlayacaklardı.
2: Güneşten gelen ölümcül mor ötesi ışınlarından, göktaşlarından koruyacak, en uygun oranda basınç yapacak, sıcaklığı ayarlayacak, ışığı homojen dağıtacak, denizlerin buharlaşmasını engelleyecek, rüzgar, bulut, yağmurun oluşmasını sağlayacak, içinde hızla uzaya fırlamak için hazır bekleyen gazları tutacak, adeta çelik bir zırh gibi 1000 kilometre kalınlığında atmosfer tabakası dünyanın üzerine örtüldü. İçine insan yaşamı için en uygun değer olan %21 oranında oksijen, %78 oranında azot gazı ve diğer gazlar konuldu. Her gün 17 milyon ton, yılda yaklaşık 536 trilyon ton yağmurun yeryüzüne düşmesi sağlandı. Rüzgara düşen görevse yağmuru bir yerden bir yere sevk etmekti.
1: Toprağa 107 tane element yerleştirildi. Her nevi bitkiyi yetiştirmesi buyuruldu. Nehirler, yeraltı suları, denizler, geçitler ve burada sayamayacağımız çiçekten böceğe birçok varlıksa tabiat üzerindeki dengeyi sağlayacaklardı. Hulasa, insana hizmet vereceklerdi.
2: Ekmek yapmak için malzemenin olması ve birkaç şartın bir araya getirilmesi yeterlidir. Ama bu bile ustalık ister. Kainat içinse olmayanı yaratmak ve milyonlarca şartı bir arada belirli bir sırayla ard arda getirmek gerekir. Bunda tesadüfe hiç yer yoktur. Şansın adı bile geçemez.
1: Bir kere yoktan var etmenin ilmi gerekir her şeyden evvel. Nedir yokluk? Hiç düşündünüz mü? Ekmek yokluğu, su yokluğu veya dün televizyon yoktu, bugün var. Ama bütün bunlar var olan şeylerin yokluğudur. Özlerinde varlık vardır. Kimi de var olan üzerine bina edilirler. Cam vardır, televizyonun tüpü yapılır, silikon vardır, elektronik devreleri yapılır. Ya hiç olmayan şeyin yokluğu nasıl düşünülür? Olmayan şey nasıl düşünülebilir? Düşünülemez. Çünkü yokluk varlığa göre tanımlanmıştır.
2: İşte yoktan var edilen kainat. İşte düşünülemeyecek seviyede bir matematik ve fen şaheseri. İşte uzay denilen sonsuz boşluk. İşte uzayda kilometrelerce kare büyüklüğünde bir tarla üzerindeki bir taş parçası kadar yer kaplayan Samanyolu galaksimiz. Bunun içinde bir atom kadar bile yer tutmayan güneş sistemimiz. Bu sistem içinde bir elektron kadar dünyamız. Dünya üzerinde yaşadığımız ülke. Ülkemizde bir şehir, şehrimizde bir semt, semtimizde bir apartman, apartmanda bir daire ve içinde biz.

0: işte hepsini yaratan, işte o kûn emrini veren yüce zat. Ve işte onun sonsuz ilmi ve gücünün büyüklüğü. Ya Rab, seni hamd ile tesbih ve tenzih ederiz. Ya Rab, bizi bağışla. Ya Rab, bizi esirge.
1: Kainat üzerinden insanı ölçülendirdik. Oysa daha önce ne büyüktük değil mi? Sanki biz kainattık da zavallı kainat elimize bakar olmuştu. Sanki biz merkezdik de diğerleri bizim etrafımızda dönüyorlardı. Ah, bir de ölüm olmasaydı.
0: İlahını bilenleri, birleyenleri bundan tenzih ederiz. Sözümüz ilahlık taslayanlara. Öyle ya, haşa bütün ilahi sıfatlara haizdir kendileri. Biraz daha cüsseli olsalar, haşa gökleri ve yeri de sahiplenecekler.
1: Şüphesiz Allah'ın yaratmasında hiçbir eksiklik bulunmaz. Göklerde ve yerde hiç ama hiçbir şey ondan gizli değildir. Her şeyin en ince detayı onun indindedir. Onun izni olmaksızın kuş kanat çırpamaz, yaprak dahi düşemez. Göklerin ve yerin tek hakimidir o. Şüphesiz yaratmak da, hakimiyet de sadece ve sadece onun hakkıdır. Onun koyduğu değişmez kurallar çerçevesinde gökler ve yer en ufak bir aksaklık olmaksızın bugüne gelmiştir. Ve şüphesiz insanlık da ancak onun kurallarını hayat nizamı olarak benimsediği takdirde felah bulacaktır.
0: Neden her şey başlar ve biter? Neden her şey doğar ve ölür? Neden her yokuşun bir inişi, her kemalin bir zevali vardır?
1: Yaradan'ın kanunu bu. Ne güzel demiş şair. Deme şu niçin şöyle, yerincedir ol öyle. Bak sonunu seyreyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Yaratılan her şey başlıyor ve bitiyor. Arada geçen zaman da o şeyin ömrü oluyor. Kainatın da bir ömrü var. Yaratılan her şey gibi kainat da fani. Bir gün gelecek, ilahi emre boyun eğip yok olacak.
0: Halk arasında kıyamet diye bilinir bu olay. Kıyamet, kelime anlamı itibariyle kalkış demek. Bir diğer deyişle yeniden diriliş. Bizim konumuz bundan bir safha öncesi. Yani yeniden dirilişten önceki her şeyin, herkesin yok olacağı.
1: İnsanın ölümü beklediği gibi kainat da kıyameti bekliyor. Her şeyin yaratıldığına inananlar bir gün her şeyin yok olacağını da biliyorlar. Kıyamet üzerine birçok senaryolar üretiliyor. Kimi kıyameti bir nükleer savaşa bağlıyor, kimi kıyametin tabii afetler halinde geleceğini söylüyor. Kimi için de kıyamet kendisinin ölümü.
0: Evren bilimiyle ilgilenen teorisyenlerse kıyameti evren bazında ele alarak evrenin kapalı olup olmamasına bağlıyorlar. Eğer evren kapalıysa, evrenin şu anda yaptığı genişleme bir gün duracak, tersine bir hareketle evren küçülmeye başlayacak, adeta bir kitap gibi içine doğru dürülmeye başlayacak. Gezegenler, yıldızlar, galaksiler hızla birbirine doğru yaklaşmaya başlayacaklar. Bu arada dünya da güneşe yaklaşacak, gök gül gibi kızaracak ve eriyecek, denizler kaynamaya, dağlar toz gibi savrulmaya başlayacak. Her şey ama her şey bir anda yok olacak. Haliyle canlı hayat diye bir şey de kalmayacak. Eğer evren kapalıysa, ki evrenin kapalı olması ihtimali %50 olarak tahmin ediliyor, kıyamet mutlaka kopacak. Belki bir gün, belki bir yıl, belki de 1000 yıl sonra, ama mutlaka.

0: teorisyenlerin görüşü.
1: Bir de kıyamet güneş sistemi bazında ele alınıyor ki buna göre bir gün güneş yakıt olarak kullandığı hidrojeni bitirecek. Dolayısıyla güneşin dış katmanları hızla şişmeye, genişlemeye başlayacak. Bu arada o parlak beyaz ışığını kaybedecek, kırmızı renkli dev bir ateş topu haline alacak. Hacimce çok irileştiğinden en yakınındaki gezegenden başlayarak gezegenleri tek tek eritecektir. Dünyadaysa ısının artmasıyla birlikte atmosfer tabakası eriyecek, okyanuslar ve denizler buharlaşacak, göz açıp kapayıncaya kadar dağlar taşlar eriyecektir. Tabii canlı hayat da böylelikle son bulacaktır. Bu tip olaylar uzayda gözlemlenmiştir. Güneşimiz gibi yıldızların bu safhaları yaşadığı ve kırmızı dev diye adlandırılan bir ateş topu haline geldikleri gözlemle tespit edilmiştir. Ve bu kaderi güneşimize de kıyaslayan kozmologlar bir gün bunu güneşimizin de yaşayacağı sonucuna varmışlardır. Bu da teorisyenlerin bir başka görüşü.
0: Kıyamet ölüm kadar şüphe götürmez bir gerçek. Ölümden endişeleniyoruz ama kıyamet aklımıza bile gelmiyor. Bunun sebebi kara bir gece gibi sessiz ve sakin çalışan kainat. Tıkır tıkır işleyen düzen insanoğlunu böyle gelmiş böyle giderci bir düşünceye itiyor. Oysa milyarlarca senedir işleyen bu düzenin bozulması bir an meselesi. Hiç umulmadık bir anda sisteme dışarıdan yapılacak bir etki, her şeyin göz kırpma anı kadar kısa bir sürede yok olmasına sebep olabilir. Yunus'un mısralarındaki gibi. Yerden göğe küp disseler, birbirine bend etseler, aradan birin çekseler, seyreyle sen gümbürtü.
1: Bilim adamları her ne kadar kıyameti evrenin tabii seyrine, yani doğma, gelişme ve ölme seyrine bağlıyorlarsa da, Kur'an anlaşıldığı kadarıyla, ki doğrusunu ancak Yüce Allah bilir, bunun bir müdahale sonucunda olacağını bildiriyor. Tıpkı her insanın doğup, gelişip, yaşlanıp ölmemesi gibi. Kimi insan çocuklukta, kimi insan gençlikte ölümle tanışıyor. Bu gibi kişilerin hayatı normal seyrini takip etmiyor. Hesapta olmayan bir müdahale, tabii hayat seyrini daha başlarda kesebiliyor.
0: Kainat için de aynı şey geçerli. Neden derseniz, kıyametin başlama süreci sura üfürülüşe bağlanıyor. Yani yüce yaradanın dilediği bir anda, tabiri caizse, sura üfürülme ile kıyametin başlama vuruşu ansızın veriliyor. Doğrusunu yüce Allah bilir.
1: Sura iki kere üfürülüyor. Birinci üfürüşte kıyamet başlıyor ve yüce Allah'ın dilediği müstesna, herkes ve her şey yok oluyor. İkinci üfürüşte ise, ki bu iki üfürülüş arasındaki süreyi ancak yüce Allah bilir, her şey yeniden yaratılıyor. İnsanlar yeniden diriliyorlar, akın halinde bölük bölük gelerek dehşet ve şaşkınlık içerisinde haşir meydanında toplanmaya başlıyorlar. Ve kendilerini büyük mahkeme huzurunda hesap vermeye hazır halde buluyorlar. O gün melekler de fevç fevç indiriliyor. Cebrail aleyhisselam ve diğer melekler dizi dizi Rablerinin huzurunda hazır bekliyorlar. Ve yüce Allah'ın izni olmaksızın kimse konuşamıyor ve söyleyen de ancak doğruyu söylüyor.
0: Yine kıyamete dönelim. Kıyametin nasıl vuku bulacağını, kıyamete erişenlerin ne gibi dehşetli sahnelere şahit olacağını Kur'an-ı Kerim'den anlayabiliyoruz. Geçmişte yaşanmış veya günümüzde medya vasıtasıyla görme imkanına eriştiğimiz zelzele, sel, yanardağ patlamaları ve bunun gibi tabii afetleri göz önüne aldığımızda dehşeti bunlarla ölçülemeyecek nispette olan kıyamet gününü Kur'an'daki tasvirleri de göz önüne alarak tahmin etmek güç olmuyor. Bu konuda Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim Tekbir Suresi 1. İnfitar Suresi 1. ve 4. Me'arid Suresi 8. ve 10. Zilzal Suresi 1 ve 3. Kıyamet Suresi 7. ve 10. Müzemmil Suresi 14. 17. 18. Kariya Suresi 4. 5. Hac Suresi 1. 2. Zümer Suresi 67. 69. ayetlerinde şöyle buyuruyor.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Güneş dürülüp ışığı kalmadığı zaman, gök yarıldığı zaman, yıldızlar parçalandığı zaman, denizler kaynaştığı zaman, kabirlerin içi dışına çıktığı zaman, yer dehşetle sarsıldıkça sarsıldığı, yeryüzü ağırlıklarını dışarıya çıkardığı ve insanın buna ne oluyor dediği zaman, gök o gün erimiş maden gibi olur. Dağlar da atılmış pamuğa döner. Hiçbir dost diğer bir dostunu sormaz. Gözün kamaştığı, ayın tutulduğu, güneş ve ayın bir araya getirildiği zaman, işte o gün insan kaçacak yer nerede der. Kıyametin koptuğu gün yeryüzü ve dağlar sarsılır. Dağlar yumuşak kum yığını haline gelir. Eğer inkar ederseniz, gençleri ihtiyarlatan günden nasıl korunursunuz? O günün şiddetiyle gök bile parçalanır. Onun sözü yerine getirilir. O gün insanlar ateş etrafında çırpınıp dökülen pervaneye dönecekler. Dağlar atılmış renkli yüne benzeyecekler. Ey insanlar! Rabbinizden sakının. Doğrusu kıyamet gününün sarsıntısı büyük şeydir. Onu gören her emzikli kadın emzirdiğini unutur. Her hamile kadın çocuğunu düşürür. İnsanları sarhoş gibi görürsün, oysa sarhoş değildirler. Fakat bu sadece Allah'ın azabının çetin olmasındandır. Onlar Allah'ı gereği gibi değerlendiremediler. Bütün yeryüzü kıyamet günü onun avucundadır. Gökler onun kudretiyle dürülmüş olacaktır. O, müşriklerin ortak koşmalarından yüce ve münezzehtir. Sure üflenince Allah'ın dilediği bir yana göklerde olanlar, yerde olanlar hepsi düşüp ölür. Sonra sure bir daha üflenince hemen ayağa kalkıp bakışıp dururlar. Yeryüzü Rabbinin nuruyla aydınlanır. Kitap açılır, peygamberler ve şahitler getirilir. Ve onlara haksızlık yapılmadan aralarında adaletle hüküm verilir. Sadakallahü'l-Azim.
1: Evet, kainatın yok oluşunun ne zaman gerçekleşeceği sorusu, inanan inanmayan her kişinin aklını meşgul etmiştir. Bilmek de o saat gelip çatana kadar mümkün olmayacaktır. Çünkü Yüce Rabbimiz Araf Suresi 187 ve Lokman Suresi 34. ayetinde şöyle buyurmaktadır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Sana saatin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki, onu ancak Rabbim bilir. Onun vaktini ondan başka belirtecek yoktur. Göklerin ve yerin ağırlığını kaldıramayacağı o saat sizlere ansızın gelecektir. Kıyamet saatini bilmek ancak Allah'a mahsustur. Sadakallahü'l-Azim.
2: Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına bir şahıs geldi. Ya Resulallah, kıyamet ne zaman diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu meselede sorulan, sorandan daha alim değildir buyurdu.
1: Evet, her şeyin yok olacağı o saati Allah Resulü bile bilmiyordu. Gerçekten ölümün sırrı gibi kıyametin saati de İnsanlardan gizli tutulmuş ve insanlara bu konuda çok az bilgi verilmişti. Kur'an-ı Kerim'de Muhammed Suresi 18. ayetinde Yüce Yaradan kıyametle ilgili olarak onlar o saatin kendilerine ansızın gelmesini mi bekliyorlar? Şüphesiz onun alametleri belirmiştir buyuruyor. Ayrıca Necm Suresi 57. ayetinde de kıyamet yaklaştıkça yaklaşmıştır buyuruyor.
2: Bu ayetler kıyametin gerçek anlamda yaklaştığını bildiriyor. Gerçekten de kıyametin yaklaştığının en büyük alameti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra peygamber gönderilmeyecek olmasıdır. Kendisinden sonra hiçbir peygamber gelmemiştir ve gelmeyecektir de.
1: Buhari, Müslim, Tirmizi ve Müsned-i Ahmet'te Hazreti Enes, Sehl bin Saidi ve Bureyde radıyallahu anh

0: Efendimiz'den nakledilen bir hadise göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şahadet ve orta parmağını yan yana getirip göstererek şöyle buyurmuştur. Ben kıyamet şöyle yakın olduğu halde gönderildim. Yani iki parmak arasında nasıl bir başka parmak yoksa ve nasıl bu iki parmak birbirine yakınsa kıyamet de öylece yakındır ve benden başka da hiçbir peygamber gönderilmeyecektir demek istemiştir. Bundan başka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanla kıyametin alameti olarak ortaya çıkacak bazı hadiseleri İslam ümmetine önceden bildirmiştir.
1: Hazreti Ali radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün, ümmetim şunları yapmaya başlayınca ona büyük belanın gelmesi vacip olur buyurmuşlardır. Yanındakiler, ey Allah'ın Resulü, bunlar nelerdir diye sorduklarında, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları şöyle sıralamıştır. Ganimet, yani milli servet, fakir fukaraya uğramadan, sadece zenginler arasında tedavül eden bir meta haline geldiğinde, emanet ganimet gibi görüldüğünde, zekat bir ibadet olarak değil bir angarya ve ceza telakki edildiğinde, kişi annesinin hukukuna riayet etmeyip kadınına itaat ettiğinde, babasından uzaklaşıp ahbabına yaklaştığında, mescitlerde dünya meseleleriyle ilgili sesler yükseldiğinde, bir topluluğa onların en alçağı reis olduğunda, zorba kişiye sırf zararı dokunmasın diye hürmet edildiğinde, içki serbestçe içilir hale geldiğinde, ipek giyildiğinde, şarkıcı kadınlar ve çalgı aletleri edinildiğinde, bir ümmetin sonradan gelen nesilleri önceden gelip geçenlere hakaret ettiğinde, artık kızıl rüzgarı, zelzeleyi, yere batışı, suret değiştirmeyi ve taş yağmasını bekleyin.
0: Bir başka hadiste de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanındaki cemaate konuşurken bir adam gelerek "Ey Allah'ın Resulü, kıyamet ne zaman kopacak?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuşmasına devam etti ve sözlerini bitirdikten sonra "Soru sahibi nerede?" diye sordu. Adam "İşte buradayım ey Allah'ın Resulü" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Emanet zayi edildiği vakit kıyameti bekleyin." buyurdu. Adam "Emanet nasıl zayi edilir?" diye sordu. Efendimiz "Görev ehil olmayan kişilere verildiğinde kıyameti bekleyin." buyurdu.
1: Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kıyametin küçük alametleri olarak sıraladığı bu ahlak zafiyeti listesine günümüzden daha iyi uyan hiçbir zaman dilimi görmedi bu dünya. Biraz önce sunduğumuz liste artık neredeyse günümüz insanının tanımı haline geldi. Gerçekten Batı ve onun şaşkın takipçisi İslam alemi içinde bulunduğumuz şu asırda şımarıklığın, pervasızlığın, ahlaksızlığın zirvesini yaşar oldu.
0: Dünya ehli insanlarda ahlaksızlığın, inançlı kesimde de neme lazımcılığın baş gösterdiği bir dönem için Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Enfal Suresi 25. ayetinde "Öyle bir fitneden sakının ki o fitne içinizden sadece zalimlere erişmekle kalmaz. Biliniz ki Allah'ın azabı şiddetlidir." diye uyarmaktadır. Evet, ahlaki çöküntünün kötü etkileri bunu işleyenle sınırlı kalmayıp toplumu da etkisi altına alıyorsa ve toplum vicdanı da bunun önüne geçemeyecek kadar zayıflamışsa, bu takdirde gelmesi muhtemel bir azaptan sadece kötüler değil, bunun önüne geçmek için uğraşmayan iyiler de etkilenecektir. Bu takdirde isabet edebilecek olan bir azabı mutlaka toptan bir yok oluşa bağlamak gerekmez. Kur'an'da bahsedildiği veçile bu bir savaş olabilir, zalim bir idare olabilir, bölgesel bir doğal afet, kıtlık, açlık, salgın hastalık olabilir. Bunların hepsi o toplum için gelmesi muhtemel azaplardır.

0: bu küçük alametler kıyametin olduğu kadar yakın bir azabın da habercisi sayılabilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir de büyük alametler diye bilinen ve bunların zuhur etmesiyle birlikte her şeyin topluca yok olmasına çok az bir zaman kaldığının işareti olacak olağanüstü bazı hadiseler bildirmiştir. Bunlar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan gelecek ve yeryüzünü adaletle dolduracak olan Mehdi aleyhisselamın doğması, büyük fitnelere sebep olacak olağanüstü güçlere sahip Deccal isimli bir yaratığın ortaya çıkması, Hazreti İsa aleyhisselamın yeryüzüne yeniden inmesi, yer altından çıkacak Dabbetül Ard denilen bir yaratığın yeryüzünü istila etmesi, Hicaz topraklarından bir ateş çıkması, güneşin batıdan doğması, Yecuc ve Mecuc'un görülmesi.
1: İnsanın dünyaya ikamet için gönderildiği ilk günden beri her topluluğa ahiret günüyle uyaran bir peygamber mutlaka gönderilirdi. Günümüzden binlerce sene öncesinde topluluklara gönderilen peygamberler o günün insanına Yüce Allah'a kul olmayı, müzmin hale getirdikleri günahlarını terk etmeyi öğütlerlerdi. Yüce Allah'a kul oldukları takdirde cennetle, reddettikleri takdirde başlarına gelecek yakın bir azapla ve cehennemle karşılık görecekleri uyarısını yaparlardı.
0: Geçmişte yaşamış topluluklar için sünnetullah değişikti. O topluluğun ömrü, o millet üzerine görevlendirilmiş olan peygamberin o toplumu terk etmesiyle sona ererdi. Ve o topluluk içerisindeki inananların haricindeki herkes topluca ortadan kaldırılırdı. Bu uygulama Kur'an-ı Kerim'den anladığımıza göre Hazreti İbrahim aleyhisselamla aynı dönemde yaşamış bulunan yeğeni Hazreti Lut aleyhisselamla son buldu. Kur'an-ı Kerim'de topluca yok oluşa verilen en son örnek Hazreti Lut'un kavmidir.
1: Bundan sonra insan toplulukları topluca yok edilmediler ama inanmadıkları ve haddi aştıkları nispette azapla karşılaştılar. Savaşlar, kıtlıklar, afetler, eziyetler, salgın hastalıklar ve benzeri hadiseler peşlerini bırakmadı. En son peygamber Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelen bütün peygamberler belirli bir topluluğa gönderilmişlerdi. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz Mü'min Suresi 78. ayetinde "Andolsun ki senden önce birçok peygamberler gönderdik. Sana onların kimini anlattık, kimini anlatmadık." Yunus Suresi 47. ayetinde "Her ümmetin bir peygamberi vardır." Ve Fatır Suresi 24. ayetinde de "Şüphesiz biz seni müjdeci ve uyarıcı olarak gerçekle gönderdik." Geçmiş her ümmet içinde de mutlaka bir uyarıcı peygamber buluna gelmiştir buyurmaktadır.
0: Evet. İlk insandan bugüne büyüğüyle küçüğüyle yaşamış olan her insan topluluğu mutlaka kendini uyaran bir peygambere şahit olmuştur. Ve Kur'an'da da ayette buyurulduğu gibi bu peygamberlerin kimi anlatılmıştır, kimi anlatılmamıştır. Ancak Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diğer peygamberlerden farklı olarak bütün insanlığa gönderilmiştir. Ve mesajları evrensel nitelik taşır. Bu haliyle de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin son peygamber olarak görevlendirilmesi ve başka peygamber gönderilmeyecek olması en bariz kıyamet alametidir.
1: Çevre kirliliği, su kaynaklarının azalması, ozon tabakasının delinmesi, hızlı nüfus artışı, petrol rezervlerinin her geçen gün erimesi, dünya gündeminde çok sık yer alan konular haline geldi. Böyle gittiği takdirde uzmanlar 100 sene sonrasının dünyasını düşünmek bile istemiyorlar.
0: 20. yüzyılın başında dünya nüfusu 1 milyardı. Senelik ortalama 1.85'lik bir artış yüzdesiyle 1950 yılında 2,5 milyar oldu. Bundan tam 35 sene sonra 1985 yılında ortalama senelik %2'lik bir artışla tam 2'ye katlanarak 5 milyara erişti. Yaşadığımız şu yıllarda dünya nüfusunun 6 milyara bulduğu, 2000 yılında ise 7 milyar olacağı tahmin edilmektedir.
1: Dünya nüfusu 1900 ile 2000 yılı arasında

0: Gereksiz kılıyor.
1: Uzmanlar, iyimser bir tahminle şu ana kadar sürekli yükselen dünya senelik nüfus artış yüzdesinin önümüzdeki yüzyılda %2'lerin üstünden %1'lerin altına düşeceğini tahmin ederek 21. yüzyılın sonlarında yaklaşık 15 ila 20 milyar arasında olacağını söylüyorlar. Bu gerçekten çok iyimser bir tahmin. Ülkemizde her sene yapılan bir sonraki seneye yönelik enflasyon tahminleri gibi. Öyle ya da böyle, 6 milyar insanın şimdilik problemli de olsa yükünü çekmeyi başaran dünya, nüfus 10, 20, 30, 50, hatta 100 milyar olduğunda da çekmeyi başarabilecek mi? Bunu ancak Yüce Yaradan bilir.
2: Her şeyin yok olacağı anın gelmesini mutlaka bir sebebe bağlamak gerekmez. Çünkü bu anın gerçekleşmesi tamamen Allah'ın iradesi dahilindedir. Kararı O verecektir. Her şeyin yok oluş anı Kur'an-ı Kerim'de saat diye geçer ve bu saatin ansızın bastıracağı bildirilir. Belirli günün belirlenmiş saati gelir, tıkır tıkır işleyen sistem allak bullak olur. Yahya Kemal Beyatlı'nın şiirinde söylediği gibi. Bir bitmeyecek zevk verirken beste, bir tel kopar, ahenk ebediyen kesilir.
1: Evet. Bir günün bir saati gelir ve o an gelir. Her şey yok olur. Ve her şey yeniden, o ilk defa nasıl yaratıldıysa, öylece yeniden yaratılır. İbrahim Suresi 47 ve 48. ayetlerinde ve Enbiya Suresi 104. ayetinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Yerin başka bir yerle, göklerin de başka göklerle değiştirildiği, her şeye üstün gelen tek Allah'ın huzuruna çıktıkları günde, sakın Allah'ın peygamberlerine verdiği sözden cayacağını sanma. Doğrusu Allah güçlüdür, öcü alandır. Göğü kitap dürer gibi dürdüğümüz zaman, yaratmaya ilk başladığımız gibi katımızdan verilmiş bir söz olarak onu tekrar var edeceğiz. Şüphesiz biz yaparız. Sadakallahü'l-Azim.
2: Evet, bundan sonraki safha kıyamet safhasıdır. Kıyametin kelime anlamı kalkıştır. Yani kabirlerden kalkış. Kalkışla, yani yeniden dirilişle birlikte ahiret günü, din günü, hesap günü olarak bildiğimiz süreç başlar. Yer ve gök yeniden yaratılmıştır. Büyük mahkeme için yeryüzü tefriş edilmiştir. Herkes ve her şey hazırdır. Cebrail aleyhisselam ve melekler de bu büyük gün için yeryüzüne inmiştir. Bir çığlık, kulakları yırtarcasına bir ses duyulur. Yer yarılır, insanlar kabirlerinden şaşkın, gözleri değirmen taşı gibi açılmış bir vaziyette çıkarlar. Adeta bahara ermiş tohum gibi. Kıyameti gören, görmeyen, milyarlarca insanın ölümleriyle birlikte cesetlerinden ayrılan ruhlarına yeniden diriliş için tekrar beden verilmiştir.
1: Bir davetçinin çağrısına uyarak hiçbir yere sapmadan doğruca mahşer alanına yönelirler. Bu kalabalığa rağmen büyük bir sessizlik hakimdir mahşer alanında. Mekan değişmiştir. Zaman da değişmiştir. İnsanların zamanı algılamaları da değişmiştir. Sanki uyumuş da uyanmış gibidirler.
2: Aralarında fısıldaşmaya başlarlar. Olayın şaşkınlığını üzerinden atamayanlar, ne oluyoruz, bizi yattığımız yerden kim kaldırdı diye soruşurlar. Bazıları aralarında, yeryüzünde çok kısa bir süre kaldıklarına dair yeminleşirler. Kimileri olayın farkındadır. Eyvah! Bu zorlu bir gündür diye büyük bir pişmanlıkla derin derin iç geçirirler. Bir başka kesim de olayın farkındadır. Onları şöyle cevaplar. Peygamberler bu gerçekle sizi uyarmıştı.
1: İnsanlar bölük bölük mahşer denilen alana akmış, büyük bir kalabalık meydana getirmişlerdir. Herkes tedirgindir. Korku ve heyecan tüm bedenleri sarmıştır. Çünkü sonsuzluk kapısından geçmeye

0: bir adım kalmıştır. Peygamberler de getirilmiştir. Ümmetlerine şahitlik için hazır beklemektedirler. Herkes toplanmıştır. Hiç kimse unutulmamıştır. Gelmiş geçmiş bütün firavunlar, nemrutlar hepsi buradadır. Savunmasız, aciz ve kendini nasıl bir akıbetin beklediğinin şuurunda olarak. Ve o gün hüküm yalnızca Yüce Allah'ındır.
1: Sohbetimizi Yasin Suresi 51. ve 54. ayetleriyle kapatıyoruz. İnşallah bundan sonra çıkacak Ahiret isimli kasetimizde buluşmak ümidiyle, hepiniz alemlerin Rabbi, din gününün sahibi, Rahman, Rahim ve Hakim olan Allah'a emanet olunuz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Sure üflenince kabirlerinden Rablerine koşarak çıkarlar. Vay halimize, yattığımız yerden bizi kim kaldırdı derler. Onlara, işte Rahman olan Allah'ın vaat ettiği budur. Peygamberler doğru söylemişlerdi, denir. Tek bir çığlık kopar, hepsi hemen huzurumuza getirilmiş olur. Artık bugün kimseye hiçbir haksızlıkta bulunulmaz. İşlediklerinizden başkasıyla karşılık görmezsiniz. Sadakallahu'l-Azim.
3: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
4: Mümitsin sen. Ölümü verirsin. Mümitsin ki ölümü verişin de sanatlı ve hikmetlidir. Her ölen rahmetinin gölgesinde konaklar. Sen mümit, ölümümü ebedi hayatla süslersin. Kabrimden bana sonsuzluk kapıları açarsın.
5: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım, tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 6. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 6. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
2: ...91.8... gönül frekansınız. Radyo Hedef.
3: En büyük nimet aile. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Ve la udvane illa ala zalimin. Esselatu vesselamu aleyke ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, mevsim güzel bir mevsim. Üç ayların bereketinin böyle hayatımızı İnşallah güzel bir biçimde kuşattığı bir zaman dilimi. Ay da güzel, o üç aylardan ilki olan Recep-i Şerif'te yavaş yavaş Ramazan'ın kokusunu hissetmeye başladığımız bir zaman diliminde. Yer de güzel, Aksaray tarihteki adıyla Daruzzafer, zafer evi olan bu güzel belde siz de güzelsiniz. Konu da güzel, bu kadar güzelliği bir araya getiren Rabbimize hamd ederek sözlerimize başlayalım. Allah verdiği bütün nimetlere gerçek manada hamd edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Biraz önce filmde de izlediniz, bu sene aile yılı bizim için ve birçok farklı özelliğiyle aileyi konuşmaya çalışıyoruz. Ne kadar da konuşsak yine de ehemmiyetine ait, değerine ait bazı şeyleri tam anlamıyla ortaya koyamayacağız. Ama hiç değilse bazı şeylerin anlaşılmasına katkı sağlasın diye böyle bir gayret ortaya konuyor. Cenab-ı Hak hepimizden salih bir amel olarak kabul buyursun. Aileyi konuşmak bir taraftan üzüyor bizi,

taraftan da sevindiriyor. Üzmesinin sebebi şu, bir şey eğer eksikse çok konuşulur. Bir şeyde eğer biraz eksiklik adına bazı şeyler ortaya konuyorsa gündem edilir ki o eksiklik giderilsin. Üzülerek söyleyelim ki böyle bir eksikliği yaşıyoruz. Sevindiren şey de şu ki aile bizim en önemli hazinemiz. Allah'ın bize verdiği çok büyük bir nimet ve bizim ayakta kalabilmemizin en önemli vesilesi. Kulluğumuzu yerine getirebilmemiz için Allah'ın bize ikramı, dünyadaki cennet ve bu cennetten asıl cennet kazanılacak, asıl cennete bizi ulaştıran köprü olduğu için aileyi konuşmak bir taraftan da bizi sevindiriyor. Ben bu yıl şu anda işte yarısından biraz fazlasını devirdik. Sonuna kadar da hep konu aile olacak. Genelde 5 başlık altında aileyi anlatmaya çalıştım. Bunları size bir göstermek istiyorum. Ailenin kurulması, korunması, kuşatılması, kırılması ve kaliteleşmesi. Bugün biz bu faslın son dersindeyiz. Bu da Aksaray'a nasip oldu. Bunu bir yönüyle şunun için de gösteriyorum. Bu aile meselesini konuşmak bayağı riskler de içeriyor. Şimdi evli olanlar var, bekar olanlar var. Dün hanımla kavga etmiş, buraya gelen var. Bugün birçok sorunu zihninde biriktirip buraya gelmiş olan var. Devlete İstanbul Sözleşmesi'nden dolayı kızan var. Sokağa kızan var, caddeye kızan var. Umutla evliliğini bekleyen var, var da var. Konu aile olunca herkes de hassas olduğu mesele neyse onu duymak istiyor. Ben de bugün sadece bunu anlatacağım için kürsüden indiğimde gelip boğazıma yapışmayasınız diye birkaç şeyi söylemek istiyorum. Çünkü bunları konuştum ben. Konuştuğum şeyleri tekrardan burada konuşmak istemiyorum. O konuştuklarımı duymak isteyen o dersler kayıtlı zaten, onlara müracaat edebilirler. En başta biz ailenin kurulmasını konuştuk. Önemli bir meseleydi. Neden kurulmalı? Ve bunun geciktirilmesinin topluma ne gibi zararları var? Allah bizden bu iş için ne istiyor? Allah'ın Resulü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rehberiyet adına bize bu konuda neler söyledi? Bu ilk derste onlar işlendi. İkincisi ailenin korunmasıydı. Çok mühim bir mesele yine. Çünkü aile korunması gereken bir hazine, çok kıymetli bir hazine olduğu için onu çalmaya fırsat kollayan bir sürü güç var. Biz bütün bunlara karşı nasıl koruyabiliriz aileyi? O ikinci başlığın konusuydu. Üçüncüsü ailenin kuşatılması, değerli bir hazine olduğu için her taraftan kuşatma altında aile. Genel anlamda İstanbul Sözleşmesi'ni bu üçüncü derste ben konuştum. O sadece dış etkenler ve gerçekten de çok ciddi derecede aileye zarar veren bir adım. İnşallah bir an önce düzelir ve onun ötesinde tahribat adına yapılmışların da önü alınır. Onlara ait şeyleri de bu üçüncü başlıkta konuştuk. Dördüncüsü ailenin kırılmasıydı. Eğer bu kuşatılma önlenmezse kırılma söz konusu oluyor. Yani aileler dağılıyor ve dağılan o ailelerde nasıl mağduriyetler yaşanıyor? Eşler birbirlerine neler bu manada çektiriyorlar ve bu işin en büyük acısını çeken eğer varsa çocuklar, bu çocukların halleri nasıl? Onlara ait bazı şeyleri de bu dördüncü başlık altında konuştuk. Bugün konu ailenin kaliteleşmesi. Biraz daha biz bakışlarımızı sağdan, soldan, ondan, bundan, filancadan, falancadan çekeceğiz, alacağız. Kendimizin üzerine yoğunlaştıracağız. Ve bu yoğunlaştırmayı yaparken de ben ailemi nasıl kaliteleştiririm sorusuna
bir cevap bulmak için bu meseleyi konuşacağız. Çünkü ciddi bir kalite problemimiz var. Bilmiyorum benim bu sözüme katılır mısınız, yoksa hocam sen çok olumsuz görüyorsun, aslında biz çok iyiyiz, çok kaliteliyiz belki diyorsunuzdur ama keşke o noktada birbirimizi ikna edebilsek. Şu anda inanılmaz bir kalite problemimiz var. Bu kalite problemimizi kimi konuştursanız herkesten duyabileceksiniz. Şu anda bu salonda bakın, toplumun her kesiminden insan var. Babaları konuştursak çocuklarından, anneleri konuştursak çocuklarından, çocukları konuştursak ebeveyninden şikayetçi. Amiri konuştursak memurundan şikayetçi, memuru konuştursanız amirden şikayetçi. Kimi konuşturursanız, işçiyi konuşturursanız işvereninden, işvereni konuşturun işçisinden, hocayı konuşturun talebesinden, talebeyi konuşturun hocasından, birbirimizden bu noktada çok ciddi bir biçimde şikayetvari şeylerle konuşuyoruz. Belki bu şikayet edilen şeylerde haklı olduklarımızla haksız olduklarımız ayrı ayrı değerlendirilebilir ama hepimizde yaptığımız işler çerçevesinden de inanılmaz derecede bir kalite sorunu yaşıyoruz. Ve bugün kalite problemi sadece ümmeti Muhammed'in problemi değil, insanlığın bir problemi. İnsanlığın şu anda o probleme erişmesinin, kavuşmasının ya da insanlığın bu problemi yaşamasının altında da biz varız. Genelde biz bugün İslam coğrafyalarını değerlendirirken işte dış güçler şöyle yaptılar, böyle yaptı, Amerika şunu dedi, Rusya şöyle davrandı, onun için biz böyle olduk falan diyoruz. Evet, bunlar iyi de güzel hamasetvari cümleler, iyi de prim yapıyor ama işin içine indiğiniz zaman bunların hiçbir tanesinin anlamı yok. Neden anlamı yok biliyor musunuz? Çünkü ümmeti Muhammed şahit ümmettir. Şahit olmak demek maya olmak demektir. Asıl bütün insanlığı mayalayacak olan topluluk biziz. Allah bizi ümmeti Muhammed olarak son ümmet ve şahit ümmet olarak kıldı. Ve bugün eğer insanlığın kalitesinde bir problem varsa bu ümmeti Muhammed'in kalitesinden kaybettiklerinin neticesidir. Hal böyle olunca yeniden eğer istiyorsak kazanmayı, o zaman sağdan soldan bu noktada bazı şeyler yapmaya gerek yok. Dönmemiz lazım. Bakışlarımızı kendimizin üzerinde yoğunlaştırmamız lazım. Ve işe asıl doğru bir yerden kaynaklanarak çıkmamız lazım. Şöyle bir resim göstermek istiyorum size. Dünya, yaşadığımız şu güzel vatan, Allah her türlü şerden beladan muhafaza eylesin. Toplum, aile ve fert. Genel anlamda biz bir değerlendirme yapacaksak şuradan başlamak işimize gelmiyor. Çünkü şuradan başladığın zaman salondan çıkar çıkmaz sana burada söylenen sözler diyor ki hadi vazife başına diyor. Çünkü düzelmen gereken, düzeltmen gereken, eksikse tamamlaman gereken, aşırılıklar varsa önlemen gereken şeyler var. Bunu sağa sola atmaya gerek yok. Ama genel anlamda şuradan başlıyoruz konuşmaya. Çocuklarımızı yetiştiremiyoruz. Niye yetiştiremiyoruz? Kur'an kursları yeterli değil. Niye yetiştiremiyoruz? Okullar kötü. Niye yetiştiremiyoruz? Üniversite ortamları şöyle böyle. İşte şu memlekette şöyle şöyle sorunlar var. Dünyada da böyle böyle sorunlar var. Tamam, bu sorunları konuşalım. Ben de aynı şeyleri söylüyorum. Hatta ben daha üst perdeden şeyler söylüyorum. Daha üst perdeden şeyler söylediğim için de bazen arkadaşlarım diyor ki hocam çok aşırı gittin, biraz aşağıya indir o fonu. Ben daha fazlasını da söylerim. Çünkü bunları söylemek zorundayız. Bir mesuliyet şuuruyla bunları söylemek zorundayız. Ama hepsinden önce bu işin sıralamasını bir doğru konuşalım. Bir yanlışlık varsa, bir kalite problemi var, şuradan başlayalım. Ben kendimin üzerinde yoğunlaştırayım meselemi, siz kendinizin üzerinde ve nerede bu kalite adına sıkıntılar yaşıyorsak şuradaki işi bir çözelim. Bunu çözdük ya, kadın erkek çözülmüş ve kaliteyi elde etmiş olan o güzel kıvama, yani o seviyeye biz şahsiyet diyoruz.
şahsiyeti oturmuş bir erkek ve şahsiyeti oturmuş bir kadının kuracağı şu aile asla kötü olamaz. Kalite adına bazı şeylerde eksiklik olsa da tam anlamıyla kalitesiz bir ev, bir yuva kuramazlar. Eğer kaliteli ev kurulursa burada,

Ama Kur'an'ı anlamayan insanlarız ne yazık ki. Böyle bir derdimiz var. Şu anda da Kur'an mevsimindeyiz. İsteyelim ki, gayret edelim ki şu Recep-i Şerif'ten başlayıp Ramazan'a kadar bu Kur'an'la aramızdaki münasebeti Allah'ın bizden istediği gibi kurabilelim. Eğer anlasaydık Kur'an'ı, Kur'an bize bir şey söylüyor. İnsanların çoğu akletmeyecek. İnsanların çoğu şükretmeyecek. İnsanların çoğu iman da etmeyecek. Allah'ın kitabında bu var. O zaman mesele ne? Biz niye o zaman hep ortamın tamamının bu noktada bir kaliteye varmasını bekliyoruz? Aslında ekserun nas la ya'lemun la yeşkurun la yu'minun derken Kur'an bizim dikkatlerimizi bir şeye çekiyor. Uydum kalabalığa diyemezsin sen. Bırak sen çoğunluğu. Sen o ekserun nas'tan olamazsın, olmamalısın. Ne yapayım ben, iyi olacağım ama çevre kötü. Aslında iyi olacağım ama ne yapalım işte, toplum kötü. Ben iyi bir gelin olacaktım ama Allah bana bir kaynana verdi, onun için olamadım. Yoksa ben zaten evliya olacaktım, çağın Rabiatul Adeviyesi olacaktım ama o kaynananın yüzünden olmadım. Çok iyi olacaktım ama iyi adamlara denk gelmedim. İyi adamlara denk gelseydim eğer ben şöyle olacaktım, böyle olacaktım. Gülüyor melekler bu sözlere, gülüyor. Hadi melekleri boş verelim de, boş vermeyi basite alma anlamında değil. Yani o bir tarafta dursun. Gelin şu söze bir dikkat edin. Karşıdaki insanların tavırlarına göre konumlanan adama iman ettiğimiz peygamberimiz şahsiyetsiz adam diyor. Allah Resulü diyor. Ben iyi olacaktım ama o bırakmadı. Eğer insanlar bana iyi olursa ben de onlara iyi olurum. İyilik gördüğüme ancak iyilikle muamelede bulunurum. Bana kötülük yapana ben de tabii ki kötülük yaparım diyen adamlara sizin iman ettiğiniz peygamberiniz ki canlarımız yoluna kurban olsun şahsiyetsiz adam diyor. Dolayısıyla şahsiyeti oturmuş bir adam karşıdakinin tavırlarına göre hal hareketini belirleyen adam değildir. Şahsiyetli adam değerlere göre davranan adamdır. İnandığı değerler ondan ne istiyorsa ona ait davranan adama şahsiyetli adam deniyor. Dolayısıyla biz bugün kaliteli aile meselesini de biraz bu çerçeveden anlamak durumundayız. Şimdi benim güzel kardeşlerim, sormak istiyorum, yani çok rahat bir biçimde cevap verebilirsiniz. Bu kalite kavramı aslında uymuyor buraya. Ailenin kalitesi bir mal, eşya falan değil ki. Niye biz bu kalite kavramını seçmiş olalım? Biraz ticari bir kavramdır kalite kavramı. Bu kalite kavramını Kur'an'da karşılayan 2-3 tane kavram var. Ama bir tanesi tam oturuyor böyle Türkçedeki karşılığıyla da. Ne olduğunu söyleyecek kimse var mı içinizde? Kur'an kalite deyince ne kavramıyla bize söylüyor onu? Aklınıza geliyor mu hiç? Hepiniz biliyorsunuz. Ben söyleyeyim. Ebrar, onun teki bir. Bir kavramı Kur'an'da iyilik, ihsan, sıdk yani doğruluk, günahtan uzak durma, Allah'ın sevdiği işleri yapma, bütün bunları içine alacak bir şekilde konuşsak kaliteli davranma. Kaliteli anlamda bu manada bir şeyler ortaya koymanın tam karşılığıdır aslında. Kur'an'daki karşılığı bu. Ama deseydik ki ailenin ebrarlaşması uymayacaktı. Ailede ebrarlık deseydik yine olmayacaktı. Biz ebrarı hep kız ismi biliyoruz ya, neyse, manaya geldiğini de tam olarak çıkaramadığımız için yansıtmayacaktı meramımı, onun için kaliteleşme dedik. Ama biz bu kalite meselesini bir kavramının adı altında ele almak durumundayız. Gelin beraberce Kur'an'a bir müracaat edelim. Aziz Kur'an bir kavramını 8 ayette kullanıyor. İki tanesi ortak. Bakara suresi 177 ve Bakara suresi 189. İki ayette ortak kullandığı için 8 tane ayet otomatikmen 6 ayet olarak değerlendirilmesi lazım. 6 ayet üzerinden

0: Şimdi bir Kur'an kalitesinin anlamını vereceğim. Buradan da ailelerimiz kaliteli mi değil mi sonucuna varmış olacağız. Ve Kur'an'dan çıkaracağız bunu. Kimsenin itiraz etmeyeceği temel değerler üzerinden meseleyi konuşacağız. Benim ailem kaliteli aile. Birisi bunun havasını atabilir. Peki ne var senin ailende kaliteli aile diyorsun? Şu şu şu şu özellikler var. Tamam, güzel, o burada dursun. Bir bakalım hele Kur'an kalite deyince neyi kastediyor? Onlar var mı yok mu bizde? Eğer yoksa o zaman var etmenin mücadelesini vereceğiz. Beraberce burada bir karar vereceğiz en sonda bu salondan çıkarken. Hadi bakalım, öğrendik kaliteyi. Bu kaliteyi elde etmenin mücadelesini beraberce vereceğiz. Gelin beraberce bir bakalım. Bakın, diyor ki aziz Kur'an, iyiliği yapmadan başkasından istemek asla bir kalite değildir. Ayetin numarası da Bakara suresi 44. ayet. İyiliği isteyeceksin ama yapmayacaksın. Eğer böyleyse senin yaptığın davranış kaliteli bir davranış değil. İnsanlardan iyiliği isteyip kendi nefislerini unutana Allah kitabında bir üzere değilsin. İyilik üzere değilsin, kalite üzere değilsin diyor. Eğer ben de kaliteyi Kur'an'dan öğrenmek istiyorsam en başta bir kere bunu öğrenmem gerekiyor. Ben de başkalarına iyiliği emredip kendi nefsimi unutanlardan olmayacağım. Yaşadığımı söyleyeceğim, söylediğimi yaşamaya gayret edeceğim. Hayatımla sözlerim birbirleriyle çelişmeyecek. Camide, vakıfta, dernekte veli kul, evde eşkıya kul. Böyle bir şey yok. Böyle bir istenen, böyle bir kulluk yok. Böyle bir şeye kalite de demiyor Kur'an. Arkadaşlarının arasında iyi ama hanımıyla, ama çocuklarıyla, evlenmemişse annesiyle babasıyla iyi değil. İşte iyi değilse orada kalite yok. Birinci maddede Kur'an bunu bizim nazarlarımıza veriyor. Allah aşkına şuna dikkat edin. İman ile ahlakın arasını ayırmak asla bir kalite değildir. Bakara suresinin 177. ayetini. İman ile ahlakın arasını ayırmak. Çok acayip bir şey bu. Ama biz hep yapmadığımız bir şey olduğu için anlaşılmıyor belki. Böyle hep iyiyiz ya bu konuda, biraz üzerinde durmamız lazım bunun. İmanla ahlakın arası ayrıldığında ortaya nasıl bir şey çıkıyor? Bir acayip bir şey çıkıyor ama o acayip şeye Kur'an Maun suresinde feveylun lil musallin diyor. O namaz senin başını yesin, o anlamı verebiliriz o ayete. Sen nasıl namaz kılıyorsun, nasıl ibadet ediyorsun ki veyl olsun senin gibi namaz kılana? Senin namazın yetimi itip kalkmaktan seni geri koymuyor. Senin namazın iyiliğin insanlara ulaşmasından seni alıkoyuyorsa, senin namazın insanlar arasında bu noktada ahlaken temsiliyet adına senden beklenen güzelliği ortaya koymayı sana sağlamıyorsa, sen nasıl bir namaz kıldın, nasıl bir imana erdin? O iman nasıl bir iman ki? Ahlak dediğimiz o imanın tezahürü, dışa yansıması noktasında ortada problem var. İşte onu söylüyor aziz Kur'an bize. Eğer imanla ahlak arasını ayırdınsa orada kalite yok. Üçüncüsü, ruhu ihmal edip sadece şekli önemseyen dindarlık asla bir kalite değildir. Bakara suresinin 189. ayeti. Madde önemli, bir daha okumak istiyorum. Ruhu ihmal edip sadece şekli önemseyen dindarlık asla bir kalite değildir.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: olursunuz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: AK Parti 25 yaşında. Milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır. AK Parti'mizin 25. kuruluş yıldönümü büyük buluşmasına tüm Ankaralı hemşehrilerimiz davetlidir. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla 14 Ağustos Cuma günü saat 17.30'da Başkent Millet Bahçesi'nde bir araya geliyoruz. 14 Ağustos Cuma saat 17.30 Başkent Millet Bahçesi.
2: Efsane büyük başkan Recep Tayyip Erdoğan, çeyrek asırlık destan.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
6: Tıklayın.
8: Radyo Hedef.
9: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar. Bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi. Enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın sunumuyla Enderuni Muhabbetler her pazartesi saat 18.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
8: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Rezzak ol bana. Rızkı senden bilmekle rızıklandır beni. Kalbimi rahmetini doldur. Varlığımı nurunla doyur. Beni sonsuzluğun sofrasına oturtur.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
2: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.

Ney bu? Bakara suresi 189'u hatırladınız mı? Aslında ayın hallerinden bahsediyor. Sonra diyor ki Kur'an'ımız, evlere bacalarından girmek bir değil, iyilik değil. Nedir mesele? Mesele ne ki Kur'an böyle bir meseleyi anlatıyor bize? Cahili Arabının üzerinden bize bir mesaj veriyor. Cahili Arabında şöyle bir gelenek var. Hacdan döndükleri zaman daha fazla sevap kazanmak için evlere kapılarından girmiyor, bacalarından giriyorlar. Rabbimiz de bunun iyilik olmadığını, bunun kalite olmadığını, bunun sevap kazandıracak bir şey değil, batıl bir iddia olduğunu ortaya koymak için bunu söylüyor. Peki bu iş sadece cahiliye Arabında kalan bir iş mi? Yoksa bugünün dünyasında bizim üzerimizde de var mı bunun tezahürleri? Eğer ayırırsan sen şekille ruhu birbirinden aynı pozisyona düşüyorsun. Ve yaptığın şeye Kur'an asla bir iyilik demiyor. Dördüncüsüne bakın. Gözden çıkarılan şeylerden infak etmek asla bir kalite değildir. Ali İmran suresi 92. Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe gerçek manada iyiliğe eremezsiniz diyor Kur'an. Öyle evde işe yaramayan eşyaları sadakam olsun diye vermenin adı aslında Habil'ce konuşup Kabil'ce vermektir. Asıl olması gereken sevdiğimiz şeylerden infak etmektir. Sevdiğimiz şeylerden infak ettikçe o bire, o iyiliğe, yani o kaliteye ermiş oluyoruz ki Kur'an'ımız bunu söylüyor bize. Beşincisi, günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmak asla bir kalite değildir. Yardımlaşma takva üzere olur, hayır üzere olur, günah üzere olmaz, düşmanlık üzere olmaz. Her kim ki günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşıyorsa orada iyilik yok, orada bir yok, orada kalite yok. Aziz Kur'an Maide 2. ayette de bunu söylüyor. Sonuncusu, şer ve kötülükler için kulisler yapmak asla bir iyilik değildir. Şer ve kötülükler için, o da Mücadele suresi 9. ayet. 6 tane şey söyledim. Umut ediyorum ki bu ayetleri alın. Birazdan bazı ayetler de vereceğim yine size. Şu ayetleri okuyun. Ben hepsine giremeyeceğim. Çünkü asıl konuma doğru biraz sizi hızlı götürmek istiyorum. Ama şu ayetleri böyle bir okuyun. Evliler kendi hanımlarıyla beraber, bekarlar da hayal kursunlar, ben evlenince şöyle olacağım, böyle olacağım diye, biliyorsunuz o hayalleri. O hayaller çerçevesinde böyle bir ev kuracağım noktasında bir hedefe, varsa şu anda ev gibi bir nimet, o nimetin de kalitesini arttırma adına bir gayrete bizi sevk etsin. 6 tane ayeti biz kaliteli aile çerçevesinden okuduğumuzda, neymiş kaliteli aile? Örnek ailedir kaliteli aile. Neymiş kaliteli aile? Riyayı değil, ihlası kuşanan bir ailedir. İnfakı evin azı kılan bir ailedir. İyilik ve takva için gayret eden bir ailedir. Gıybetten, hasetten ve kibirden kendini koruyan bir ailedir kaliteli aile. Şu kaliteli aileyi biraz bir anlayalım. Ben şimdi 25 yıllık evli olan bir kardeşinizim. 3 tane de ellerinizden öper, dua edin, Allah salihlerden eylesin. Evladı olan da bir babayım. İnsanlara da bir şeyler anlatıyorum. Bu anlattıklarımı hanım da dinliyor, çocuklar da dinliyor. Şimdi burada ben bu anlattıklarımın üzerinden eğer örnek bir aile oluşturamamışsam, sen öğretmensin mesela, insanlara iyiliği emrediyorsun, çocuklara okulda bunları anlatıyorsun, kötülükten nehyediyorsun. Sen imamsın mesela, camide cemaate bunları söylüyorsun. Sen diyelim ki ev hanımısın, komşularla ders yapıyorsun, ders halkalarınızda bunu konuşuyorsunuz. Sen falanca yerde esnafsın, kardeşlerinle konuştuğun zaman iyilik adına, güzellik adına, ihsan adına bazı şeyleri konuşuyorsun. Tamam, konuşuyoruz, konuşmada bir problem yok, söz çok zaten bizde. Peki gelelim buraya.
kaç tanemiz örneklik adına bizden beklenenin hakkını yerine getiriyoruz? Allah aşkına şu anda şu memlekette bizim problemimiz tebliğ mi, temsil mi? Bizim problemimiz rivayet mi, riayet mi? Bizim problemimiz sadece bu işin söz boyutuyla işte dillendirmek mi, yoksa amel noktasında yaşayarak bu işin örnekliliğini ortaya koymak mı? Eğer kaliteli evlerimiz artmış olsaydı Aksaray için şu kadar ehli imanın evi yeterdi. Biz şu şehri mayalamaya yeteriz. Şu kadar iyi insan iyi olsun, iyiliğin hakkını versin. Görün bakalım o toplum iyilikten etkileniyor mu, etkilenmiyor mu? Ama olmuyor, olmuyor. Bakın bugün örnek aileler olamadığımız için bizim evlerimizden yetişen çoluk çocuk evlenmiyor. Babasını, annesini görüyor. Diyor ki aman uzak olsun. Şu anda bu memlekette evlilik yaşı 30'a merdiven dayadı. Birçok sebebi var bunun. Sebeplerinden bir tanesi de gençler korkuyor. Babayı görüyor, anneyi görüyor, aman diyor benden uzak olsun. Böyle bir evlilik olacağına hiç olmasın daha iyi. Komşular görüyor, akrabalar görüyor. Bu noktada biz o örneklik adına bizden beklenenin tam anlamıyla karşılığını veremediğimiz için ne yazık ki kaliteli aile olma noktasında istenilen düzeyde bir kıvamı sergileyemiyoruz. Sergileyemediğimizden dolayı da sözümüz etki etmiyor. Onun için eğer kaliteli evi konuşacaksak, kaliteli aileyi konuşacaksak en başta örnek aile meselesinde ben bu örnekliliğin hakkını ne kadar veriyorum sorgusunu kendimizi işin eksenine koyarak ortaya koymak durumundayız. İkincisi, kaliteli aile riyayı değil ihlası kuşanan bir ailedir. Genel anlamda şu anda evliliklerde problemler çıkıyor ya, biz de işte insanların içerisindeyiz, bir sürü şeylere şahit oluyoruz. Bakın birçok problemin temeli isteme sırasında, nişan sırasında, düğün sırasındaki anormal davranışlardan kaynaklanıyor. Nişanlıyken beklentiler mutedil olmadığı için oradan bir yaralanıyor. Şeytan da zaten oradan bir boşluk arıyor. O boşluğu alıyor. 20 sene kendini azık ediniyor şeytan orayı. 30 sene kullanıyor. Ve genel anlamda biz Müslüman aileleriz, bakın ehli iman insanlarız. Ama riyanın ne olduğunu da biliyoruz. Riya küçük şirk, gizli şirk. Riya Allah'a amel noktasında birini de ortak kılmaktır aslında. Ama netice itibariyle bu kadar dehşetli bir şey olduğunu bilmiş olmamıza rağmen el nedir kaygısıyla, aman başkaları kınamasın, aman akrabalar şunu demesin, aman ömrümüzde bir defa düğün yapıyoruz, ne olacak canım diyerek riya bulaştırıyoruz hayatımızın en hayırlı işine ve o riya ihlası zedeleyen, ihlası ortadan kaldıran bir şey oluyor. Okumuşsunuzdur, ben de anlattım bunu başka derslerde, Hazreti Fatma'nın düğününü. O düğünü şimdi teferruatlarıyla konuşmamızın ne kadar anlamı var bilmiyorum. Çünkü o düğünü ne yapacak bizim halimiz var, ne de ona ulaşabilecek bir kalitemiz var. Sadece o düğünden şu kadarını söyleyeceğim size. Ensar'ın hanımları dediler ki hayatımızda Fatma'nın düğünü kadar güzel bir düğün görmedik. Niye diye sordular sonradan gelenler. Vallahi o düğünde riya yoktu. El nedir kaygısı yoktu. Sadece Allah nedir vardı. Eldeki imkanlar ne kadarsa o kadarına yönelik bir adım vardı. Zedelenmediği için işin bidayetinde nasıl devam etti o evlilik, o evliliğin meyvelerinden neler çıktı ortaya biliyorsunuz. Ama bu riyakarlık hayatımızın tamamını kuşattığı gibi yuvalarımızı da yıkan bir hastalığa dönüşüyor. Evliliklerimizi de zedeliyor. Eğer biz kaliteli bir ev, kaliteli bir aile istiyorsak riyayı değil ihlası kuşanmak durumundayız. Üçüncüsü, infakı evin azığı edinen, azığı kılan bir ailedir kaliteli ev. İnfak biliyorsunuz zekatın dışında bir kavram. Zekat mali yükümlülük zaten.
Mal da Allah'ın hakkıdır. 40'ta bir verilir, senede bir verilir. Nasıl verileceğini zaten bilen bilir. İnfak ne? İnfak için böyle bir şart yok. İnfak, Allah sana ne vermişse o verdiğini Allah yolunda zekat dışında da vermektir. Bak, Allah sana ne vermişse dedim. Demek ki infak mal dışındaki şeylerden de yapılır. İlim vermişse o ilimden yapılır mesela. Başka bir kabiliyet vermişse ondan yapılır. Zaman vermiştir, zamanı Allah yolunda harcamanın adıdır infak. Bir araba vermiştir, o arabanı Allah yolunda kullanmaktır infak. Güzel yemek yapıyorsundur, yemek yapıp öğrencileri çağırıp onlara ikram etmektir infak. Yani Allah'ın sana verdiği kabiliyet, nimet ne ise o nimetten verilendir. Dolayısıyla infak yapmamız için zenginlik beklemeyiz biz. Varlıkta ya da yoklukta, darlıkta ya da bollukta bu noktada yapacağımız şeydir. Ama ben şu anda bu memleket için bir gerçeği sizin nazarlarınıza vereyim. Şu anda konuşturun esnafı, tüccarı, ekonomik krizden bahsediyorlar. Var mı bu memlekette kriz? Elbette ki var. İnkar edilemez bir şey. Doğru. Esnaf da haklı, tüccar da haklı. Peki böyle bir kriz anında ilk gözden çıkarılacak kalem infak mı olmalı? Yoksa İslam'ın ruhunu anlamış olan insanlar olarak, ya bir yerde kriz varsa bu kriz sadakayla aşılır arkadaş. Biz onu öğrendik sahabeden. Bir yerde bir daralma varsa daralmayı açacak olan, Allah'ı memnun edecek bir adımdır. Bu adımı da ortaya koyacak olan Allah yolunda infaktır. O zaman ben bu infağı yapmalıyım demek midir? Eğer böyle anlasaydık, darlık anlarında da yapacağımız belliydi. Eğer böyle yapsak, şu anda evlerimizde, her birimizin evinde az ya da çok, sadece maddi olduğuna dair de bir şey söylemedim size. İnfak adına bir şeyler konuşulurdu. Ve bu infakı konuştuğumuzda bakın şöyle bir şey de konuşacaktık. Ne diyordu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Bir şahsın şu kadar malı infak etmesiyle ailesiyle oturup onlarla muhabbet etmesi onlara verdiği sadaka yani infaktır. Biz o infak meselesini konuştuğumuzda birbirimize de sadaka adına bir yarışmaya girmiş olacaktık. Bir ev infak evi olmaya başladı mı? Onun arkasından birçok şey konuşulacak zaten. Konuşulacak şeylerden birkaçı da bunlar olacaktı. Dördüncüsüne gelin. İyilik ve takva için gayret eden bir ailedir kaliteli aile. İyilik ve takva için. Eğer sizin yanınıza geliyor birileri, bakın ben size Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan bir şey söylüyorum şu anda. Erkeklere söylüyorum, birazdan hanımlara da söyleyeceğim. Eğer biri sizin yanınıza geliyor, ya bu kadınlar mı, işte saçları uzun, aklı kısa bilmem falan bir şeyler konuşuyorlarsa kovun o adamları, kovun. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sözlerden hoşnut değil. Üstünlüğü cinse bağlayan bir din değil bu din. Kim size diyorsa üstün olan erkektir, üstün olan kadındır ya da batıl konuşuyor. Üstünlük takvada bitti. Ne cinsiyet var burada, ne bu şu var, ne bu var. Her şeyin üstünde bir şey konuşuyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kadınlar hakkında ya hayır konuşun ya susun dedi. Eğer hayır konuşmayacaksanız bunun ötesini konuşmanıza gerek yok. Aynı şeyi erkekler için de söylüyor. Eğer sizin yanınıza da birileri geliyor erkekleri kötülüyorsa, erkeklerin merhametsiz olduğunu, acımasız olduğunu, kötü olduğunu, şunu olduğunu, bunu olduğunu söylüyorsa batıl konuşuyor. Birinin böyle olması tamamının öyle olacağı anlamına gelir mi? Burada bize söylenen iyilik ve takvada gayret etmek, ayete baktığınız zaman göreceksiniz. Düşmanlıkta yardımlaşmayın, kötülükte yardımlaşmayın, iyilikte yardımlaşın, takvada yardımlaşın demek. Ben diyelim ki bir kız babasıyım ya da annesiyim. Kızımı evlendirdim, gönderdim. Kızım biraz o evde sıkıntılar yaşadı. Bana geldiğinde bana ilk kez derdini anlatıyorsa,
Eğer ki ben o kızıma, kızım onlar sana bunu söylerse sen de onlara şunu şunu söyle, onlar sana böyle davranırsa sen de onlara şöyle şöyle davran deyip onu yeniden sanki savaş meydanına gönderiyormuş gibi tekrardan eğer böyle bir bilinçle gönderiyorsam ben burada Kur'an'ın bana verdiği ruhu anlamadım. Çünkü ne yapacaktık? Asla günahta, asla kötülükte yardımlaşmayacaktık. Nasıl anladık bu ayeti biz o zaman? Eğer biz bu ayeti anlamış olsaydık ve ayetin bizden beklediğini yerine getirmenin gayretini vermiş olsaydık yapacağımız belliydi. Ne yaptı biliyorsunuz değil mi? Hazreti Ebubekir, Hazreti

Ömer kızlarını peygamber evine gönderdiklerinde ne yaptı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Kızı Fatma'yı Ali'ye gönderdiğinde onları okuduğunuzda kaliteli evin örneğini oradan okuyorsunuz işte. O örnek nasıl oluşuyor, ona ait çok önemli şeyleri yakalıyoruz orada. Sonuncusu da şu: gıybetten, hasetten ve kibirden kendini koruyan bir ailedir kaliteli aile. Gıybetten, hasetten ve kibirden. İster misiniz şimdi dönelim zihinlerimize. Son bir haftada evlerimizdeki gıybeti, haseti, kibiri bir gözden geçirelim. Bir sürü bu manada yaptıklarımızı şöyle bir gözden geçirsek, bir haftayı boş versek, son bir güne gelsek, evde bulunduğumuz 3-4 saat içerisinde ne kadar bu 3 tane temel hastalığa azık verecek şey taşıdık, ne kadar bu hastalıkları önleyecek, iyiliği, hayrı, hasaneti, güzelliği, salih ameli çoğaltacak şeyler taşıdık. Eğer bunların iyi bir muhasebesini yaparsak, İnşallah o muhasebe bizi kaliteleştirecek. Çünkü muhasebenin arkasından bazı adımlar atacağız. Hakkıyla bu işi yaptığımızda, bunu yaptığımızda da o kaliteli evlerden bir ev sahibi olma adına bir güzelliğe erişmiş olacağız. Allah hepimizi buna eriştirsin inşallah. Şimdi benim güzel kardeşlerim, bakın, bir kavramından yola çıkarak biz bunları elde ettik. Birin çoğulu ebrar. Ebrarı biliyoruz biz. Dua da ediyoruz her zaman. Ne diyoruz duada? Allahümme edhinne cennete ma'al ebrar. Bir beraberce de söyleyelim, bu çok muhteşem bir dua. Allahümme edhinne cennete ma'al ebrar. Allah'ım bizi iyilerle beraber cennetine al. İyilerle beraber. Ebrardan olma adına bir gayret içerisindeyiz. Ebrardan olma adına bir gayretin neticesinde de eğer iyi olduk, iyilerle beraber olduk, ahirette de iyilerle beraberiz. Vallahi bunun başka bir yolu yok. Bakın ben size söyleyeyim. Ebrar karşılığı ne bunun Kur'an'da? Füccar. Ya ebrardan olacağız ya füccardan olacağız. Orta bir yol yok. Orta yok. Orta olsa tamam. Dünyada orta yolu tutturan kurtarıyor. Kendisine bir yol bulmuş, kendine gidiyor. Öyle bir şey yok. Ya buradasın ya buradasın. İki tane seçenekten başka bir seçeneğin yok. Eğer ebrar olacaksak iyilerle olacağız. İyi olacağız. İyilerle beraber olacağız. Akıbetimiz ahirette o iyilerle beraber olacak. Eğer böyle olmaz da füccardan olursak, yani kaliteli olmazsak, kötü olursak, fücur budur biliyorsunuz. Günah için çalışırsak, kötülük için çalışırsak, Allah korusun bu noktada elde edeceğimiz şey de bizi füccarların akıbetine yaslayacak. Ben yine ayetler vermek istiyorum. Umuyorum ki bu ayetleri siz okuyacaksınız biraz. Ben sadece ayetleri size ayet numarası olarak vereceğim. Bakın diyor ki Ali İmran 193, dünyadaki kalite ahiretteki kaliteyi belirler. Bilmiyoruz ahirette karşılığı ne olacak ama bu, vallahi ipucu var burada. Ne kadar dünya bu manada senin hayatında farklı bir yerde, buranın üzerinden ulaşabiliyorsun o neticeye. Zaten ayette bize bunu öğretiyor. Dünyadaki kaliteli ameller ahiretteki kaliteli nimetleri arttırır. Ali İmran 198. Kaliteli ameller, yani iyi bir amel yaptın mesela, gerçekten güzel ve iyi bir seviyede, nimet de ona göre, karşılığı da ona göre. Arttırdıkça kaliteli amelleri, ahirette kaliteli nimetler de sana kavuşmuş oluyor. Üçüncüsü İnsan suresinin 5. ayeti, ama ilk 5 ayeti beraberce okumak durumundasınız. Dünyadaki kaliteli duruşlar ahiretteki kaliteli ikramlara sebebiyet verir. Kaliteli duruşlar kaliteli ikramlara sebebiyet veriyor. Kur'an'ın İnsan suresinin 5. ayetinde bize beyan buyurulduğu üzere. Bakın İnfitar suresi 14-15,
dünyadaki

kaliteliler cennette, kalitesizler ise cehennemdedir. Başka yolu yok. Niye füccar ve ebrar karşılıklı anlatılıyor? Buradan anlıyoruz. Ya iyilerden ya kötülerden, ya kalitelilerden ya kalitesizlerden. Dünyadaki kalitelilerin amelleri illiyunda kaydedilmektedir. Mutaffifin suresi 18. ayet. İlliyun nedir? Orada o amellerin kaydedilmesinin ne anlama gelir? Allah aşkına o ayetlerin tefsirlerine bir bakın. Ne kadar büyük bir mükafat üzerinden Rabbimiz bizimle konuşuyor, daha iyi anlayacağız. Sonuncusu da şu: dünyadaki kaliteliler kesin kez cennetle mükafatlandırılacaklardır. Hiçbir şüphe yok. Kesinlikle kalitenin karşılığı cennet ve Allah bunu vaat etmektedir. O nerede? Yine Mutaffifin suresinin 22. ayetinde. Peki bu kadar netse benim güzel kardeşlerim, önümüze konulan şeyler, Allah aşkına biz başka ne düşünebiliriz? Elimizden geldiğince o kaliteyi arttırmanın gayretini vereceğiz. Nasıl vereceğiz? Şimdi söyleyeceğim. Şimdi size iki tane ev anlatmak istiyorum. Bir ebrar evi, bir füccar evi. Örnek anlatayım ki meramım iyice anlaşılsın. Onlarca aklıma örnek geliyor, inanın ki. Ama bugün hep Kur'an'dan konuştuk. Yine Kur'an'dan iki örnek vereceğim size. Yoksa sahabeden konuyu açsak var ya, of, neler neleri konuşacağız. Ebrar'a ait bir sürü örnek var. Sahabenin karşısında olup o iman etme ayrıcalığını ve büyük nimeti kaçıran, böyle olarak da küfrün elebaşlısı olarak ölüp giden bir sürünün evinde de füccar evinin örnekleri var. Ebu Cehil onlardan bir tanesi. Ebul Buhturi İbni Hişam onlardan bir tanesi. Ümeyye İbni Halef onlardan bir tanesi. Übey İbni Halef onlardan bir tanesi. Onları biliyorsunuz. Ama ben iki tane örnek size Kur'an'dan anlatmak istiyorum. Ebrar evine vereceğim örnek İsrail oğullarının mümin evleri. Bakın Kur'an bu evleri bize anlatıyor. Birçok yerde ama özellikle Yunus suresinde. Yunus suresinin birçok ayetinde, özellikle Yunus suresinin 87. ayetinde. Olayın bir zemini var biliyorsunuz. Musa aleyhisselam, abisi Harun aleyhisselam beraberce büyük bir tevhid mücadelesi başlatmışlar. Zamanın Firavun'una karşı. Firavun inanılmaz derecede zulümde zirve birisi. Sınır tanımıyor, yakıyor, yıkıyor. O hak sesi kısmak için elinden geleni yapıyor. Ama hakkın sesi hiçbir zaman kısılamayacağı için Firavun gücüne rağmen sarayında yetiştirdiği Musa'nın karşısında aciz kalıyor. O aciziyeti önlemek için topluyor sihirbazları. Hadi diyor onu yenin. Onu eğer yenerseniz size şöyle mükafatlar, böyle mükafatlar. Hatta onlardan bir tanesi, yani orada bulunan sihirbazlardan bir tanesi, eğer yenersek Musa'yı bize ne var dediğinde, size şu kadar para, şu kadar saray, şu kadar taht, şu kadar itibar demiyor. Dikkat buyurun. Benim yanımda itibarlı adamlar olacaksınız diyor. Yani benim aile resmime gireceksiniz. Artık Mısır şehrinde la yüsel, sorgusuz sualsiz yaşayacaksınız. Böyle bir mükafat vaat ediyor. Ama sihirbazların karşısında düştüğü durumu da Kur'an bize anlatıyor. Musa aleyhisselamın elindeki asa koca bir yılana dönüşüp o sihirleri yuttuğunda sihirbazlar diyorlar ki bu bir mucize. Bu asla sihir değil. Bu sefer iyice köşeye sıkışmış Firavun ve diyor ki size nefes aldırtmayacağım Mısır'da. Sizin her türlü işinizi gözetleyeceğim. Benim korkumdan dışarılara çıkamayacaksınız. Asla bir araya gelemeyeceksiniz. Asla şunu yapamayacaksınız, bunu yapamayacaksınız. Bu kadar zulmün zirveye çıktığı bir anda Allah o günkü müminlere bir çıkış yolu gösteriyor. Ne diyor? Evlerinizi kıblegah evler edinin ve orada namazı eksene alarak bir hayat yaşayın. Kıblegah evler, namazın eksene yerleştirdiği evler, sonu müjdelerin, büyük büyük mükafatların kazanılacağı evler. Firavun'un bir zemininde, Firavun'un yaşadığı bir zeminde bile
Müminler evlerinde nefes aldılar. Bugün eğer biz nefessiz kalmışsak, nefeslerimiz kesiliyorsa, bazı şeyler istenilen oranda hayatlarımızda karşılık bulmuyorsa, evlerdeki nefes borularımız kesilmiş. Aslında biz nefes aldığımız yerlerde alamıyoruz. Alamadığımız için dışarılardan bunları telafi etmeye çalışıyoruz, olmuyor. En ilk terbiyeyi öğreneceğimiz yerdir bugün evlerimiz, hanelerimiz. Bizim ilk muallimlerimiz de analarımızdır. Biz böyle bir kültürün, böyle bir medeniyetin çocuklarıyız. İşte biz ebrarın evlerine örnek olarak gösterilen o evin üzerinden bu hakikati öğreniyoruz. Şimdi o kıblegah evlerden mi olacağız? Yoksa Allah korusun füccarın evlerinden bir evinin şübesi mi olacağız? Bütün endişemiz, gayretimiz bunun üzerinde olmalı. Gelin füccar evine, o füccar evine de size hepinizin çok iyi bildiği ve namazlarda çok sık okuduğunuz Tebbet suresinin üzerinden veririm. O ev füccar evi. O evin sahipleri kim biliyor musunuz? Allah Resulü'nün amcası ya, Ebu Leheb. Yengesi Ümmü Cemil. Ve çocuklar Utbe, Uteybe, Durre, diğerleri. Bunlar Allah Resulü'nün amcasının oğlu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin oturduğu evle, umreye gidenler bilir, Efendimizin doğduğu ev, şu anda kütüphane olan ev, o ev Efendimizin doğduğu ev. Ve orası Ebi Talip mahallesi. Ebu Leheb'in evi hemen o evin arka tarafında. Yani evleri yan yana aslında. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de yan yana bir evde oluyor. Hayatını böyle bir evde sürdürüyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin doğumuna şahit oluyor. Gençliğine şahit oluyor. Olgunluğuna şahit oluyor. Her şeyi görüyor. Ve biliyorsunuz ne olduğunu, hayran oluyor yeğenine. Yeğenimin kızları benim gelinlerim olmalı diyor. İki tane Efendimizin kızı Ümmü Gülsüm ve Rukiye. Rukiye büyüğüdür biliyorsunuz. Rukiye ve Ümmü Gülsüm'ü Utbe ve Uteybe isimli iki oğluyla nişanlandırıyor. Nübüvvetten öncesinden bahsediyoruz. Adamın nübüvvetten önce yeğeniyle bir problemi yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem doğduğunda doğum için sevinmiş, hediyeler dağıtmış. O kölesi olan, cariyesi olan Süveybe'yi Allah Resulüne süt annesi olarak göndermiş. Böyle birisi, böyle bir insan. Ebu Leheb, yani o da o aileden, Abdülmuttalib'in çocuklarından bir tanesi. Ama İslam geldiği zaman, ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem imana ait şeyleri konuştuğu zaman, bu ev füccar evi oldu. Ve bu evde dedikodu kazanı başladı kaynamaya. Bu evde riya başladı kaynamaya. Bu evde dedikodu adına, kibir adına, haset adına aklınıza gelebilecek her türlü hastalık temeyyüz etti, ortaya çıktı ve başladı orada sıkıntılar oluşmaya. Dönem dönem ne oluyordu biliyor musunuz? Mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem inanılmaz bir şefkati var biliyorsunuz. Amcasıyla şefkatle konuşuyor. Amcası ikna oluyor. Eve ikna olmuş olarak gidiyor. Hanımını anlatıyor Ümmü Cemil'e. Diyor ki ya yeğenim bugün çok güzel konuştu. Şöyle şöyle dedi. Az bir şey imana yaklaşıyor. Ümmü Cemil hayır diyor. Onu tekrardan geriye çeviriyor. Bazen Ümmü Cemil ikna oluyor. Ümmü Cemil gelip kocası Ebu Leheb'e anlatıyor bunları. Tam böyle bir güzellik ortaya çıkacak. Bu sefer Ebu Leheb inat ediyor. O inat ediyor. O inat ediyor. İkisi de inatla küfür üzere bir hayat yaşıyorlar. Küfür üzere ölüyorlar. Hatırlayın ayette ikisi de cehennemde. Birisi de ona odun hammalı olarak girerek, boynunda da bir ip olarak, onların neden olduklarını okuduğunuzda ayetleri göreceksiniz. Böyle bir karşılıkla olay neticeleniyor. Füccar evi olarak Ebu Leheb'in evi bize çok ama çok şey söyler. E şimdi biz eğer adımlarımız birilerinin adımlarını izleyecekse, ki izlemek zorunda, izleyeceğimiz adımlar asla füccarın, kötülerin adımları olmayacak. İyilerin adımlarını izleyeceğiz Allah'ın izniyle.
Çünkü bu dünyada iyilerle beraber

beraber olanların ahirette iyilerle beraber olduğunu öğrendik biraz önce. Madem öyle, dönüp ben evime bir bakmam gerekir. Ben evde ne kadar iyileri konuşuyorum? Ne kadar benim evimde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gündem ediliyor? Ne kadar sahabe sofralarda çoluk çocukla konuşurken bizim sohbetimizin konusu oluyor? Ne kadar başka şeyler, batıl şeyler konuşuluyor? İşte bunlar bizim akıbetimizi belirleyecek şeyler. Şimdi benim güzel kardeşlerim, daha fazla sözü uzatmaya gerek yok. Ben dedim ya en başta, mevsim güzel bir mevsim. İşte tam böyle muhasebenin, iyileşmenin olabileceği bir zaman dilimi. Sizden bir kardeşiniz olarak 5 şeyi isteyeceğim. İnşallah bu dediğim şeyleri burada bırakmayacaksınız. Söz bir emanet. Ben yarın mesela Allah'a bir hesap verirken gelmişsiniz sağdan soldan mesela. Ben size başka şeyler de anlatıp gönderebilirdim. Bu zamanların ve saatlerin hesabını vereceğim. Siz de hesabını vereceksiniz. Ben tebliğ ettim mi etmedim mi bunun hesabını vereceğim. Siz de tuttunuz mu tutmadınız mı bunun hesabını vereceksiniz. Öyle altından kalkılmayacak ağır ağır yükleri de söylemeyeceğim size. 3 ayların içerisinde ailelerimizin kalitelerini arttırma adına 5 tane maddeyi size emanet edeceğim ve sözlerimi bitireceğim. 1. madde şu: teşhis et, tedavi etmek için seferber ol. Hepimizin hastalıkları var. Hepimizin eksiklikleri var. Hepimizin kusurları, aşırılıkları var. İhmalkarlıkları var. Mesela öyle adamlar, öyle insanlar, öyle kardeşlerimiz var ki içimizde, çocuğunun gözünün rengini unutmuş. Evde ama elindeki telefondan dolayı başını kaldırıp çocuğuna bakmıyor. Hanıma bakmıyor. Hanımla konuşmuyor. Hanımlar da aynı dertte. Hanımlar da öyle. Bir acayip bir haldeyiz şu anda. Dolayısıyla çok ciddi bir biçimde bir teşhise ihtiyacımız var. Eğer bu teşhisi gerçekten yaparsak, mesela biz namazlarımız için, helal haram meselesi için, kul hakkı meselesi için, kul hakkını konuştuğumuz zaman en başa yazacağımız ana baba evlat olarak onlara karşı olan hakkımız ve sorumluluklarımız için, koca isek hanıma karşı, hanım isek var ve hepsinde teşhis etmemiz gereken şeyler var. Teşhis edeceğiz, ondan sonra da tedavi olmak için gayret edeceğiz. Şu günlerde ben arkadaşlarımla falan konuşunca vakıfta ya da başka yerlerde kullandığım bir slogan var. O sloganı Aksaray'da da size bir vermek istiyorum. Kardeşlerime diyorum ki, ya bu 3 aylarda da adam olmazsak ne zaman adam olacağız? İstiyorum ki siz de bunu konuşun ve bunları gündem edin. Bu 3 aylarda da, şu Recep-i Şerif'te de, birkaç gün sonra varacağımız Şaban-ı Muazzama'da da, arkasından varacağımız 11 ayın sultanı olan Ramazan'da da adam olmayacaksak ne zaman adam olacağız? Adam olma adına bir gayreti ortaya koyma adına yapmamız gereken önce teşhis, sonra tedavi. İkincisi, bakın mevsimle alakalı, mevsimi rahmet bil ve ihya etmek için harekete geç. Mevsim ne? 3 aylar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin için 3 aylar ibadetlerin, hayırların, davetlerin, cihatların, tebliğlerin, mücadelelerin arttırılacağı bir ay. Var mıydı hayatında zaten hepsi? Vardı. Ona rağmen arttırdı. Ona rağmen. E şimdi ben bu mevsimde bir değişiklik olmasın mı ya hayatımda Allah aşkına? Nafile oruçlarla olmasın mı mesela? Cemaatle namaz konusunda gevşekliğim varsa olmasın mı mesela onda? Saatlerimi sosyal medyada harcıyordum. Getirdim ben bir sınır, dedim ki hayır, bu 3 aylarda ben bu kadar zaman harcamayacağım, şu kadar harcayacağım dedim, bir sınır getirdim. Bu noktada bir iyileşme olmasın mı? Varsa eğer hanımla beyle

Bir sorunumum ya, 3 aylar gelmiş ya. Sahabe birbirine bu 3 ayların müjdesini verirdi. Ben de hanımla, çocuklarla bu heyecanı bir duyayım diye böyle bir heyecanı oluşturma adına bir gayret oluşmasın mı? İşte burada söylenen o. Bu bir rahmet mevsimidir. Ve bu rahmet mevsiminde Allah şöyle rahmet rüzgarını gönderir. O rahmet rüzgarı geldiğinde sen iyi bir işteysen o rüzgar sana çarpar. Senin o iyiliğini arttırır. Ve Allah katında senin değerini başka bir noktaya taşır. Eğer kötü bir yerdeysen o rüzgar sana ulaşmaz. Sana başkalarının rüzgarı ulaşır. Allah muhafaza. Üçüncüsü, sayfa, rahle ve nazar birlikteliklerini arttır ve ortak zeminlerini çoğalt. Bakın üç şey söyledim. Sayfa, rahle ve nazar. Evleri kaliteli ev yapacak üç şey bu. Sayfa. Ne demek sayfa? Ya biz kitap ümmetiyiz. Ben hadis şimdiye kadar Cemaziyel ahirde yapmadım. Ondan önce Cemaziyel evvelde yapmadım ama bari Recep'te yapayım. Alayım bir kitap, Allah'ın kitabı, ya da alayım bir kitap, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını anlatan bir kitap, ya da onun o kutlu sözlerini. Hiç değilse şu güzel günlerde yarım saatimi ev halkına böyle bir güzel iş için harcayayım. Oturayım ben, evin en küçüğü kim içimizde, vereyim kitabı onun eline, günahsız bir ağızdan duyulsun, o okusun biz dinleyelim. Sayfa o. Ya rahle ney? Rahle bizim özel okuyacağımız Kur'anlardır. Benim güzel kardeşlerim, inanın ben başka bir şey bilmiyorum, aklıma da gelmiyor. Bir Müslüman bir gün geçecek, bir gün 24 saat Allah'ın kitabından 24 ayet okumadan o günü kapatacak. Bu nasıl bir şey Allah aşkına? Bu nasıl bir şey? Sahabenin Kur'an'la olan bağını, bizim şimdi bir şeyle bağımız var. O bağın üzerinden size bir anlatmak istiyorum. Nasıl bir bağ? O bağı biz çünkü tatmadığımız için anlayamıyoruz. O bağı tattığımız bir şeyin üzerinden size anlatmak istiyorum. Şurada cep telefonumuz dursa, ben bıraktım geldim. Şurada dursa, dıt dıt mesaj sesi gelse. Kaç dakika sabredersiniz o mesajın ne olduğuna bakmadan? Kaç dakika? Herkes sorsun kendine. Biz başbakanız, cumhurbaşkanıyız ya, muhakkak devletten bir sır gelmiştir, bize bir büyük iş gelmiştir, muhakkak bakmamız gerekir. Sahabe bu işte, aynen bu heyecanla ayetlere gidiyorlar. Sabah evden çıkıyor ya bir sahabe efendimiz, onlarca örneği var bunun. Namaza yürüyor, namaza yürürken Allah'ım diyor, biraz sonra peygamberimiz bize namaz kıldıracak. Sen bize ne indirdin bugün gök sofrasında? Ne indirdin? Müthiş bir merakla yürüyorlar camiye. Onun için o noktaya geldiler. Hadi biz onları tadamadık. Gelmiş şu anda rahmet mevsimi. Ya günde bir ayet de mi okunmaz? Beş ayet de mi okunmaz? Günde bir sayfada mı okunmaz? Beş sayfada mı okunmaz bugünlerde? Ne kadar bu noktada bu şeyleri arttırırsak. Üçüncüsü nazar. Nazar ne demek? Bakış demek. Ortak bir noktaya bakalım ailece. Ortak bir noktaya. Neyse bu. Film izleyeceksek meşru ve helal dairede beraber izleyelim ya, ortak zaman geçirelim. Bir güzel program izleyeceksek lazım değil, onu da yapalım. Ama bir şekliyle beraberce, ailece zaman geçirelim. Aynı yere bakalım, aynı yere. Aynı duygu ve düşünceleri taşıyalım. Aynı heyecanı tadalım ki aynı kalitede eylemler ortaya koyalım. Eğer bu noktada bir beraberlik, ortak zemin oluşturmazsak bizim o kaliteyi elde edebilmemiz mümkün değil. Dördüncüsü, hakkın ikamesi için çalış ve ailece hizmet etme lezzetini yakala. Bakın buradan da çok önemli mesajlar var bize. Hakkın ikamesi için çalış. Dine tebliğ etmek ya da din için hizmet etmek, din için gayret etmek sadece hocaların işinin olmadığını biliyorsunuz değil mi? Bu iş hepimizin işi. Herkes gücünü

nispetinde hakkın ikamesi için çalışmak zorundadır. Hakkın ikamesi için çalışmayan adam oturmuş olsa bile batıl için çalışmış oluyor. Bunu aklımızdan çıkarmayalım. Ve bugün eğer batıl hakim ise, eğer batıla ait, şerre ait şeyler topluma hakim ise, bunun en büyük suçlusu kim? Hayra taraftar olanların hayrın şanına yakışır bir biçimde ortaya bir şeyler koymamalarıdır. Birbirimizi kandırmayalım. Bugün batılın sesinin çok çıkması batılın gücünden kaynaklanmıyor. Hakka taraftar olanların aziyetinden kaynaklanıyor. Sen ben eğer bunu yapmazsak şer pusuda bekliyor, o yapacak zaten. Onun işi gücü bu. Ekinleri ifsad edecek, nesilleri ifsad edecek. Ne elinden geldiğince aileleri bozacak, aileleri birbirine düşürecek, şeytanın memnun olacağı ne kadar iş varsa avanesine, hizbu şeytana, şeytan taraftarlarına yaptıracak. Onun işi bu zaten. O halde ben hakkın ikamesi için çalışmalıyım. Ne yapayım peki ben? Hiç değilse ya bakın, komşularımızla bir araya gelmenin gayretini verelim. Toplayalım onları 3 aylar. Diyelim ki gelin bak, komşuluk hakkı var. Aynı apartmandayız, aynı yerdeyiz. Birbirimizden haberdar olalım. Haftanın bir günü bir araya gelelim, hasbihal edelim. Sadece gelip çay içmek bile aslında bu işin başlangıcı itibariyle güzel bir şey. Arkasından başka hayırların geleceğinin de müjdesi. Onun için olması gereken şey burada ne? Hakkın ikamesi için çalışmak. Sonuncusu da şu: cennet hasretini yüreğinden hiç eksiltme ve her şeye karşı sabrı kuşan. Hasretimiz cennet mi bizim? Cennet. Şu anda çok büyük imtihanları olan kardeşlerimiz de var, biliyorsunuz. Belki şu anda içimizde olan kardeşlerimizin de vardır. Aileleriyle imtihan edilenler vardır. Evlatlarıyla imtihan edilenler vardır. Sevdikleriyle imtihan edilenler vardır. Allah bütün imtihanda olan kardeşlerimize yardım etsin. Ama neticede biz dünyada kalıcı değil, geçici olduğumuzu biliyoruz. Ahiret diye bir hayata iman ediyoruz. Çektiğimiz sıkıntı ne kadar çok olursa olsun arkası var diyoruz. Çektiğimiz lezzet ne kadar, gördüğümüz lezzet ne kadar tatlı olursa olsun geçicidir diyoruz. Ve o cennet hasretiyle yanıp tutuşuyoruz. Öyleyse eğer sabrı hiç elden bırakmayacağız. Sabır eli kolu bağlayıp oturmak demek değil. Sabır aktif bir kavramdır. Sabır direnmektir aslında. Sabır hakka yaraşır bir biçimde hakkın bizden beklediğini ortaya koymaktır. Bu sabrı hiçbir zaman elden çıkarmayacağız. Özellikle ailelerimizi koruma adına her daim sabrı kuşanacağız. Pusuda bekleyen şeytana ve şeytanın adamlarına asla fırsat vermeyeceğiz. Bize emanet edilen o evleri, o yuvaları, o haneleri Allah'ın bizden istediği gibi korumaya çalışacağız. O kalitenin arkasından bize vaat edilen iyilerle beraber olma mükafatına da en sonunda erişmiş olacağız. Ben Rabbimden şöyle bir niyazda bulunuyorum. Allah'ım diyorum, şurada bulunan ehli imanın evlilerine, yani şu anda bir ev sahibi olanlarına kaliteli evler nasip eyle. Kalitemizi düşürecek ne kadar ayak bağımız varsa hepsinden bizi kurtar Allah'ım. Hepsinden bizi uzak eyle Allah'ım. Sen neyden razıysan o razı olduklarını çoğaltma adına bize yardım eyle. Neyden de sen razı değilsen onları da bizden uzak eyle. Şu anda şurada bulunan ehli imanın içerisinde bekar olanlara da ben şu duamı ediyorum. Allah'ım diyorum, biz beceremedik kaliteli yuvalar kurmaya. Çünkü bize kimse bunları anlatmadı. Biz farklı bir şekilde örneksiz, modelsiz, düşe kalka bazı şeylere geldik. Ama birileri şu anda bize ebrarı anlattı ve biz de bu ebrardan olma adına bazı şeyleri aldık. O halde Allah'ım şu anda içimizde bulunan ya da bizi dinleyenlerin içinde bulunan ne kadar bekar kardeşimiz varsa hepsine kaliteli yuvalar kurma.

0: Seyyidina Muhammed ve ahir davana enil hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. AK Parti 25 yaşında. Milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır. AK Parti'mizin 25. kuruluş yıldönümü büyük buluşmasına tüm Ankaralı hemşehrilerimiz davetlidir. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla 14 Ağustos Cuma günü saat 17.30'da Başkent Millet Bahçesi'nde bir araya geliyoruz. 14 Ağustos Cuma saat 17.30 Başkent Millet Bahçesi.
1: Efsane büyük başkan Recep Tayyip Erdoğan, çeyrek asırlık destan.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Burada haber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp'a

0: Kanalımızdan ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
1: Radyo Hedef.
2: Hızla akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı, eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık, her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.
3: Ey iman edenler! Sizi ne mallarınız, ne çocuklarınız Allah'ı anmaktan, beş vakit namaz kılmaktan, ibadet etmekten alıkoymasın. Her kim bunu yaparsa, mal ve çocuklarının meşguliyeti altında kalırsa, işte onlar hüsrana düşenlerdir.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
4: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
5: Radyo Tiyatrosu.

0: Evet, sıkı tutun. Dikkat edin, yavaş yavaş. Evet, yavaş. Dikkat edin. Dikkat edin, yavaş.
1: Dikkat!
2: Beton kütleyi plak etti, kaçın! Alevlere yaklaşmayın, çabuk olun!
3: Yanıyorlar, arkadaşlarımız yanıyor mühendisler!
2: Çekil be oradan adam! Yoksan...
3: Yanıyorlar, Allah'ım cayır cayır yanıyorlar!
2: Kendine gel, kaç oradan! Kuyulara patlayabilir, çekil!
4: İşte korktuğum başıma geldi. Artık kolay kolay sönmez bu yangın. Şirkete durumu bildirmeliyim.

0: İşte böyle beyler. 16 numaralı şantiyemizdeki kuyular infilak etmiş. Aradan 18 saat geçmesine rağmen yangın söndürülememiştir.
1: Ama bu çok tehlikeli Bay O'Brien. Eğer bir haftaya kadar yangın söndürülmezse öteki kuyulara da sıçrayabilir. Bu da şirketin iflası demektir.
0: İşte ben de sizleri buraya bunun için çağırdım baylar. Hemen bir karar vermeliyiz. Sizlerin de bildiği gibi bu korkunç yangını söndürecek tek bir yol vardır. O da nitrogliserindir.
1: Nitrogliserin mi dediniz?
2: Bay O'Brien, bu çok tehlikeli.
0: Başka çaremiz yok baylar. Yangın çok geniş bir alana yayılmış durumda. Su veya başka bir söndürücüyle önüne geçmek imkansız.
2: Bu doğru.
0: Tek çare nitrogliserini kullanmak. Humphrey, depomuzda...

0: yeteri kadar nitro var mı?
1: Var Bay O'Brien, hem de bol miktarda.
0: Güzel. Şimdi yapılacak iş nitroyu kamyonlara yükleyip yangın yerine göndermek.
1: Ama Bay O'Brien, bu iş için özel kamyonlar gerekli. Öyle her kamyon nitrogliserini taşıyamaz. Bunu siz de biliyorsunuz efendim.
0: Anlaşıldı, anlaşıldı. Peki bu özel kamyonların tanesi kaç paraymış?
1: Galiba 10.000 dolar efendim.
0: Çok para. Buna 2.000 dolar da nakliye masrafı eklerseniz... ayrıca sigorta primleri de var. Nitroyu özel kamyonlarla taşımamız çok pahalıya mal olacak. Çaresiz elimizdeki kamyonları kullanacağız.
2: Yalnız başka bir şey daha var Bay O'Brien. Kamyonları kullanacak şoförleri ne yapacağız? Çaresiz onları da Amerika'dan getirtmek zorundayız. Bu da zamana bağlı bir şey.
0: Delirdiniz mi siz ya? Özel şoförler bizim külüstür kamyonları kullanır mı sanıyorsunuz? Ha?
1: Orası öyle de...
0: Nereden ya... bakarsanız bakın durum berbat arkadaşlar. Yolları biliyorsunuz. Bu bozuk yollarda nitro taşımak için insanın deli olması gerekir. Bahse girelim ki yarı yolu bulmadan havaya uçarlar.
2: Bu çok tehlikeli olur Bay O'Brien.
0: Yine de elimizdeki kamyonlarla nitroyu yangın yerine sevk etmek zorundayız baylar. Şimdi derhal nitroyu bizim kamyonlara yükletin. Önce iki kamyonu yola çıkartın. Eğer kamyonların başına bir iş gelirse arkadan diğerlerini yollayın.
1: Baş üstüne Bay O'Brien. Yalnız kamyonları kullanacak şoförleri nereden bulacağız? İşin en son yarı da bu efendim.
0: Yanılıyorsunuz Humphrey. Los Piedros kasabasında 100 doları bir arada görmemiş o kadar çok ipsiz sapsız serseri var ki çoğu parasızlıktan ülkesine bile dönemiyor. Bu serserilere iş verdiniz mi nitroyu değil kamyonla sırtına vurup tek ayakta bile götürür.
2: Desenize Bay O'Brien, bu iş şirketimize bayağı ucuza mal olacak.
0: Yanılıyorsun dostum, bu adamlara çok para vereceğiz. En yüksek ücreti vereceğiz. Çünkü yaşama ümitleri o kadar az ki.
3: Hey Gerard! Gerard, beni dinleyin, beni dinleyin. Hepiniz beni dinleyin. Sizlere müthiş haberlerim var.
4: Ne oldu?
3: Evet.
5: Sakin ol Johnny. Neymiş bakalım müthiş haberin, anlat hadi.
3: Bu yerin dibine batası ülkeden ve bu kasabadan kurtulmak için çok büyük bir fırsat çıktı.
6: Yapma ya. Yoksa Amerikan hükümeti bizi buradan aldırmak için Beyaz Saray'ın özel uçağını mı gönderiyor?
3: Dalga geçme Yuhan, dalga geçme. Evet susun. Şimdi kulaklarınızı açın ve beni iyi dinleyin.
7: Öt bakalım Amerikalı. Ama vereceğin haberi beğenmezsem kafanı kırarım ona göre.
3: Evet. Hani geçen gün infilak eden bir petrol kuyusu vardı, hatırlıyor musunuz?
8: Ne olmuş?
3: Patlamada 20 işçi ölmüş. İşte o kaza gününden beri yangını söndürememişler. Yangın hala devam ediyormuş. Şirket yangının diğer kuyulara sıçramasından korkuyormuş.
9: Bundan bize ne yani? Öyle. İtfaiye haber versinler. Öyle değil mi çocuklar?
3: Susun.
10: İtfaiye arasınlar.
3: Susun. Kuyu yangınları müthiştir arkadaşlar. İtfaiye falan söndüremez. Bunu şirkette bildiğinden yangının kimyasal bir maddeyle söndürülmesine karar vermişler.
5: Öyle. İyi de bunun bizimle ne ilgisi var Johnny?
3: Bizimle ilgisi şu Gerard. Şirket yangın yerine göndereceği kimyasal maddeyi yüklü kamyonları kullanacak şoförler arıyormuş.
7: Peki bu iş için kaç para vereceklermiş?
3: Tam olarak bilmiyorum ama oldukça yüksek bir yevmiye ödeyeceklermiş.
5: Yüksek mi? Hı. Bunu duyduğuma sevindim işte.
3: Duyduğum kadarıyla 1.000 dolar falan olacakmış.
7: Ne? 1.000 dolar mı?
6: 1.000 dolar ha? Büyük para be.
9: Yaşasın. Nihayet bu uğursuz kasabadan kurtulacağım artık.
7: Acele sevinmeyin bakalım. Benim bildiğim petrol şirketleri öyle kolay kolay kesenin ağzını açmaz. Bir bit yeniği var bu işte.
6: Hans doğru söylüyor arkadaşlar. Alt tarafı bir sürücülük için 1.000 dolar yevmiye büyük para.
7: Önce kamyonlarda ne taşınacakmış onu bir öğrenelim.
5: Johnny. He. Kamyonlarla ne taşınacakmış biliyor musun?
3: Tam olarak bilmiyorum ama sanırım nitrogliserinmiş o taşınacak olan şey yani.
6: Ha? Ne? Nitrogliserin mi? Hı hı. Aman Allah'ım. Bu korkunç bir şey arkadaşlar.
11: Ne oldu? Neden sarardın birdenbire Jack?
6: Vay namussuzlar. Şimdi anlaşılıyor neden bu kadar çok yüksek ücret verdikleri.
5: Nitrogliserini taşımak çok mu zor ya?
6: Zor mu? Nitro bu be. Nitro, deliler sizi. Hala anlamadınız mı?
7: Kes şu gülmeyi Amerikalı. Kes de bize nitro denen şu namussuz maddeden söz et biraz.
6: Eğer içinizden biri artık hangi çılgın olur bilemem ama bu görevi kabul edecek olursa
4: daha yolun yarısına varmadan havaya uçup parçalanır. Cesedinizi bile bulamazlar. Ayrı ayrı parçalara bölünürsünüz. Şimdi anladınız mı Nitro'nun ne biçim bir şey olduğunu?
5: Kimsenin moralini bozma arkadaş. Bizi ne taşıyacağımız değil, şirketten alacağımız dolarlar ilgilendirir. Eğer mesele tehlikeyse, ölümse umurumuzda bile değil. Bu uğursuz ülkeden gidemeyecek olursak nasıl olsa birkaç yıla kadar yine öleceğiz.
3: Gerard doğru söylüyor. Ha böyle ölmüşüz, ha öbür türlü, ne fark eder ki?
6: Öyle ya. Ben öldükten sonra cesedimi bulamamışlarsa.
9: Doğru, doğru. Şart mı yani mezara gömülmek?
4: Aptallar, gerizekalılar. Siz Nitro'nun ne olduğunu bilmiyorsunuz. Siz ananızın karnındayken ben nitrogliserin taşıyordum. Bu uğursuz maddeyi taşıyan sürücü %50 havaya uçar. Yani yaşama ihtimali yarı yarıyadır. İnanmıyorsanız işte kolum. Buyurun bakın. Gördünüz mü? Kolumu bu hale getiren Nitro'dur.
0: Ya.
4: İşte size delil. İlk defa gösteriyorum. Göründe anlayın Nitro'nun ne bela bir şey olduğunu.
3: Ay canına. Bu ne biçim kol ya böyle?
6: Sadece iki sinir tutuyor onu yerinde.
4: Öyle. Yola çıkan her iki sürücüden biri %100 ölür. Kurtulanlarsa benim gibi adamlıktan çıkar. Geri kalan hayatınızı berbat bir meyhanede ayık kalmamak için berbat içkileri içerek geçirirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Nitro'yu ister taşıyın, ister taşımayın.

0: Bir dakika arkadaşlar.
1: Susun dinle.
0: Bir dakika. Evet. Gördüğüm kadarıyla hepiniz sağlam insanlara benziyorsunuz arkadaşlar.
2: Evet, evet, evet.
0: Şirket katibine adınızı, doğum yerinizi ve memleketinizi yazdırdınız mı?
2: Yazdırdık.
3: Fazla tafsilata gerek yok bayım. Evet. Mezar taşıma sadece adımı yazdırsanız da olur. Öyle değil mi çocuklar?
2: Doğru.
0: Madem öyle hemen meseleye giriyorum. Bana 4 tane şoför lazım. 2 kamyon süreceksiniz. Kamyonlara 1,5 ton nitrogliserin yüklenecek. Nitroyu halen yanmakta olan 16 numaralı şantiyeye götüreceksiniz.
4: Peki şu kamyonlar nitro taşımak için özel olarak hazırlanmış cinsten mi?
0: Hayır delikanlı. Bildiğimiz kamyonlar işte. Yani süspansiyonları, yayları falan basbayağı bir şey. Ama sağlam olmasına sağlamdır.
5: Bu çok tehlikeli değil mi bayım?
0: Merak etme delikanlı. Özel kamyonla da olsa nitro taşımak her zaman tehlikelidir. Anlaşılan hiçbiriniz nitroyu görmediniz bugüne kadar. Ya, yaklaşın evet. Yarıma.
6: Bak.
0: İşte nitrogliserin dediğimiz madde bu baylar. Şu şişenin içinde gördüğünüz sudan farksız şey. Lakin bunun ne bela bir şey olduğunu bilemezsiniz. Bu namussuz 80 derece harareti buldu mu derhal gaz haline gelir. Yani bum patlar. Bir de ufak bir sarsıntıda da patlar. Bakın şimdi nitrodan birkaç damla döşemeye dökeceğim, neler olacak.
4: Hop. Hop delirse ya.
0: Dur bir dakika. Gördünüz mü? Ha?
3: Vay canına.
0: Vay canına ya. Düşünün bir de bunun 200-300 kilosunun patladığını. İşte o zaman vay canına demeye bile fırsat bulamazsınız.
2: Komikti mi?
0: Evet. Nitronun ne olduğunu gördünüz. Evet şimdi bu işi kabul edecek olanları sınavdan geçireceğim. Çünkü 4 şoförün de çok iyi olması gerekiyor. Her bir kamyon yüküyle birlikte 5.000 dolar ediyor. Bu parayı sokağa atacak kadar enayi değilim.
3: Peki bu iş için kaç para vereceksiniz bayım?
0: Her şoföre 1.000 dolar vereceğim. Nitroyu götüreceğiniz mesafe 500 kilometredir.
4: Mesafe fazla uzak değil.
0: 500 kilometre boş kamyonla 12 saat çeker delikanlı. Eğer o kamyonda nitro gibi çok nazik bir madde varsa o zaman bu yol 12 saatten 48 saate kadar çıkabilir.
5: Vakit kaybetmeyelim bayım. Bizi nerede sınayacaksanız sınayın.
0: Hadi hadi acele etmeyin. Birazdan talim sahasına götüreceğim sizleri.
5: Sizi bilmem ama bizim kaybedecek zamanımız yok. Çünkü mümkün olduğu kadar çabuk bir şekilde bu ülkeyi terk etmek istiyorum.

0: Hadi bakalım. Hadi, hadi, hadi.
1: Ya, sıra kimle? Kimle?
2: Evet arkadaşlar, gelin yanaşın bakayım yanıma. Gelin, gelin. Şimdi arkadaşlar, hepiniz tek tek kullandınız kamyonları. Kiminiz ani fren yaptınız, kiminiz arabayı sallayarak kaldırdınız. Eğer kamyonların içinde nitro olsaydı çoktan öteki dünyayı boylamıştınız.
3: Peki içimizde başarılı olan var mıydı?
2: Vardı tabii.
4: Uzun lafa gerek yok bayım. Bu iş için hangimizi tutuyorsunuz ha?
2: Söyleyeyim. Senin adın Gerard mıydı?
3: Evet.
2: Sen bir. Uzun saçlı delikanlı, senin adın Johnny miydi?
5: Evet bayım.
2: Ha, seni de alıyorum işe. Ha, sen İspanyol. Adın Juan Bimbo'ydu galiba.
6: Evet patron. Beni de alıyor musun işe?
2: Alıyorum Juan. Dördüncü şoför de Luigi. Onu da beğendim.
5: Teşekkürler patron.
7: Ama ben niye seçilemedim? Beni beğenmedin mi patron? Ben de gitmek istiyorum. Nitro taşımak istiyorum.
2: Kusura bakma delikanlı ama sen dil, nitro, sürahi bile taşıyamazsın. Vazgeç bu sevdadan.
7: Yanılıyorsunuz bayım. Ben çok iyi şoförümdür. Ne olur bir kere daha deneyin beni. Kurtulmak istiyorum bu ülkeden. Parasızlıktan memleketime, evime gidemiyorum. Paraya çok ihtiyacım var. Yalvarırım bir kere daha deneyin beni.
2: Evet arkadaşlar. Yedek şoför de Hans olacak. İçinizden herhangi birinin başına bir iş gelirse yerini Hans alacak. Anlaşıldı mı? Şimdi yol arkadaşınızı seçin. Her kamyona iki şoför düşüyor.
3: Ben Johnny'yi alıyorum yanıma.
2: Tamam. Gerard'ın yardımcı şoförü Johnny. Luigi'nin yardımcı şoförü de Juan olacak.
3: Yola ne zaman çıkıyoruz bayım?
2: Bu akşam...

0: Bernardo.
1: Ne var Hans?
0: Sana bir şey söyleyeceğim. Biliyorsun bu işte ben de yedek şoförüm. Yani birinin başına bir iş gelirse ya da kamyonu havaya uçarsa sıra ancak o zaman bana gelecek.
1: Evet biliyorum bunu.
0: Ama benim o $1000 çok ihtiyacım var arkadaş. Bu namussuz kasabadan bıktım, usandım. Bir dakika bile durmak istemiyorum burada.
1: Ben de öyle ama ne yapabiliriz ki? Şoförleri seçtiler işte. Beni beğenmediler. Seni de yedek tuttular.
0: Evet ama daha her şey bitmedi Bernardo. Biri kamyonu havaya uçurabilir. Bum! Uçamaz mı yani?
1: Tabii. Yani eğer bir aksilik çıkarsa uçar tabii.
0: Aksilik çıkacak Bernardo. Çıkacak. Çünkü ben bu işi şansa bırakmak istemiyorum. Kamyonlardan birini havaya uçuracağız ve sıra bana gelecek, anlıyor musun?
1: Ne? Delirdin mi sen Hans? Hayır hayır, yapamazsın bunu.
0: Korkak! Hani Amerika'ya gitmek istiyordun? Hani bıkmıştın buralardan?
1: Evet ama ben... Yani...
0: Dinle beni. Benimle birlikte sen de ikinci şoför olacaksın. Yemin ederim ki benim ikinci şoförüm sen olacaksın Bernardo.
1: İyi ama benden ne yapmamı istiyorsun Hans?
0: Bana yardım etmeni istiyorum. Etrafta kimse yok. Kamyonlardan birinin amortisörünü makaslara bağlayan teli keseceğim. Yani bunu ikimiz için yapacağım, tamam mı?
1: Tamam Hans. Ama korkuyorum. Ya arkadaşlar bunu yaptığımızı görürlerse...
0: Bak geri zekalı! Bu uğursuz ülkeden kurtulmanın tek yolu bu. Şimdi söyle, bu işte var mısın yok musun? Hadi söyle bana.
1: Varım.
0: Ha şöyle.
2: Hey barcı, bu gece bütün içecekler benden, tamam mı?
3: Hayrola Cerat, piyango falan mı çıktı yoksa?
4: Ne piyangosu, iş bulduk iş.
5: Hem de seferini $1000, anlıyor musun? $1000.
3: Yok ya, o büyük para.
5: Ne sandı ya, başkan Truman'ın yemiyesi bile bu kadar okkalı değil.
6: Cerat.
2: Linda. Sevgilim.
6: Seninle biraz konuşmak istiyorum. Dışarı gelir misin?
2: Peki olur. Çocuklar, siz eğlenmenize bakın.
3: Tamam.
2: Ben birazdan gelirim.
3: Hadi sana da.
2: Hadi Linda, çıkalım. Evet Linda. Ne oldu sevgilim?
6: Duyduklarım doğru mu Ceren? Buradan gideceğin doğru mu?
2: Evet. Ama hemen değil. Nitro'yu teslim edip geri döndükten sonra.
6: Yapma Ceren. Girme bu işe. Ben sordum, öğrendim. Geri dönmen hemen hemen imkansızmış. Herkes öyle söylüyor.
2: Ah, saçmalama Linda. Herkesin söylediğine kulak asmayalım.
6: Yalvarırım gitme Ceren. Vazgeç bu sevdadan. Öleceksin, sağ dönemeyeceksin.
2: Bu iş benim için çocuk oyuncağı gibi sevgili. Düşünsene. Eğer başarırsam tam $1000 girecek cebime. Koskocaman bir gün.

0: Bu parayla dilediğimiz her şeyi yapabiliriz seninle.
1: Ben senden para istemiyorum. Sadece seni istiyorum Cerrah.
0: Ya ama bu berbat memlekette daha ne kadar kalmak istiyorsun Linda? Bıkmadın mı bu bataklık yuvasından? Bıkmadın mı bu pislik hayattan? Her gece sabahlara kadar uykusuzluk. Gitmek istemez misin buralardan Linda?
1: Bu yolculuk çok tehlikeliymiş Cerrah.
0: Gülü seven dikenine katlanır sevgilim. Geri döner dönmez gideceğiz buralardan. Hem de ikimiz. Yeni bir dünyaya. Zengin bir hayata. Hadi Linda. Kes şu ağlamı. Hem yalnız gitmiyorum ki. Yanımda Johnny de var. Ben yoruldum mu o sürecek kamyonu.
1: Johnny mi? Başka kimseyi bulamadın mı yol arkadaşı olarak?
0: Neden? Johnny iyi çocuktur.
1: O kaypak adamı tekidir. Dikkat et ona. Sana benzemez, korkaktır. Bir tehlike karşısında hemen kaçar.
0: Tamam merak etme, dikkat ederim. Ama sen de şu ağlamayı kes artık.
1: Cerrah.
0: Evet.
1: Bu namussuz yarışı kazan Cerrah. Seni bekleyeceğim. De sonuna kadar.
0: Merak etmeyin de döneceğim. Ne bahasına olursa olsun döneceğim. Hem de cebimde kocaman bir $1000 koyarak döneceğim.

0: Hadi bakalım çocuklar, vakit geldi. Önce Luigi ile Juan çıkacaklar. Daha sonra da Gerard ile Johnny. Anlaşıldı mı?
1: Anlaşıldı patron. Biz hazırız.
0: O halde geçin kamyonlarınızın başına.
2: Hey, bu kalabalık da ne istiyor böyle?
0: Burada adettir. Tehlikeli yolculuğa çıkanları böyle uğurlarlar.
3: İşe bak. Sırası mı be? Şunların haline bak. Sanki işe değil de ölüme gidiyoruz.
0: Adettir dedim ya. Kamyonlar hareket ettikten sonra kiliseye gidip sabaha kadar dua edecekler.
2: Bizim için mi?
0: Hayır. Yol üzerindeki kasabalarda akrabaları var. Kamyonların havaya uçup da onların başına bir iş gelmesin diye. Neyse, boş verin siz yerlerine, adetlerine. Hava iyice karardı. Artık hareket edebilirsiniz. Gittiler. İnşallah başlarına bir şey gelmeden Nitro'yu yerine ulaştırırlar. Yangının sönmesi size bağlı çocuklar.
2: Biz ne zaman yola çıkacağız patron?
0: Biraz sonra. Aradaki mesafeyi hep aynı şekilde muhafaza etmeye bakın. Fazla sürat yapmak yok.
4: Merak etme patron. Biz işimizi biliriz.
0: Bu kadar yeter. Siz de yola koyulabilirsiniz çocuklar. Hadi göreyim sizi.
2: Peki. Hadi bin kamyona Johnny.
4: Önce ben sürmek istiyorum Gerard. İtirazın var mı?
2: Yok, neden olsun? Benim için fark etmez. Yorulduğun zaman bana haber verirsin.
4: Tamam.
2: Hadi çalıştır bakalım kamyonu.
4: Tamam. Evet, ben hazırım Gerard.
2: Eyvallah patron. Bizim $1000 hazırla. Birkaç gün sonra gelir alırız.
0: Siz hele sağ salim Nitro'yu bir yerine götürün de.
2: Hadi bakalım Johnny. Yalnız dikkat et ha. Altımızdaki yarış arabası değil. Ölüm yüklü bir kamyon. Ona göre ağır ağır kalk ve yavaş sür arabayı. Tamam mı?

0: Johnny. Yorulduysan direksiyona geçebilirim.
1: Yok, henüz yorulmadım.
0: Sigara ister misin?
1: Hayır.
0: Peki ya kahve içer misin?
1: İstemem. Bu vaziyette hem kahve için hem araba kullanabileceğimi sanmıyorum.
0: Neden? Bir elinle direksiyonu idare edersin, öbür elinle de.
1: Selam dedim ya. Anlaşılan sen daha işin ciddiyetini kavrayamamışsın Gerard. Bu kamyonda kartuş taşımıyoruz oğlum. Nitro taşıyoruz, nitro. En ufak bir ihmalde bunu cüm diye patlayacağını biliyorsun değil mi?
0: Boşver, takma kafana. Alt taraf ölüm değil mi? Nasıl olsa bir gün gelip bulacak bizi. Virajlara girmeye başlıyoruz. Projektörü yakayım daha iyi görürsün.
1: Viraj mı dedin?
0: Hey, ne oluyor? Bu ne biçim fren yapmak Johnny? Canımıza kastın mı var senin ha? Neden durdurdun kamyonu?
1: Ben kullanamayacağım. Sen sür şu arabayı hadi.
0: Tamam, in aşağı.
1: Gerard.
0: Ne var?
1: Bu virajlar kaç kilometre sürüyor biliyor musun ha?
0: 1 kilometre kadar. Neden sordun?
1: Sen yola devam et. Ben arkadan koşarak gelirim ha.
0: Neden?
1: Virajlarda. Nitrogliserin patlamasından korkuyorum. Ben virajlar bittikten sonra sana yetişirim. Hadi.
0: Vay korkak vay. Ben de tam adamına güvenmişim ha. Sen bilirsin arkadaş.

0: Buraya kadar iyi geldik değil mi Luigi?
1: Evet. Aman dikkat et Juan. Yol çok boz.
0: Korkma, çok ağır sürüyorum arabayı.
1: Juan, sen de duyuyor musun? Bak, bir koku var arabanın içinde.
0: Koku mu? Ne kokusu?
1: Ha, bak, vay canına. Yanıyoruz be, yanıyoruz. Durdur şu kamyonu. Juan durdur, frene bas.
0: Sakin ol, bırak direksiyonu, şaşırtıyorsun beni. Niyeti kamyonu havaya uçurmak mı ha?
1: Dur diyorum. Yanık kokusu geliyor arabadan.
0: Çabuk dışarı gel benimle, çabuk ol.
1: Hadi, koku dışarıdan geliyor ama.
0: Acaba neresi yanıyor?
1: Şimdi anlarız. Bak, dumanlar ön tekerlekten çıkıyor. Sen arabanın altına gir de civatalara bak bakalım. Gevşemiş olmasın sakın ha.
0: Tamam, olur. Hey Luigi.
1: Ne var?
0: Burada bir tel var. Kesilmiş galiba.
1: Kesilmiş mi? Ne teli o öyle?
0: Bilmem. Amortisörle makasların arasındaki tel.
1: Sahi mi söylüyorsun? Dur şöyle çekin. Ben de bakayım şuna.
0: Gördün mü?
1: Vay canına. Kamyonun bu tarafı beşik gibi sallanıyor ya.
0: Bu tarafta amortisörün hidrolik diye bir şeyi kalmamış.
1: Hay aksi. Bir bu eksikti, görüyor musun? Gördüğüm kadarıyla arabada yedek yağ falan. Ne yapacağız şimdi?
0: Böyle bekleyemeyiz. Su koyacağız boşalan yağın yerine.
1: Su yağın görevini yerine getirir mi?
0: Görmesine görür de pompaları zedeler.
1: Boşver. Bizi gideceğimiz yere götürsün de zedelerse zedelesin. Umurumda bile değil. Hadi çıkalım dışarı. Juan. Bana bak, bu namussuzluğu kim yapmış olabilir sence?
0: Bilmiyorum ama kim yaptıysa niyeti bizi havaya uçurmakmış. Bu belli. Hı-hı. İyi ki vaktinde farkına vardık.
1: Ya bunu yapan olsa olsa diğer şoförlerden biri. $1000 kazanmak için bizi öldürmek istedi resmen.
0: Eğer başımıza bir iş gelseydi yerimizi kim alacaktı? Hı?
1: Kim mi alacaktı? Hı-hı. Aman Allah'ım! Hans!
0: Evet Hans. Yedek şoför o ya.
1: Eğer sağ salim dönecek olursak bunun hesabını soracağım o Gestapo suratlı Alman'dan.
2: Elimizdeki haritaya bakacak olursan 10 dakika sonra Ondülleli bir yola gireceğiz canım. Şimdiden hızlanmaya başlasan iyi olur.
3: Ne? Hızlanmak mı? Delirdin mi sen Gerard? Kamyonu havaya uçurabiliriz.
2: Salak. Eğer hızlanmazsak o zaman havaya uçarız. Hadi lafı bırak da baza bas.
3: Yo, yapamam. Gaza basamam.
2: Hadi sen eve. Neredeyse Ondülleli yola gireceğiz. Eğer sürati arttırmazsak parçalanırız. Allah aşkına bas şu lanet olası gaza Johnny. Bas!
3: Yapamam Gerard. Korkuyorum. Havaya uçmaktan korkuyorum.
2: Delilik etme. Neredeyse yola gireceğiz. Arabayı hızlandırman şart. Bas şu gaza geri zekalı. Bas diyorum.
3: Hayır korkuyorum. Ölmekten, parçalanmaktan korkuyorum.
2: Durdur o zaman arabayı. Çabuk durdur. Kahrolası herif. İn arabadan aşağı.
3: Kızmaca. Elinde değil, korkuyorum işte. Sırtında tonlarca nitroyla gaza basmak için insanda çelik gibi bir sinir olması gerekir.
2: Tamam. Sen biraz dinle. Gel, yer değiştirelim.
3: Hem $1000 kazanmak istiyorum, hem de sağ kalmak istiyorum. Kızma bana Gerard. Korkuyorum işte.
2: Tamam. Kes artık şu zırlamayı. Tamam. Önümüzde uzanan bu Ondülleli. Yani kıvrımlı yolu 80 kilometreyle geçmek zorundayız. Aksi takdirde hapı yutarız.
3: Ama bu çok...

0: Tehlikeli değil mi?
1: Hayır. Esas tehlikeli olan 30 kilometre süratle kondileli yola girmek. Şimdi geri geri gideceğim ve uygun bir yerden kalkış yaparak kondileli yola süratle gireceğim. Hazır mısın?
0: Hazır mıyım? Hazırım Gerard.
1: Tamam canım.

0: Tamam canım. Şimdi sıkı dur. Hızlanarak ondüleli yola girmeye başlayacağım.
1: Aman dikkat et Gerhard. Çok korkuyorum.
0: Tamam, iyi gidiyoruz. Kilometre ibresine bak, kaça geldi.
1: Daha 30 kilometreyiz Gerhard.
0: Demek biraz daha gezeriz. İbre kaça çıktı Johnny?
1: 50'yi buldu. Daha fazla sürat yapma, korkuyorum Gerhard.
0: Korkma, mutlaka 80'e ulaşmalıyız. İbre kaçta şimdi, ibreye bak. 80'i bulmadık mı?
1: Hayır, 60'da. Yükselmiyor daha fazla, evet.
0: Neredeyse yola gireceğiz. Allah'ım, buraya kadar geldik yoksa burada mı parçalanacağız? Hadi oğlum, hadi!
1: Yapma Gerhard. Allah aşkına yapma. Basma gaza.
0: İbreye bak, sersem ibreye kaça geldik.
1: 70'e yükseldi.
0: Lanet olsun. Birkaç metre kaldı yola girmemize. Daha 80'i bulamadık. Sıkıttın Johnny. Gaz pedalına sonuna kadar basacağım.
1: Yapma Gerhard. Ölürüz. Allah aşkına yapma. Yapma, kamyonu havaya uçuracaksın.
0: Salak. Eğer 80'i bulamazsak o zaman öldük demektir. İbre Johnny. İbreye göz at. 80'i bulduk mu söyle.
1: Tamam. Tamam Gerhard. 80 buldum. 80 buldu. Allah aşkına daha fazla gaz verme. Yoksa kalbim korkudan duracak.
0: Çok şükür. İşte. Ondileli yola da girdik. Evet. Bundan sonrası 200 kilometre yağ gibi yoldur. Tehlike geçti artık.
1: Gerhard.
0: Ne var?
1: Yaşıyoruz değil mi? Daha ölmedik değil mi?
0: Seni korkak seni. Dinle. Uykum geldi. Kamyonu sen kullanacaksın.
1: Ben mi?
0: Merak etme. Los Totomus'a kadar olan 200 kilometrelik yol dümdüz yağ gibi. En ufak bir tehlike yok. Hadi gel şimdi arabayı durdurmadan yer değiştirelim seninle. Ben uyumak istiyorum.

0: Allah'ım. Şu ilerideki toz bulutu da ne? Ama bu Luigi'nin kamyonu. İyi ama neden bu kadar yavaş gidiyor? Hey Gerard! Gerard uyan! Hey uyan diyorum ha? Sana uyan.
1: Ne oluyor? Neden uyandırdın beni?
0: İleriye. Şuraya bak. İlerideki kamyonu. Luigi'nin kamyonu değil mi bu?
1: Evet o. İyi ama deli mi bunlar? Neden böyle yavaş gidiyorlar?
0: Başka çare yok. Ben de yavaşlayacağım.

0: Gideceğiz. Geçmemiz lazım. Bir şey yok. Gideceğiz. Geçmemiz lazım. Dur, yer değiştirelim. Direksiyonu bana bırak.
1: Nasıl istersen. Dur, geç bakalım şöyle.
0: Dur önce. Dur. Ayağımı gaz pedaline koyayım.
1: Yavaş. Tamam.
0: Hadi şimdi. Şimdi yerimizi değiştirelim.
1: Tamam, evet.
0: Tamam.
1: Evet, şöyle. Tamam. Gaz pedaline bastın mı? Evet.
0: Tamam,
1: evet.
0: Bırak.
1: Oturdun mu? Oturdun mu? Bırakayım mı direksiyonu? Tamam. Bırakayım mı sen? Ha?
0: Bırak.
1: Bırakayım mı?
0: Bırak dedim.
1: Tamam, sinirlenme.
0: Ama neden yavaş sürüyorlar arabayı? Yoksa arıza falan mı var? He?
1: Ben onlara yangın yerinde yetişeceğimizi sanıyordum.
0: Onlara ne oldu bilmiyorum ama... bizim hız kesmeden muhakkak onları geçmemiz gerekiyor Johnny.
1: Yol çok dar Gerard. Onları sollayıp geçmemiz imkansız. En iyisi yavaşlat kamyonu, hadi.
0: Esas yavaşlatırsak nitronun patlamasına neden oluruz.
1: Eyvah, ne yapacağız şimdi? Çok yaklaştık Gerard.
0: Dur. Şunlara klaksiyon çalayım. İnşallah klaksiyonla ne demek istediğimi anlamışlardır. Yol verin, geçiyorum. Bu uzun yol.
1: Kes şu klaksonu da etrafı dinleyelim. Belki cevap verirler. Bak, işaret veriyorlar. Ne diyorlar? He?
0: Bekle diyorlar. Kapıyı tık. Ne bekleyebiliriz ne de yavaşlayabiliriz. Onları geçmekten başka çaremiz yok.
1: İyi de neden bekle diyorlar bize? Allah kahretsin. Korna çal şunlara. Yoksa çarpacağız Gerard. Korna çal.
0: Hızlanın be, hızlanın. Beyinsiz adamlar. Neden hala yavaş gidiyorlar anlamıyorum. İlahi bir yardım görmezsek hepimiz havaya uçacağız.
1: Allah'ım nereden çıktı bu uğursuz iş? Sonumun böyle biteceğini bilseydim hiç.
0: Aha, yaşasın bak, hızlandılar. Hızlandılar Johnny. Sonunda gaza bastılar. Hepimiz kurtulduk.
1: Yani Luigi'lerin kamyonuna çarpmadık mı?
0: Hayır, çarpmadık. Onlar da hızlandılar. Bak, kasabaya gidiyoruz.
1: Yani sonunda biraz dinlenme imkanı bulabilecek miyiz Gerard?
0: Elbette, kaç saattir yoldayız. Bak, Luigi'lerin kamyonu da yavaşladı. Sanırım şu aşağıdaki kahvenin orada park edecekler. Dünya varmış. Hey Luigi. Oğan, ne haber?
2: Bana bak. O arabayı az önce kullanan sen miydin ha?
0: Bendim, ne oldu ki?
2: Ah, seni sersem seni. Yoldaki yavaşlı işaretini görmedim ha?
0: Yo, işaret neredeydi ki?
2: Nerede olacak? 6 numaralı tulumbaya beyaz mendil bağlamıştık. Nasıl oldu da görmediniz? Hem de 2 kişi birden.
0: Beni sayma. O sırada direksiyonda Johnny var. Ben uyuyorum.
3: Uyuyor muydun? Sen delirmişsin be. Böyle tehlikeli bir görevde mıçıl mıçıl uyuyordun ha? Hadi sen görmedin. Peki Johnny salağı nasıl oldu da görmedi?
1: Görmüş olsam bile bir şey anlamazdım ki. Beyaz mendil bağlamanın yavaşlı anlamına geleceğini nereden bileyim ben?
2: Buralarda adettir. Arkadan gelenlere bir tehlikeyi haber vermek için beyaz mendil bağlarlar.
0: İyi de neden yavaşladınız? He?
2: Motor benzini iyi çekmemeye başlamıştı. Biz de yavaşlamak için müsait bir yer arıyor. 6 numaralı tulumbayı geçince öyle bir yer bulduk ve arızayı onardık. Tabii tekrar yola çıkınca 80 kilometreyi bulmamıza imkan yoktu. Ve bu yüzden beyaz mendil bağlayarak durumu bildirmek istedik. Ama sizde o kafa nerede?
1: Tamam. Neyse, boş verin artık. Hadi gelin, 2 lokma bir şeyler yiyelim.
4: Hadi gelin bakalım.
3: Çok haklıymışsın. Açlıktan ve korkudan midem kazınmış.
2: Hey hancı! Bize yiyecek bir şeyler getir bakalım. Çabuk ol.
5: Bize yiyecek filan yok. Derhal atlayıp kamyonlarınıza gidin buradan.
0: Ne?
5: Defolun diyorum. O lanet olası nitronunuzu alın gidin çabuk.
3: Aa, korkma hancı. Kamyonları durdurduk. Yerde patlamazlar ha.
5: Yankilerin petrolü kurtulacak diye kasabamızı havaya uçurmanıza göz yumamayız. Yemek de yok, içecek de yok size.
0: Bana bak hancı. Senin dırdırını dinleyecek halde değiliz. Ya bize yiyecek bir şeyler verirsin... ya da yemin ederim kamyonları kendi elimle havaya uçururum. Anlıyor musun beni?
5: Ama ben...
1: İhtiyar. Bak, bize yemek vermek için birkaç dakikan kaldı. Aksi takdirde kamyonları ateşe vereceğiz. Kararını çabuk ver.
5: Tamam. Tamam. Tamam.

0: be, dünya varmış. Neredeyse açlıktan ölecektim.
1: Yemek de hiç fena değildi aynı.
2: Şuraya bakın. Bu tarafa doğru cübbeli biri geliyor.
3: Köyün papazı olmalı. Ne istiyor ki?
0: Tanrı sizleri korusun evlatlarım.
1: Sağ ol peder.
0: Bakın evlatlarım, bu köyde tam 700 kişi yaşıyor. Kadınlı, erkekli, çoluklu, çocuklu 700 kişi. İçlerinde

0: Hakattan düşmüş ihtiyarlar, saçı bitmemiş yavrucaklar var. Onun için sizden ricam, köyümüzden hemen gidin.
1: Bana bak peder, dırdır edip de asabımızı bozma. Siz isteseniz de kalacak değiliz bu uğursuz kasabada.
0: Hem sonra sizin buradan geçmeye hakkınız yok. Böyle işler için petrol şirketi yeni bir yol yaptırdı. Neden oradan gitmiyorsunuz ki?
2: Yeni yol mu? Nasıl bir yol bu?
0: Hem de üstünde yumurta yuvarlasanız kırılmadan kuyulara kadar gider. Daha dün silindir geçti üzerinden.
2: Bak işte bu iyi haber. Ne dersin bu işe Huan?
1: O yeni yolun üzerinden silindirler ne zaman geçti?
0: Dün sabah. Sizin için geldiler. 6 numaralı kuyunun mühendisi de onlarla beraberdi. Sizin geçeceğinizi onlardan öğrendik.
1: Peki sonra ileride öteki yola kavuşuyor mu bu yeni yol?
0: Kavuşmaz olur mu oğlum?
2: Sağ ol peder. Yeni yoldan gideriz o zaman biz de.
0: Tanrı sizleri korusun evlatlarım. Ben ihtiyar bir adamım. Ölümden korkmam. Lakin çoluk çocuğa acıyorum. Bütün gece dua ettim. Hepinizin sağ salim kuyulara gitmeniz için.
2: Sağ ol peder.
1: Hadi Luigi, tıraşı kes de gidelim artık.
2: Tamam tamam, geliyorum. Eyvallah Cennet. Johnny.
3: Yolunuz açık olsun. Dikkatli gidin.
1: Merak etmeyin. Dönüşte $1000'la sizlere güzel bir ziyafet çekeceğim.
4: Heh, şu işe bak. Aynı şeyi ben de yapmayı düşünüyordum.
3: Gittiler işte. Biz de biraz uyuyup sonra yola çıkarız.
4: Bırak uyumayı. Neden hemen yola çıkmıyoruz?
3: Dedim ya, biraz uyuyacağım.
0: Ama siz neden gitmiyorsunuz evlatlarım?
3: Ne olur ne olmaz diye araya bir saatlik bir mesafe koyuyoruz peder.
0: Ama evlatlarım, siz de gitseydiniz.
3: Uzun etme peder. Bir saat sonra hareket edeceğiz.
0: Peki peki evlatlarım, ben gidiyorum.
4: Papaz da sıkmaya başladı ama. Aa Gerard, bak bak bak, kim geliyor? Şu kız Linda değil mi?
3: Ne? Linda mı?
4: İşte bak, bize doğru geliyor. Vay canına yahu. Linda'yı burada göreceğim aklımın ucuna bile gelmezdi.
3: Evet haklısın.
4: Neyse hadi bana eyvallah. Ben biraz kestireyim. Sizin konuşacak şeyleriniz vardır muhakkak.
5: Merhaba Celal.
3: Linda, ne işin var burada?
5: Seni çok özledim. Ne yani seni yalnız bırakacağımı mı sandın?
3: Deli kız. Söyler misin buraya kadar neyle geldin?
5: Kasabadaki bir jiple.
3: Niye geldin peki?
5: Seni caydırmak için. Vazgeç bu işten Celal. O para yerin dibine batsın. Benim için önemli olan sensin, $1000 değil.
3: Bunu daha önce de konuşmuştuk seninle Linda. Yolun yarısını tamamladık. Bundan sonrası için kimse yolumdan döndüremez beni.
5: Ben de mi? Benim sevgim de mi seni engelleyemez Gerard?
3: Bak Linda, hem sana hem de o $1000'a şiddetle ihtiyacım var. O $1000 olmazsa bu rezil ülkeden gidemeyeceğimizi biliyorsun.
5: Evet ama kurtuluş şansın ne kadar Gerard? %1 mi hiç mi, söyle. Sen de biliyorsun bunu. Ölüm yanı başında taşıdığın nitroda. Seni seviyorum Celal. Hayatımda ilk defa birisini seviyorum. Bunun benim için ne kadar önemli olduğunu bilemezsin.
3: Biliyorum Linda. Ben de seni seviyorum. Yemin ederim ki bu tehlikeli yolculuktan sağ çıkacak olursam ilk işim seninle evlenmek olacak. Ve sonra da ver elini Avrupa. Ama bütün bunları yapabilmemiz için o $1000'ı kazanmam şart Linda.
5: Senin için çok korkuyorum Ceren.
3: Hadi git artık. Git ve beni bekle. 2 gün sonra yanında olacağım.

0: Luigi'ler gideli bir saatten fazla oldu. Artık biz de hareket edebiliriz Johnny.
1: Peki iyi. Ha, ama bak bak şu karşıdan gelen kamyon onların değil mi Cerrah? Baksana.
0: Evet onların kamyon. Ya ne oldu da geri döndürdüler?
2: Nerede o? Nerede o papaz olacak namussuz? Çabuk söyleyin nerede?
0: Sakin ol Juan. Papazdan ne istiyorsun?
2: Geberteceğim onu, öldüreceğim. Bak şu elimdeki yazıları görüyor musun? He?
0: Nedir? Ne yazıyor o tabelalarda?
2: Dikkat, sürat tehlikelidir. Yol bozuktur, dikkatli gidin.
3: Vay canına be. Bir de yol dümdüz demişti bize değil mi?
2: Olacak şey değil be. Gördünüz mü? Papaz bozuntusunun bize yaptığını. Levayı göz göre göre kaldırtmış yol kenarından. Bizi bilerek ateşin ortasına attı.

0: Biz bu çukurdan sabaha kadar çıkamayız. Sabah olunca da güneş bastırır ve kamyonun saçları kızarır. Bu yo. Bu lanet olası nitro da bu defa sıcaktan patlar.
1: Bak, ben her şeyi düşündüm. Hele bir çukuru geçelim. Sabah olunca kamyonu olduğu yerde bırakır, uzak bir yerde uykuya dalarız. O zaman patlarsa patlasın, bize ne?
0: Peki ama bak söyleyeyim. Sabah olunca bu kamyona yola devam etmek yok, tamam mı?
1: Tamam. Hadi bakalım. Şimdi bu kamyonu çukurdan sarsmadan geçirelim seninle.
0: Peki nasıl yapacaksın bunu?
1: Çukur derin ama kenarları dik değil. Bir taraftan girip diğer taraftan çıkacağız. Bak, yeter ki lastikler patinaj yapmasın.
0: Bunun için ne yapmamız gerekiyor beyim?
1: Kazma ve kürekleri alıp çukurun kenarlarındaki yumuşak toprağı kazacağız.
0: Lanet olsun.
1: Belki lastiklerin patinaj yapmasını engelleyebiliriz. Hadi bakalım Johnny. İşe soyunalım. Fazla vaktimiz yok biliyorsun.

0: Tamam Gerard. Ağır ağır in çukura.
1: Tamam.
0: Gel. Gel. Gel. Aman dikkatli ol. Gözünü seveyim.
1: Merak etme sen. Gözünü tekerleklerden ayırma. Hı hı. Tamam mı? Hiçbir şey olmaz.
0: İyi. Biraz daha gel. Tamam tamam tamam. Dur dur dur. Durabilirsin. Şu anda çukurun tam dibindeyiz. Birinci etabı başarıyla tamamladık. İnde bak, inde bak. Hadi hadi.
1: Evet. Şimdi doğru yukarı çıkacağız. Bu da ne? Toprak neden ıslak?
0: Islak mı? Hı hı. Şaka yapma Gerard. Allah'ın çölünde suyun ne işi var ya?
1: Vay canına. Bu su değil. Petrol be. Petrol.
0: Ne? Petrol mü?
1: Petrol ya. Anlaşılan nitro patladığı zaman bu borulardan birini havaya uçurmuş.
0: Tam bir felaket bu. Birazdan burası petrolle dolar Gerard.
1: Evet. İşin en kötü yanı da bu. Onun için hemen çıkmalıyız buradan.
0: Sen delirmişsin be. Bir egzoz kıvılcımı ne yapar biliyor musun? Anında ateş alır ve nitro ile birlikte havaya uçarız.
1: Başka çaremiz yok Johnny. Bu şansımızı deneyeceğiz.
0: Sen delisin arkadaş. Hem de zır deli.
1: Ben kamyona biniyorum. Hazır mısın Johnny? Gaza basıyorum. Durmam gerektiğinde söylersin bana, tamam mı?
0: Tamam tamam. Ağır ağır gel bakalım. Gel gel gel. Gel. Hop hop hop hop. Ah, güzel güzel, çok güzel. Aferin Gerard. Kamyonu sallamadan yokuşu çıkıyorsun. Başaracağız galiba. Gel gel gel.
1: Çok var mı çukurun başına? Eğer kamyon stop ederse mahvoluruz.
0: Korkma, az bir şey kaldı. Ah, ayağım kaydı. Dur Gerard dur. Dur dur kamyonu. Dur dur, yoksa beni izleyeceksin.
1: Kusura bakma Johnny. Kamyonu durdurmak sonumuz demektir.
0: Allah'ın cezası. Aha, bacağım. Bacağım, bacağım. Aferin
1: Johnny. Başka çarem yoktu. Ben durduramazdım o çukurun dibinde. Çok şükür. İşte çukurdan çıkıp kurtulduk. Şimdi Johnny'ye bakabilirim. Johnny. Nasılsın ha?
0: Geberteceğim seni Gerard. Geberteceğim. Bacağımı bile bile ezdin lanet herif.
1: Kızma Johnny. Benim yerimde sen de olsan aynısını yap.

0: Art. Fenayım. Ben artık devam edemeyeceğim.
1: Hadi bir bacak kırılmasıyla insan öldüğü nerede görülmüş ki?
0: Birkaç saat sonra kangrene çevirir. İşte o zaman işim bitti demektir canım.
1: O takma kafana, bir şey olmaz. Uyulara varınca doktora çıkartın.
0: Hayır. Hayır, artık çok geç. Çok geç. O 1000 doları kazanamayacağım ben.
1: Johnny. Allah'ım, yoksa... Çok şükür. Sadece bu yapmış. Güneş de neredeyse doğacak. Yola devam etmen imkansız artık. Öyle de uykum var ki. Biraz uyusam.

0: Gerard. Gerard. Uyuyor musun? Bak güneş. Güneş. Güneş yakıyor Gerard.
1: Ne var?
0: Gerard uyan.
1: Johnny. Nasılsın bakalım ha?
0: Kötüyüm Gerard. Bacağıma baksana, siyah olmuş.
1: Aman yarabbim. Kandrene çevirmiş. Bir bu eksik.
0: Gerard. Sen iyi arkadaşsın. Ben... Bak ben yolun sonuna geldim. Zaten böyle olacağı belliydi. Gene de Nitro ile... ölmediğime seviniyorum Canar.
2: Oo, bırak şu ölüm laflarını Johnny. Yaşayacaksın sen.
0: Yo, kendimizi aldatmayalım arkadaş. Sen kendine dikkat et. İçimden bir ses... Nitro'yu... kuyulara ulaştıracağını söylüyor. Sen...
2: Johnny! Johnny!

0: biraz sonra. Önce deliksiz bir uyku, daha sonra da güzel bir yemek, sonra da gelsin paralar. Hakikaten bu iş akıllı birinin işi değil. $1000 için insan bile bile hayatını tehlikeye atar mı hiç? Ben attım işte. Hele hayırlısıyla şu nitroyu bir teslim edeyim. Ondan sonra ver eline Amerika. Nereye istersen oraya gideceğim. Tabii Linda ile birlikte. O da ne? Göğe yükselen şu kızılık mı? Tamam. Kuyulara gelmişim ya. Evet evet. Kuyulara gelmişim. Yaşasın, başardım. Başardım işte. Hey Johnny, bak uyan. Bak kuyulara geldik.
1: Yardım edin şoför arkadaşa. Çabuk olun.
2: Tamam geliyoruz. Hadi.
1: Aferin evlat. İyi iş başardın.
0: Başardım. Başardım işte. Patlatmadan getirdim nitroyu arkadaş.
1: Buyurun Bay Gerard. Bu teslim makbuzunuz, bu da tuttuğumuz zabıt. Ölen arkadaşınız Johnny'nin hissesini de siz alacaksınız.
0: Sağ olun bayım. Geri dönebilir miyim artık?
1: Dönersiniz tabii de. Daha yeni geldiniz. 1-2 gün dinlenseydiniz.
0: Yok. Yolcu yolunda gerek. Bir an evvel dönüp şirketten dolarları almak istiyorum.
1: Siz bilirsiniz.
0: Dünya varmış ya. Sür oğlum Gerard. Sür şu kamyonu. İstediğin gibi sür. Neydi o gelirken kaplumbağa gibi araba sürmek? Araba dediğin gaza bastın mı uçacak?

0: Geliyorum Linda. Geliyorum sevgilim. Tamamı tamamına $2000 hem de. Ne istersen alacağım sana. Tabii önce 2 uçak bileti. Sonra da nikah dairesi. Zavallı Linda. Ona evlenme teklif edince nasıl şaşıracak? Tabii şaşırır. Bir bar kadınıyla kim evlenmek ister ki? Ama ben evlenirim. Çünkü o da benim gibi şanssız. Az bir şey kaldı kasabaya. Birazdan evleri görürüm. İşte gelirken bize ecel terleri döktüren virajlar başladı. Bas oğlum Gerard gaza bas! Bas da ağır gelmenin acısını çıkar. Nasıl olsa arabada nitro mitro yok. Az kalsın şarampola yuvarlanıyordu. Boş ver oğlum Gerard. Bu kadar hız yapma. Ne demişler? Acele giden ecele gider diye. Virajlar kötü. Bas freni, yavaşla. İyi ama frenlere ne oldu? Allah Allah. Basıyorum tutmuyor. Allah'ım olamaz. Frenler tutmuyor. Allah'ım olamaz. Olamaz. Frenler tutmuyor. Lanet olsun, fren patlamasının zamanı mıydı sanki?
1: Vay canına. Nasıl gidiyoruz?
0: Aman Allah'ım uçurum!

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: AK Parti 25 yaşında. Milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır. AK Parti'mizin 25. kuruluş yıldönümü büyük buluşmasına tüm Ankaralı hemşehrilerimiz davetlidir. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla 14 Ağustos Cuma günü saat 17.30'da Başkent Millet Bahçesi'nde bir araya geliyoruz. 14 Ağustos Cuma saat 17.30 Başkent Millet Bahçesi.
4: Efsane büyük başkan Recep Tayyip Erdoğan, çeyrek asırlık destan.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
7: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
10: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
11: Zorunlu yayın.
12: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
11: Zorunlu yayın.
13: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Hedef'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Radyo Hedef.
7: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs, Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
6: Radyo Hedef FM 91.8.

Ya Rabbi, nusretini esirgeme kardeşlerinden. Yüreklerini emin, bileklerini kavi kıl. Mahzun etme, mahcup etme, melül bırakma. Zalimlerin sofrasına yem etme şereflerini. Kafirlere tanıdığın mühleti kudretinle bitir. Fırsat ver kardeşlerime. İslam'ı daim, Müslümanları muzaffer kıl Rabbim. Amin.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
6: Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEB. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
8: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
10: Kainatın ve dünyanın hakikati Risale-i Nur'un aydınlığında İrfan Mektebi programında. İrfan Mektebi Abdullah Selim'in sunumuyla çarşamba hariç hafta içi her gün 10 ila 11 arası radyonuz Hedef'te.
11: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
12: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Değerli dinleyenler, kıymetli dostlar, yeni bir İrfan Mektebi programında bizleri bir araya getiren ve bu nimeti bizlere ihsan eden Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler ederek ve selamların en güzeli olan Rabbimizin selamı ile sizleri selamlayarak bu haftaki programımıza başlıyoruz. Kıymetli dinleyenler, malumunuz birkaç haftadır 32. sözü sözler mecmuasından sizlerle işliyoruz. İçinde gayet güzel ve faydalı mevzular vardı. Son kısmına geldik. Bu hafta inşallah tamamlayacağız Allah nasip ederse. Geçen hafta kısmen hatırlarsınız veya en azından dinleyen arkadaşlarımız hatırlarlar. 4. nükteyi ve onun mukaddime kısmını okumuştuk. Bundan sonra işaretler var. O işaretlerle devam edeceğiz ve inşallah tembih ve münacat kısmıyla programımızı tamamlayacağız. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin vel akibetu lil muttaqin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi ve bihamdihi adede halqihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midadi kelimati ala rasulina salavat. Kısmen mukaddimeyi hatırlamada fayda var değerli dinleyenler. Burada Cenab-ı Hakk'ın azim ilahlığıyla, sonsuz güzel rahmetiyle, ikramlarıyla, büyük terbiye ediciliğiyle, merhametiyle, şefkatiyle, kudretiyle, latif hikmetiyle bu küçük insanın bu kadar büyük nimetlere vesile olmasını, bu nimetleri anlayacak, tadacak, onlara layık ubudiyet etmek için çalışacak havas ve hissiyatla, aza ve cihazatla donatıldığını, Cenab-ı Hakk'ın bütün bunların her birisine layık kısım kısım nimetlerini verdiğini ve hissettirdiğini, her birisinin kendine layık bir ubudiyet tarzı ve şükür hususu olduğunu, ayrı ayrı lezzet ve mükafatının bulunduğunu izah etmiştik. Cenab-ı Hakk'ın kendisini bu vesile ile tanıttırdığını, sevdirdiğini ve insanı kendisine tam bir ayna yaptığını, kendisini aşkla, muhabbetle sevdirdiğini, sevmemiz gerektiğini buradan anlamıştık değerli dinleyenler. Kalbin, aklın, ruhun ve diğer aza ve cihazatın tamamının kendine mahsus vazifesi, lezzeti, elemi, saadeti, ubudiyeti olduğunu, ona layıkta mükafatı bulunduğunu, her birisinin Cenab-ı Hakk'ın Esma-i İlahiyesine ayneler olduğunu izah etmeye çalışmıştık. Kısaca bunları hatırladıktan sonra değerli dostlar, birinci işaretle programımıza devam ediyoruz. Leziz taamlara, hoş meyvelere, şakirane muhabbeti meşruanın uhrevi neticesi. Yediğimiz lezzetli yiyecekler var, hoş meyveler var. Bütün bunlara şükrederek meşru dairede muhabbet etmenin, ki bu muhabbetin nasıl olacağını daha önceki kısımlarda, daha önceki programlarımızda yine 32. söz içerisinde izah etmiştik. Leziz yiyeceklere, insanın gençliğine, evladına, enbiyaya, evliyaya, anne babasına vesaire muhabbetin nasıl olması gerektiğini, bunun ölçülerinin ne olduğunu, hakikatte Allah için olması gerektiğini, Allah için bu muhabbetlerin olacağının yahut da olduğunun nasıl anlaşılacağını geniş geniş izah etmiştik değerli dinleyenler. İşte burada bu muhabbetlerden birinin neticesine dikkat çekiyor. Diyor ki, leziz taamlara, yani leziz yiyeceklere, hoş meyvelere şükrederek meşru dairede, helal dairesinde kalarak ve Allah'ın istediği tarzda bir sevgi, muhabbet, uhrevi bir netice verir ahirete dair. Nedir bu netice? Kur'an'ın nasıyla, Kur'an-ı Kerim'in ayetiyle, açık hükmüyle, cennete layık bir tarzda leziz taamları ve güzel meyveleridir. Ve o taamlara ve o meyvelere müştehiyane bir muhabbettir. Bütün bu yediğimiz içtiğimiz meyvelere şükredersek, bunlar için Allah-u Teala'ya, Allah-u Teala'nın istediği tarzda muhabbet edersek, Kur'an'ın açık hükmüyle anlaşılıyor ki, cennete layık bir tarzda o lezzetler, o meyveler daha güzel bir tarzda cennet meyvesi suretinde, cennet yiyecekleri olarak bize ikram edilecektir. Ve o yiyeceklere, o meyvelere yine iştiha uyandırarak bir muhabbet neticesi vardır. Hatta dünyada yediğin meyve üstünde söylediğin elhamdülillah kelimesi, bir meyveyi yedin, o nimete, Allah-u Teala'nın o nimetine şükür vazifesi olarak elhamdülillah dedin. Bu kelime, o meyve üstünde söylediğim bu kelime, cennet meyvesi olarak
tecessüm ettirilip Allah-u Teala senin ağzından çıkan o hamd kelimesini, o şükür kelimesini cennet meyvesi tarzında cisimleştirilmiş bir meyve olarak sana takdim edilir cennette. Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin genişliğine bakınız değerli dinleyenler. Burada meyve yersin, orada elhamdülillah yersin. Yani o söylediğin elhamdülillah da Allah'a hamdolsun kelimesi de buradaki nimete şükrün bir vazifesi olduğu gibi ahirette de yine Cenab-ı Hak neticesiz bırakmıyor. O sözü cisimleştirip adeta bir meyve tarzında sana ikram ediyor cennet meyvesi olarak. Ve yine nimette ve taam içinde, yiyeceklerde, o nimetlerde inam-ı ilahiyi ve iltifat-ı rahmaniyeyi gördüğünden o lezzetli şükrü manevi cennette gayet leziz bir taam suretinde sana verileceği hadisin naslıyla, Kur'an'ın işaretiyle ve hikmet ve rahmetin iktizasıyla sabittir. Bir başka lezzet daha vardır. Meşru dairede yediğimiz içtiğimiz nimetlere şükrün bir başka neticesi daha vardır diyor. O da şudur ki sen elhamdülillah dediğin zaman o nimeti sana inam eden, yani nimet veren birisini, mün'im-i ilahiyi hatırlıyorsun. Allah'ın sana bir nimetlendirmesi olduğunu, kereminden, lütfundan, merhametinden sana ikram ettiğini, o nimetin senin olmadığın, Allah-u Teala'nın olduğunu hatırlıyorsun ve Allah'ın sana bir iltifatı var ki o meyveyi sana vermiş. Yoksa bugün yediğimiz bir meyveyi, bir tanesini, mesela bir narı, bir portakalı, bir elmayı, her ne olursa olsun, eğer insanlar üretmiş de satmış olsaydı, belki bütün insanların serveti bir tek meyve ederdi, belki etmezdi. İşte Cenab-ı Hakk'ın rahmetine, merhametine, keremine bakınız ki inamını, ikramını bize meyveler, yiyecekler tarzında gönderiyor bir kısmını. Demek ki meşru dairede yediğimiz içtiğimiz şeylere şükretmek, ahirette bize elhamdülillah olarak cennet meyvesi tarzında yedirileceği gibi, o nimet içinde padişah-ı ezeli ve ebedi olan Cenab-ı Hakk'ın bize iltifat ettiğini, hazinesi sonsuz olan Rabbimizin hazinesinden o nimetin verildiğini gördüğümüzden o lezzetli şükrü manevi ne olur? Şükrümüz daha da bir lezzetli olur. Ve yine cennette gayet leziz bir yiyecek suretinde bizlere verileceği hem hadisi şerifin nasıyla, kesin hükmüyle, hem Kur'an-ı Kerim'in işaretiyle, hem de hikmetin iktizası, rahmetin gereği olarak anlaşılır. İşte birinci işaret bunu anlatıyor değerli dinleyenler. Bakalım ikinci işarette neler var, ne anlatılıyor. İkinci işaret, dünyada meşru bir surette nefsine muhabbet. Burada nefse muhabbet. Nasıl bir tarzda? Şeriatın kabul ettiği, şeriatın çerçevesini çizdiği bir tarzda. Meşru bir surette olan muhabbet, nefsimize olan sevgimiz. Yani mehasinine bina edilen muhabbet değil. Yani kendinin güzelliğine, gençliğine, makamına, bilgisine, ilmine bundan dolayı değil. Belki noksaniyetlerini görüp tekmil ettiğine bina edilen, nefsinin eksiklerini görüp, insan kendini bilip, Cenab-ı Hakk'a karşı ubudiyetinin az olduğunu, şükürsüzlüğünü, günahlarını, kusurlarını bilip bunları tekmil etmek, yani yerine getirmek, tamamlamak suretiyle yapıyorsa nefse onun için muhabbet edilir. İnsan kendisini bundan dolayı ancak o da şeriatın gösterdiği, Allah-u Teala'nın istediği tarzda Allah için sevebilir. Yoksa ben şöyle boylu posluyum, bu kadar ilmim var, şu kadar servete sahibim, gencim, yakışıklıyım bunun için değil. Demek ki nefsinin noksaniyetini görüp onu tekmil etmesine binaen nefse verilecek meşru dairedeki muhabbet, şefkat ile onu terbiye etmek demek. Terbiye edeceğiz nefsimizi, nefsimizin arzusunun hilafına hareket edeceğiz. O zaman nefsimizi Allah için sevmiş oluyoruz. Nefsini şefkat ile terbiye etmek ve onu hayra sevk etmek neticesi. Meşru dairede seviyorsak nefsimizi, onu noksanlıkları için, kusurları için, günahları için, bunlardan kurtarmak için şefkatle terbiye edip, ubudiyete sevk edip, nefsani arzulardan uzak durmaktır nefsini sevmek. Nefsi hayra sevk etmektir nefsini sevmek. O nefse layık mahbubları o zaman ne yapıyor? Cennette Cenab-ı Hak ona veriyor. Canı ne istiyorsa cennete gittiği zaman bunların neticesi, o meşru muhabbetin neticesi de nefsine olan şeriat dairesindeki sevginin neticesini cennette Allah-u Teala ona
aklının hayalinin alamayacağı tarzda veriyor. Nefis madem dünyada heva ve hevesini Cenab-ı Hak yolunda hüsnü istimal etmiş, canının istediği şeyleri keyfe ma yaşa yapmamış, o nefis ki Allah için heva ve hevesini İslami dairede tutmuş, Allah yolunda güzelce kullanmış, cihazatını, duygularını hüsnü suretle istihdam etmiş, Allah'ın ona verdiği bütün o cihazlara, göz, dil, kulak gibi, akıl, kalp, ruh gibi bütün cihazat ve duygularını yine Cenab-ı Hakk'ın istediği tarzda Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyesine uygun olarak kullanmış, çalıştırmış. Kerim-i mutlak, mutlak kerem sahibi Rabbimiz ona dünyadaki meşru ve ubudiyetkerane muhabbetin neticesi olarak cennette cennetin 70 ayrı ayrı enva-ı zinet ve letafetinin numuneleri olan 70 muhtelif hulleyi giydirip cennetin 70 ayrı ayrı tabakalarındaki güzellikleri, süsleri gösteren 70 elbiseyi giydirip ona nefsteki bütün hasseleri, bütün duyguları, hisleri memnun edecek, okşayacak 70 enva ile, yani 70 çeşitle vücudunu süslendirip her biri ruhlu küçük birer cennet hükmünde, her biri ruhlu, ruhu bulunan birer cennet gibi küçük birer cennet hükmünde olan hurileri o dar-ı bekada vereceği pek çok ayet ile tasrih ve ispat edilmiştir. Allah için o nefsinin arzularını terk ettiğinden, Allah-u Teala'nın istediği tarzda meşru dairede heva ve hevesini ubudiyette kullandığından, günahlardan uzak kaldığından dolayı cennette Cenab-ı Hak ona adeta her biri 70 ruhlu cennet hükmünde olan ve Allah-u Teala'nın 70 nevi inamının, nimetinin, lütfunun tabakalarını gösteren hurileri ona verecektir diyor. Nereden anlıyoruz bunu? Ayet-i kerimelerden, hadis-i şeriflerden. Hem dünyada gençliğe muhabbet, insan gençliğini de sever. Yani ibadette gençlik kuvvetini sarf etmenin neticesi. Gençliğini sevmek ne demek? Gencim, yakışıklıyım, bu değil. Gençlikte yapılan ibadetin gençliğini Allah yolunda sarf etmenin, Allah için hizmet etmenin bir neticesi vardır. Nefsini, gençliğini sevmek budur. Bunun neticesi de şudur ki dar-ı saadet dediğimiz ebed yurdunda ebedi bir gençliktir. Allah Teala cennette gençliğini Allah yolunda geçirdiğinden dolayı o nefse ebedi bir gençlik verecektir ki dünyadaki gençlikle asla kıyaslanamaz. Üçüncü işaret kıymetli dinleyenler, refikayı hayatına meşru dairesinde, yani latif şefkatine, güzel hasletine, hüsnü siretine binaen samimi muhabbet ile refikayı hayatını da naşizelikten, sair günahlardan muhafaza etmek ve bu muhafazanın sonucu olarak ahirette rahim-i mutlak o refikayı hayatı, yani o hayat arkadaşını hurilerden daha güzel bir surette ve daha zinetli, daha süslü bir tarzda, daha cazibedar bir şekilde ona dar-ı saadette ebedi bir refikayı hayatı ve dünyadaki eski macerası

Hatıraları birbirine mütelezzizane nakletmek ve eski hatıratı birbirine tahattür ettirecek, hatırlatacak eniz, latif, ebedi bir arkadaş, bir mahbub ve muhib olarak verileceğini Allah-u Teala vaat etmiştir. Elbette Cenab-ı Hak vaat ettiği şeyi kat'i verecektir. Çünkü Allah vaadinden dönmez. Demek ki değerli dinleyenler, Cenab-ı Hak erkek veya kadın, hayat arkadaşını, eşini yani meşru dairede seven, meşru dairede hareket eden, onun latif şefkatine, onun güzel huylarına, güzel hasletlerine, onun ahlak güzelliğine, dini yaşamasına binaen olan ve samimi olan sevgisine mukabil, onun hayat arkadaşını ona itaatsizlikten, başka günahlardan muhafaza ediyorsa, bunun neticesi olarak o eşlere Allah-u Teala ahirette birbirlerini ebedi arkadaş yapıyor. Erkeğin hanımını hurilerden daha güzel, daha şirin, daha latif, daha ziynetli bir tarzda ona yeniden eş yapıyor ve birbirlerine dünyadaki eski hatıralarını anlatarak, eski hatıraları yad ederek lezzetlendiriyor onları yine ahirette. Birbirlerine dost, birbirlerine latif, ebedi birer arkadaş yapıyor. Birbirini seven ve sevilen olarak ahirette tekrar onları bir araya getireceğini, cennette ebediyen nimetleriyle taltif edeceğini Cenab-ı Hak vaat etmiş ve elbette vaat ettiğini Allah-u Teala yerine getirecektir. Dördüncü işaretle devam ediyoruz kıymetli dinleyenler. Valideyn ve evlada muhabbeti meşruanın neticesi. Peki evladımızı yahut da evlatsa anne babasını meşru dairede seviyorsa bunun da bir neticesi yok mudur? Elbette bunun da dünyada olduğu gibi ahirette de ebedi neticeleri vardır. Şimdi onu anlatacak. Bundan önceki kısımlarda değerli dinleyenler hatırlarsınız. Anne babaya, evlada, gençliğe, refikaya hayatına, bahara ve hakeza insanın dünyada sevdiği şeylere muhabbetinin onların zatı için, nefsi için değil, Allah için ve Allah-u Teala'nın istediği tarzda olması gerektiği anlatılmıştı. Allah için olmazsa, sadece onların zatı için olursa, yani onları bizatihi onlar için sever Allah'ı nazara almazsa, acı neticelerini göstermişti ve sevginin Allah için nasıl olacağını anlatmıştı. Şimdi aynılarını sırasıyla işte leziz yiyeceklere, nefsine muhabbet, refikaya hayatına, evladın anne babasına, anne babanın evladına olan muhabbetinin ahiretteki neticelerinden bu kısımda bahsediyor. İşaretler onları anlatıyor. Dördüncü işarette de ne diyor? Valideyn ve evlada. Valideyn anne baba demektir biliyorsunuz. Ana babanın evladına, evladın anne babaya muhabbetinin de meşru dairedeki muhabbetten yine bahsediyoruz. Bir neticesi var. Bu da nedir? Nas-ı Kur'an ile, yine Kur'an'ın açık hükümleriyle Cenab-ı Erhamürrahimin, onların makamları ayrı ayrı da olsa, cennette makamları ayrı ayrı böyle olsa bile, eğer birbirlerini bu dünyada Allah için sevmişlerse, Allah için sevmenin gereğini yerine getirmişler ise, hani örnek vermişti ya, evladını Allah için sevmenin ölçüsü nedir? Onu güzelce terbiye etmek, Allah yolunda ona dinini, diyanetini öğretmek, evladının başına bir musibet geldiğinde Allah o emaneti senden aldığında ona güzelce sabretmekti mesela evladını Allah için sevmenin ölçüsü. Anne babayı sevmenin ölçüsü, Allah için sevmenin ölçüsü neydi? Onları sadece iyi hallerinde, sağlıklı hallerinde, sana menfaatları dokunduğu zamanda değil sadece, onların ihtiyar olup sana bağır yani yük olmaya başladıkları zamanda da, onların vücutlarını sakil görmeyip, onların ölmelerini arzu etmeyip, onlara öf bile demeyip Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle, onlara o ihtiyaç duydukları aciz hallerinde Allah için onları sevmek, onlara yardım etmek, hizmet etmek. İşte bütün bunların ahiretteki neticelerinden bahsederken burada yine Kur'an'ın hükmüyle Allah-u Teala Rahman ve Rahim olduğu için onların diyor makamları ayrı ayrı da olsa yine o mesud aileye safi olarak lezzet sohbeti, birbirleriyle sohbet edebilecekler, görüşecekler, konuşacaklar, bir arada olacaklar. Velev ki makamları ayrı ayrı da olsa biliyorsunuz cennette de makamlar herkesin ubudiyet durumuna göre değişiyor. İşte onlara safi olarak lezzet sohbeti, o sohbetin lezzetini,
cennete layık bir hüsnü muaşeret

suretinde bir arada güzelce yaşama, hem de cennete layık bir surette, bunu dar-ı bekada, yani ahiret aleminde ebedi mülakat ile Allah-u Teala rahmetinden, merhametinden onlara ihsan eder. O evlada ve anne babaya, makamlara ayrı ayrı ise bile Allah-u Teala onları bir araya getirir, bir arada güzelce cennete layık tarzda yaşattırır, sevgilerini, muhabbetlerini cennet derecesine yükselterek sohbet lezzetini onlara verir. Ve onları kavuşturmakla, bir araya getirmekle de, yine buluşturmakla da rahmetini, merhametini ihsan eder. Ve 15 yaşına girmeden, yani haddi buluğa vasıl olmadan vefat eden çocuklar, bülû sınırına, bülû çağına gelmemiş, 15 yaşına varmamış ise, vefat etmişse çocuklar, vildanun muhalledun ile tabir edilen cennet çocukları şeklinde ve cennete layık bir tarzda gayet süslü, sevimli bir surette onları cennette dahi peder ve validelerinin kucaklarına verir, veletperverlik hislerini onların memnun eder, ebedi o zevki, o lezzeti onlara verir. Vaka suresinde bu tabir geçiyor değerli dinleyenler. Vildanun muhalledun tabiri 17. ayette Vaka suresinin, aynı yaşları üzere ölümsüz kılınmış çocuklar ve genç hizmetçiler manasına geliyor. Aynı yaşları üzerine ölümsüz kılınmış. Anne baba ki evladı vefat etmiş. Ne zaman? 15 yaşına, yani bülû çağına gelmeden. İşte o çocukları yine cennet çocukları suretinde Allah-u Teala gayet sevimli, gayet süslü bir tarzda, yine anne babasının, diyelim bir bebeği vefat etti, onların kucağına ebedi olarak verir, yine evlatlarıyla orada onları buluşturur, onları, o anne babayı, pederlik, yani babalık ve validelik, annelik hislerini memnun edecek tarzda evlatlarıyla Cenab-ı Hak rahmetinden, merhametinden onları buluşturur. Onlar orada memnun eder. Ebedi olarak onların o çocuk zevklerini ve lezzetlerini, yaşayamadıkları o hissi, dünyada çektikleri ama sabrettikleri o acılara mukabil Allah-u Teala cennette onlara ihsan eder. Zira çocuklar, yani küçük iken ölen çocuklar, sinni teklife girmediklerinden, yani teklif yaşına gelmedikleri için ebedi, sevimli, şirin çocuk olarak kalacaklar. Bülû çağına gelmemişse eğer, teklifle muhatap olacak yaşta değillerse, o zaman Allah-u Teala onları şirin birer çocuk olarak, ebedi olarak cennette anne babasıyla birlikte bulunduracaktır. Dünyadaki her lezzetli şeyin en alası cennette bulunur. Dünyada aklınıza ne geliyorsa, yiyecek, içecek, giyecek, zevk aldığınız ne varsa, bunların en alası cennette bulunur. Yalnız çok şirin olan veletperverlik, yani çocuklarını sevip okşamak zevki, çocuklarını sevmeye düşkünlük, cennet tenasül yeri olmadığından dolayı cennette yoktur zannedilirdi. Dünyadaki her türlü nimetin en alası cennette vardır dedi ya, ama cennet tenasül yeri, yani üreme, çoğalma yeri olmadığı için orada çocuk yok zannedilirdi diyor. İşte bu surette o dahi vardır. Evladı ölmüşse o çocuk sevme zevkini, veletperverlik dediğimiz o hissi Allah-u Teala onlara cennette o hissi yaşatıyor. Hem en zevkli ve en şirin bir tarzda vardır. Dünyadaki gibi de değil, cennete layık bir tarzda, gayet zevkli ve gayet şirin bir tarzda. İşte kablel bulu, evladı vefat edenlere müjde. Ergenlikten önce, bülû çağına gelmeden önce evladı vefat etmişse, ey anne babalar, üzülmeyiniz. Sizin o evladınız cennettedir. Cennetin kuşları olmuşlardır. Cennette sizinle beraber bulunacak. Yeter ki siz sevginizi, muhabbetinizi, sabrınızı Cenab-ı Hakk'ın istediği tarzda ve hayatınızı o cennete gitmeye doğru, hayatınızın rotasını çeviriniz, hayatınızı öylece sarf ediniz. Allah-u Teala sizin vefat etmiş evlatlarınızı ebedi olarak orada size verecek, sizinle birlikte yaşatacaktır. 5. işarete geldik değerli dinleyenler. Dünyada el-hubbu fillah hükmünce salih ahbablara muhabbet

İbadetin de bir neticesi vardır, o anlatılıyor. El hubbu fillah, Allah için sevmek demektir. Sevgisini Allah adına bina etmektir. İşte el hubbu fillah hükmünce sevdiğimiz salih insanları, zaten Allah'ın sevdiğini sevmek, Allah'ın buğz ettiğine buğz etmek bizim en temel vazifelerimizdendir değerli dinleyenler. Kalbimizde asla Allah-u Teala'nın sevmediklerini yerleştirmemeliyiz. Allah-u Teala'nın sevmediği fiilleri de yapmamamız gerektiği gibi, başkaları da yapıyorsa ona da rıza nazarıyla bakmamalıyız, buğz etmeliyiz. Allah-u Teala'nın sevdiklerini, onu biz de sevmeliyiz. Onlara da rıza nazarıyla bakmalıyız. Kalbimizde o olmalı. İşte bu beşinci işarette Allah için sevdiğimiz salih ahbablara olan muhabbetin bir neticesi vardır diyor ve onu anlatıyor. O netice şudur ki, cennette ala sururun mutakabilin ile tabir edilen, nedir ala sururun mutakabilin? Tahtlar üzerinde karşı karşıya oturmaktadırlar onlar buyuruluyor. O ahbablar, Allah için birbirini seven ve Allah yolunda olan insanlar var ya, o salih insanlar, onlar diyor Hicr suresi 47. ayette cennette karşı karşıya tahtlar üzerinde otururlar, sohbet ederler. İşte bu sır itibariyle Allah için birbirini sevenler karşı karşıya kurulmuş cennet tahtlarında, iskemlelerinde, cennet koltuklarında oturup hoş, şirin, güzel, tatlı bir surette dünya maceralarını ve kadim olan, eski olan, geçmişe dayanan hatıratlarını birbirine nakledip eğlendirmeleri suretinde, firaksız, ayrılık yok orada. Bu dünyada da insanlar toplanıp dünyaya layık bir tarzda sohbetler edebiliyorlar ama mecbur bir ayrılık var. Orada ise ayrılıksız ve safi, hakikaten Allah için tertemiz duygularla, hiçbir hesabın olmadığı bir tarzda, bir sevgiyle, bir muhabbet ve sohbet suretinde ahbablarıyla, dostlarıyla görüştüreceği Kur'an'ın nasıyla sabittir. Siz Allah için birbirinizi sevdiniz ya ve salih insanlar idiniz ya, işte orada cennette oturunuz, karşılıklı sohbet ediniz. Eski günleri, eski hatıraları yad edip lezzet alınız. Firaksız, safi, tatlı bir sohbette bulununuz. Cenab-ı Hak bunu da ahirette bu insanlara ikram edecektir. Ayet-i Kerime'nin nasıyla bu da anlaşılıyor değerli dinleyenler. Beşinci işaretten sonra Enbiya ve Evliya'ya, Allah-u Teala'nın peygamberlerine ve Evliya zatlara Kur'an'ın tarif ettiği tarzda muhabbetin neticesinin ne olduğunu anlatan altıncı işarete gelmiş bulunuyoruz. Burada da şu anlatılıyor değerli dinleyenler, Enbiya ve Evliya'ya Kur'an-ı Kerim'in tarif ettiği tarzda meşru dairede muhabbet etmenin ahiretteki neticesi, o Enbiya ve Evliya'nın şefaatlerinden berzakta, haşirde istifade etmekle beraber, berzak dediğimiz kabir alemiyle ahiret alemi arasındaki o yolda ve yine kabirde ve haşırda, haşir meydanında peygamberlerin ve evliya zatların şefaatlerine kavuşmak var. Şefaati inkar edenlerin kulakları çınlasın. İşte Allah için seviyorsanız siz Enbiya ve Evliya'yı, Kur'an-ı Kerim'in tarif ettiği tarzda onların yoluna uyuyorsanız, ki onlara riayet etmekle belli olur bu sevginiz. Ben Allah'ın Resulü'nü seviyorum. Peki Allah'ın Resulü'nün yaşadığı gibi yaşamaya çalışıyor musun? O zaman onu sevdiğin belli olur. Ben Allah-u Teala'yı seviyorum. Peki Allah-u Teala'nın sevdiklerini sevip sevmediklerinden kaçınıyor musun? Haram helal sınırlarına dikkat ediyor musun? İşte ölçü budur. Peki ediyorsunuz. Allah için sevdiğiniz belli oldu. Neticesine, işte bu sevginin neticesi şudur ki diyor. Bir kere daha kabirden itibaren başlıyor. O berzak aleminde ve haşırda, o dehşetli günde, kimsenin kimseyi tanımadığı günde onların şefaatlerine nail olmak var. Bundan istifade etmekle birlikte bundan başka gayet ulvi, gayet yüce ve onlara layık makam ve füyüzattan, onların bir makamları var ve feyizleri var. Bunlardan o muhabbet vasıtasıyla istifade etmektir, feyizlenmektir, manevi bereket ve zevkler kazanmaktır onların makamlarından. Nasıl ki güneşe karşı kendinizi tutarsanız,

ayna yaparsanız yahut güneşe ayna olan şeylerden yüzünüze güneşin ışıklarını aksettirirseniz, onların kabiliyetleri ve kendi kabiliyetiniz nispetinde o güneşten istifade edersiniz. İşte insanlar, insanlığın güneşleri hükmünde olan ve insanların yıldızları hükmünde olan peygamberler ve evliyaların makamları vardır. Manevi yüksek makamlar. O makamlara layık muhabbet vasıtasıyla onların o feyizlerinden, sevgilerinden manevi zevk ve bereket alırsın, istifade edersin. Bundan başka evet, el mer'u me'a men ehabbe sırrınca, daha büyük bir uhrevi mükafatı var bu iki mükafattan başka. O da nedir? Hadis-i şerifte geçiyor değerli dinleyenler. El mer'u me'a men ehabbe, kişi sevdiğiyle beraberdir. Kim kimi seviyorsa, kim sevdiği gibi yaşıyorsa o onunla beraberdir ahirette. İşte bu sırca, bu sır itibariyle adi bir adam, sıradan bir insan yani, en yüksek bir makama, muhabbet ettiği âli makam bir zatın tebaiyyatiyle girebilir. Sevdiğin, tabi olduğun bir insan seni kendi bulunduğu en yüksek makama çıkarabilir. Sen ne kadar aşağı tabakada olursan ol. İşte enbiyaları ve evliyayı seven bizim gibi sıradan âmi insanlar, onların muhabbeti vasıtasıyla, onlara tabi olmakla, onların girdiği o yüksek makama girip onlarla beraber bulunabiliriz değerli dinleyenler. Biz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı seviyoruz. Diğer bütün peygamberleri seviyoruz. Evliya zatları seviyoruz. İnşallah cennette onlarla birlikte oluruz. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kişi sevdiğiyle beraberdir buyuruyor. Başka dünyevi zatları sevenler de, sevdiğini iddia edenler de gitsinler onlarla beraber olsunlar. Bu dünyevi liderleri çok seviyor ya bazıları. Onları kimisi peygamber, kimisi haşa ilah seviyesine çıkarıyor ya. Onlar için ölüyorlar ya. Yollarına canlarını vermek istediklerini bildiriyorlar ya. Bunlar ölmüş zatlar da olabilir. Yaşayanlar da olabilir. Her kim olursa. Önemli bir ikaz değerli dinleyenler burada müjdeyle birlikte. Eğer siz Allah'ın Resulünü ve Allah'ın Resullerini, Nebilerini seviyorsanız, Allah'ın dostlarını seviyorsanız ahirette onlarla birliktesiniz. Onlara tabi olursunuz. Onların o yüksek makamlarından yararlanırsınız. Kabirde, haşirde, cennette. Yok başkalarını seviyorsanız, mesela Lenin'i seviyorsun. Git ahirette, o Lenin neredeyse sen de orada olursun. Sevdiğinle berabersin. Mao'yu seviyorsun mesela. Falan lideri seviyorsun. Hiç önemli değil. Memleketimizde de var. Başka memleketlerde de var. Herkes sevdiğiyle beraber. İşte evliyaya ve enbiyaya muhabbetin neticesi değerli dinleyenler. Cennette onlarla birlikte olmak, haşirde onların şefaatinden istifade etmek, berzahta onların yardımına nail olmak, onların makamlarından, bereketlerinden istifade etmektir. Onun için kişi kimi sevdiğine, nasıl sevdiğine, niye sevdiğine dikkat etsin. Çünkü herkes sevdiğiyle beraber olacak. Ve yedinci işaretle devam ediyoruz değerli dostlar. Yedinci işaretle devam ediyoruz değerli dinleyenler. Yedinci işarette de güzel şeylere ve bahara, meşru muhabbetin, yani ne kadar güzel yapılmış nazarıyla, o asarın, o bahardaki eserlerin arkasındaki efalin güzelliğini. Kim yavratıyor bahardaki o güzellikleri? O çiçek açtı, böcekler çıktı. Her taraf yemyeşil, hava berrak. Fiiller var, güzel fiiller. O güzel fiillerin neticesidir o nimetler. İşte baharı ve bahardaki meşru şeyleri sevmenin, ki bu sevmekteki meşru tarzdaki sevmek şudur. Onların ne güzel yapıldığını düşünmek. Onların Allah'ın eserleri olduğunu düşünmek, onları meşru dairede sevmektir. O fiillerin güzelliğini, onların intizamını, o intizamdaki fiilleri ve o fiiller arkasındaki güzel esmanın cilvelerini. Peki o fiiller, o intizamlar, intizamların arkasındaki o fiil ve isimler nereden geliyor? Allah-u Teala'nın esmasının cilveleri bunlar, tecellileri. İşte o güzel esmanın cilvelerini ve o güzel esmanın arkasındaki sıfatın tecelliyatını, isimlerde sıfatlardan çıkıyor. Allah-u Teala
görmek sıfatının sahibi ki bütün mahlukata vermek istediklerine görmeyi veriyor, işitmeyi veriyor, güzelliği veriyor, konuşmayı veriyor, ilmi veriyor ve hakeza. Bu sıfatlardan bu isimler çıkıyor. O isimler tecelli ediyor fiiller tarzında. Ondan bahar oluşuyor. Biz de bahara aşık oluyoruz. Aşık olacağımız şey Allah Teala'nın zatıdır, esmasıdır. İşte o sıfatın tecelliyatını ve hakeza bunları izah etmiştik, hatırlarsınız. Bu 32. sözü değerli dinleyenler, buradan tekrar hatırlatayım. Ara ara lütfen evlerinizde kendiniz yalnız veya birkaç ahbabınızla, salih ahbablarınızla Allah için sevdiğiniz, 5. işarette söylediği gibi cennette de beraber olmayı düşündüğünüz ahbablarınızla oturup mütalaa ediniz. Hakikaten insanın bu dünyaya niye bağlandığını anlatıyor şu şeyler. Ve niye bağlanması ya da bağlanmaması gerektiğini, bunun meşru cihetini, nasıl Allah-u Teala'ya döndürüleceğini bunların yüzünün, bunlardan Allah'ın rızasının nasıl kazanılacağı da anlatılıyor. Önceki mevzulardan itibaren saya geldiğimiz işte bahara, güzel şeylere, yiyeceklere, lezzetli tağımlara, anne babaya, gençliğe, eşine, dünyaya, cennete, bütün bu muhabbetler insanın fıtratında olan şeylerdir. Asıl olan bunların yüzünü Allah-u Teala'ya çevirmektir. Bu muhabbetlerin meşru yapmaktır. Onları izah etti, işte şimdi neticelerini anlatıyor. Buradan tekrar onu sizlere hatırlatmak ihtiyacı hissettim ben de. Onun için söyledim değerli dinleyenler. Onlardan biri de nedir? Baharı da severiz. Ama baharı nasıl sevmeliyiz? Ne güzel yapılmışlar tarzında. Bu nazarla bakmalıyız. Bu nazarla baktığımız zaman bahardaki bu eserlerin arkasındaki o fiilleri, fiillerin güzelliğini, fiillerin düzenliliğini, o düzenlilik ve fiil içinde onların tecelli ettiren esmayı, Allah-u Teala isimlerini, onların arkasında Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarının tecellilerini görürüz ve hakeza Allah-u Teala'ya ulaşırız böylece. Bu tarzda sevmenin neticesi ise işte dar-ı beka dediğimiz beka aleminde o güzel gördüğü sanatlardan, bahardaki o masnuattan bin defa daha güzel bir tarzda esmanın cilvesini, bu dünyada gördüğünden bin defa daha güzel bir tarzda Allah'ın isimlerinin cilvesini ve o esma içindeki, Cenab-ı Hakk'ın o isimlerinin içindeki cemal ve sıfatını, yani güzelliklerini ve vasıflarını cennette görmektir. Hatta İmam-ı Rabbani radıyallahu anh demiş ki, letaifi cennet, cennetteki o güzellikler, o lütuflar cilve-i esmanın temessülatıdır. Orada gördüğün, cennette gördüğün bütün o nimetler, bütün o güzellikler, bütün o lütuflar Allah-u Teala'nın isimlerinin, cilvelerinin temsilleridir, görünmesidir, numunesidir, örneğidir, cilvesidir. Teemmül demiş. Yani teemmül şu demek, etraflıca düşün, dikkat et, dikkat et diyor. Dünyadaki şeyler nasıl Allah-u Teala'nın esmasının tecellisi ise ahirettekiler de yine Allah-u Teala'nın esmasının cennete layık tarzdaki tecellileridir. Buna göre etraflıca düşün ve dikkat et. Evet, güzel şeylere ve bahara da Allah adına muhabbetin manevi ahirete ait neticelerini izah ettikten sonra değerli dinleyenler geldik 8. işarete. Daha sonra bir işaretimiz daha var. 9. işaret ve sonra az bir kısım kalıyor bu mevzunun bitmesi için değerli dinleyenler. Bakalım 8. işaret bizlere neyi hatırlatıyor, ne müjdeler veriyor? Dünyada dünyanın ahiret mezrası ve esma-i ilahiye aynesi olan iki güzel yüzüne karşı mütefekkirane muhabbetin ukrevi neticesi. Evet, bir şey daha var. Biz dünyayı iki yüzü itibariyle severiz, iki ciheti itibariyle. Bunun için sevmemiz gerekir. Hani bundan önceki kısımda dünyaya muhabbet, dünyayı kötülemek neydi, dünyayı isteyenler kimlerdi, reddedenler kimlerdi, onları anlatıyordu. İşte o mevzunun bir yerinde şöyle deniliyordu. Dünyanın üç yüzü var. Peygamber Efendimizin laşe dediği yüz bunların içinden bir tanesidir. O yüz itibariyle dünya sevilmez. Diğer iki ciheti itibariyle sevilir diye izah etmişti. Onlar şuydu. Birisi, dünya ahiretin tarlasıdır. Ahiret hayatı burada kazanılacaktır.
ahiret ticareti bu dünyada yapılır. O halde dünya ahiretin tarlası olması hasebiyle güzeldir. Bu yüz itibariyle sevilir. Çünkü ahireti kazandırır, Allah'ın rızasına vasıl eder. Bir diğer ciheti, diğer güzel bir yüzü Cenab-ı Hakk'ın Esma-i İlahiyesinin aynesiydi bu dünya. Allah-u Teala'nın isimlerini bize okutturuyordu. Bu yüz, bu cihet itibariyle de dünya güzeldir, sevilir demişti. Ama dünyayı dünya için, nefsi için, dünyanın içindeki murdar zevkler için sevmek, dünyada ebedi kalacakmış gibi Allah-u Teala'nın emirlerini dinlemeden, yasaklarını çiğneyerek zulümle, haksızlıkla, günahlarla olan yüzü ise, bu şekilde yaşamak ise, bu şekildeki dünya ise, işte hadis-i şerifin reddettiği de İslamiyet nazarında çirkin görünen dünyada buydu. Şimdi bu iki yüz, iki güzel yüzü dünyanın, dünya mezraatül ahire buyurmuş Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam, dünya ahiretin tarlasıdır. Dünyayı bu cihet itibariyle sevmek ve yine Rabbimizin isimlerinin tecellisi olan dünyayı, aynesi olan dünyayı bu iki güzel yüzüne karşı tefekkürle, düşünerek muhabbet etmek Allah için, bunun da bir ahirette neticesi vardır, uhrevi bir neticesi vardır diyor. O da dünya kadar fakat fani dünya gibi değil, fani değil yani, baki bir cennet verilecektir. Dünyayı Allah için sevmenin, Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin aynesi olması itibariyle, ahiretin tarlası olması cihetiyle sevmenin dünya kadar ama fani olmayan bir neticesi var. O da dünya kadar bir cennetin orada her bir mümine verilecek olmasıdır. Hem dünyada yalnız zayıf gölgeleri gösterilen esma, dünyada gördüğümüz tecelliler, Allah-u Teala'nın isimlerinin tecellileri adeta zayıf bir gölge gibi, ahirette daha kuvvetli görünüyor. İşte o esma cennetin aynelerinde en şaşalı bir surette, en parlak bir tarzda gösterilecektir. Hem dünyayı mezra-i ahiret yüzünde sevmenin neticesi, dünyayı ahiretin bir tarlası olarak görüp öyle çalışıp o tarzda sevmenin ahirete ait neticesi ise, dünyayı fidanlık, yani ancak fidanları bir derece yetiştiren küçük bir mezrası hükmünde olacak, öyle bir cenneti verecek ki dünyada havas ve hissiyat-ı insaniye, insanın hisleri, duyguları küçük fidanlar olduğu halde cennette en yüksek bir surette inkişaf ve dünyada tohumcuklar hükmünde olan o kabiliyetleri, istidatları, envai lezaiz dediğimiz lezzetin çeşitlerini ve kemalatını, yani tam mükemmel hallerini onlarla birlikte sümbüllenecek surette o kişiye verileceği rahmetin ve hikmetin muktezası olduğu gibi, hadisin nususuyla, yani hadis-i şeriflerin açık hükümleriyle ve Kur'an'ın işaretiyle sabittir. Hem madem dünyanın her hatanın başı olan mezmum muhabbeti değil, dünyayı sevmek her hatanın başıdır diye kötülenen muhabbet kısmı, dünyayı dünya için sevmek kısmı değil, belki esmaya ve ahirete bakan, Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin tecelligahı olması cihetine bakan, ahireti dünyada kazandıracak olması dolayısıyla o yüze bakan iki yüzünü esma ve ahiret için sevmiş. Allah'ın isimleri için ve ahiret için sevmiş ve ibadeti fikriyle, ibadet edeyim düşüncesiyle o yüzleri mamur etmiş. Yani Cenab-ı Hakk'ın esmasını okumuş bu kainatta. Ahiret için ne gerekiyorsa bu dünyada onu yapmış. Ahiret tohumlarını, fidanlarını bu dünyada ekmiş, mamur etmiş o iki yüzünü, güya bütün dünyasıyla ibadet etmiş gibi olur. Elbette dünya kadar bir mükafat alması Allah'ın rahmetinin ve hikmetinin muktezasıdır, gereğidir. Elbette dünya gibi bir mahbub ister. O da dünya kadar bir cennettir. Her bir mümine, cennete giren mümine dünya kadar bir cennet verilecektir. Ve sekizinci işaretin bir suali var değerli dinleyenler. O sualde de şöyle deniliyor.
o kadar büyük ve hali bir cennet neye yarar?''

Dünya kadar bir cennet her bir mümine verilecek, tamam. Ama bu kadar büyük bir cennet ve boş bir yer diyor, ne işe yarar? Böyle bir sual var. Öyle mi acaba? Bir bakalım. El cevap, nasıl ki eğer mümkün olsa idi, hayal süratiyle zeminin aktarını ve yıldızların ekserisini geçsen, bütün alem benimdir diyebilirsin. Mümkün olsa da şayet, dünyanın her tarafını, yerin her tarafını, semanın her tarafını, bütün yıldızları hayal suretinde gezebilse mesela bir insan, böyle bir imkan olsa faraza, o zaman şöyle diyebilir mi? Bütün kainat benimdir. Bütün alem elbette diyebilir. Çünkü her tarafa girebiliyorsun, her tarafa çıkabiliyorsun, her tarafta hükmedebiliyorsun. Benimdir diyebilir. Melaike ve insan ve hayvanların iştirakleri senin o hükmünü bozmaz. Orada başka insanların olması, başka meleklerin olması, hayvanların yaşaması senin buralar benimdir demenin hükmünü bozmaz. Aynen öyle de o cennet dahi dolu olsa, girdi sana verilen cennet dolu olmuş olsa o cennet benimdir diyebilirsin. Hadiste bazı ehli cennete verilen 500 senelik bir cennet sırrı 28. sözde beyan edilmiştir. 28. söz var orada. Cennet bahsine ayrılmıştır. Orada anlatılmıştır. 500 senelik cennet ne demektir? Bir insan ne yapacaktır orada? Güzel bir şekilde izah ediliyor. Ama burada kısaca ona değindi değerli dinleyenler. O da o cennet dolu bile olsa sen o cenneti, o cennetin her tarafını adeta hayal hızında gezebilirsin. Orada hükmedebilirsin. Orada başka insan varmış, melekler varmış, hayvanlar varmış, sana zarar etmez. Nasıl ki bir insanın kendi bahçesi olsa, o bahçede nasıl ki melekler var, çeşit çeşit hayvanlar olsa o bahçenin hükmünü bozmaz ki onun değildir denilmez. Onun gibi. Ve kısa bir ara daha veriyoruz değerli dinleyenler. Aradan sonra 9. işaret, tembih ve münacatla 32. sözü inşallah bitirmiş olacağız. Bu haftaki programımızı da burada tamamlamış oluruz değerli dostlar. Devam ediyoruz 9. işaret ile. İman ve muhabbetullahın neticesi. İman etmenin ve Allah'ı sevmenin de bir neticesi var ahirette. O nedir? Bu 9. işarette bu kısım anlatılıyor. Allah'ı sevmenin, muhabbetullah diyoruz buna, nasıl olduğunu izah etmiştik önceki haftalarda. Ve imanın neticesi. Ehli keşf ve tahkikin ittifakıyla araştırma ehli olan Müslüman alimler, kalp gözü açık evliyalar, İlahi sırları görenler, etraflıca onları araştıranlar, onlar ittifak etmişler, birlikte haber vermişler ki, haber olarak birlikte vermişler, aynı zamanda yaşamasalar bile aynı şeyleri görmüşler. Neyle ilgili söylüyoruz bunu değerli dinleyenler? Allah'ı sevmenin ve iman etmenin neticesi. Dünyanın 1000 sene hayatı mesudanesi, 1 saatine değmeyen cennet hayatı. Cennet hayatı öyle mükemmel ki, öyle güzel ki, dünyada 1000 sene mesut bir şekilde yaşasanız, hep mutlu olsanız, hiç acı çekmeseniz, eziyet görmeseniz, hiçbir sıkıntınız olmasa, 1000 sene dünyada böyle yaşasanız, cennet hayatının 1 saati gibi bile değildir. Cennet bu kadar mükemmel bir yerdir. Ve yine cennet hayatının dahi 1000 senesi. Cennette 1000 sene yaşadınız, onun da 1000 senesi 1 saat müşahedesine değmeyen bir kutsi münezzeh, cemal ve kemal sahibi olan Zat-ı Zülcelal'in müşahedesi rü'yetidir ki Allah'a muhabbet etmenin, Allah'a iman etmenin neticesi cennette Allah-u Teala'yı görmektir. Cennete gitmek olduğu gibi Allah-u Teala'yı görmektir. Peki Allah-u Teala'yı görmek ne demektir, nasıl bir şeydir? Şöyle anlayın ki diyor bunu, dünyada siz 1000 sene sıkıntınız olmadan, hastalanmadan, yokluk çekmeden, acı hastalık görmeden, elem ayrılık bilmeden mutlu bir şekilde yaşasanız, cennetin 1 saatine kafi gelmez, cennetteki o mükemmel ve harika ve ulvi ve yüksek lezzetleri 1000 sene zevk etseniz, Cenab-ı Hakk'ın cemalini görmenin 1 saatine denk gelmez. İşte hadisi kat'i ile ve Kur'an'ın nassıyla sabittir. Allah'ı seviyorsanız, iman ediyorsanız Allah'ı göreceksiniz cennette. Cenab-ı Hak bunu vaat ediyor. Hadis-i şeriflerde Peygamber Efendimiz bildiriyor. Ve Allah'ı görmek öyle bir şey ki,
Cenab-ı Hakk'ın cemalini,

birlikte cennetteki bütün lezzetleri unutursunuz. Ve şuhuttan sonra Cenab-ı Hakk'ı gördünüz, müşahede ettiniz onun cemalini, o rü'yete vasıl oldunuz. Ondan sonra ehli şuhudun hüsnü cemali o derece fazlalaşır ki Allah'ı görenlerin yüzleri, bedenleri, maddeleri, manaları o kadar güzelleşir ki, o derece fazlalaşır ki döndükleri vakit saraylarındaki aileleri çok dikkat ile, zor ile onları tanıyabilirler. Başka biri mi geldi? Bu yabancı birisi mi? Çok dikkat ederek ancak bilirler. Nasıl değişmiş, nasıl güzelleşmiş, bu nasıl mükemmelleşmiş derler. Adeta hadiste bu varit olmuş değerli dinleyenler. Hadis-i şerif bunu anlatıyor. İşte böyle bir neticesi var Allah'a iman etmenin ve Allah'ı sevmenin. Hazreti Süleyman aleyhisselam gibi bir kemal ile meşhur bir zatın rü'yetine iştiyaklı bir merak. Mesela Hazreti Süleyman aleyhisselam hem peygamber hem padişah, sultan, mükemmel bir insan. Öyle bir zatın, öyle meşhur bir zatın görülmesine dair ne kadar merak vardır insanlarda. Hazreti Yusuf aleyhisselam gibi mesela bir cemal ile mümtaz, o da güzelliğiyle meşhur. Yusuf aleyhisselam, güzellerin piri. Öyle bir güzellikle, ayrıcalıklı hale gelmiş Yusuf aleyhisselam gibi bir zatın şuhuduna, onu görmeye meraklı bir iştiyak herkes vicdanen hisseder. Kim görmek istemez Yusuf aleyhisselamı yahut Süleyman aleyhisselamı veyahut diğer peygamberler? Elbette herkes ister. Acaba, kıymetli dinleyenler, acaba dünyanın bütün mehasin ve kemalatından binler derece yüksek olan cennetin bütün mehasin ve kemalatı bir cilve-i cemali ve kemali olan bir zatın rü'yeti ne kadar mergup ve merakaver ve meşhudun ne derece matlup ve iştiyakaver olduğunu kıyas edebilirsen et. Sen bir Yusuf aleyhisselamı, bir Süleyman aleyhisselamı görmeye bu kadar iştiyaklı iken dünyadaki bütün güzellikler, bütün mükemmellikler Cenab-ı Hak'tan geliyor. Cennet nimetleri dünyadaki bütün güzelliklerden, bütün mükemmelliklerden kat kat fazla. Bütün bunlara rağmen, bütün bu güzellikler, cennetteki o mehasin, o kemalat, Cenab-ı Hakk'ın, dünyadakiler zaten gölgesi, isim ve sıfatlarının, cennettekiler de anlata bitirilemeyen o mükemmel güzellikler, o nimetler, Cenab-ı Hakk'ın cemalinin bir cilvesi, kemalinin bir cilvesi olan bir zat Allah-u Teala. Onu görmekten bahsediyoruz. İşte böyle bir zatın, Rabbimizin rü'yeti, onu görmek ne derece insan rağbet eder, ne kadar onu merak eder ve onu görmek ne derece insan istekli olur, iştiyaklı olur, zevk verir. Eğer kıyas edebilirseniz ediniz. Meşhur birisi, kemalat sahibi bile değil, salih bir insan bile değil. Bir sanatçı mesela, belki uyuşturucu kullanıyor. Ahlaken bozuk. İnsanlar onu bile sadece bir iki şarkısından dolayı geldiği zaman görmek için yüksek ücretler ödeyip biletler alıyorlar, üstlerini başlarını parçalıyorlar. Bütün insanları yaratan, bütün insanların görmesini, duymasını, konuşmasını, sesini, kabiliyetini yaratan, onların alacağı havayı, içeceği suyu, yiyeceği yemeği yaratan, giyeceği elbiseyi veren, dünyayı onlara süslü bir sofra, gökyüzünü onlara hoş bir çatı dam yapan, dünyayı bir gemi gibi gezdiren Rabbimiz, direksiz durduran, bütün kainatı kabzayı tasarrufunda tutan, her şeyin dizgini elinde, her şeyin anahtarı yanında olan, yeryüzünü hadsiz sayamayacağımız kadar çok nimetlerle doldurup bize ikram eden, sonsuz güzellik sahibi, dünyadaki bütün güzellikler, bütün nimetler, bütün kemalatlar onun cilve-i cemalinin birer gölgesi olan, cennet kemal ve cemalinin bir tecellisi olan muhteşem bir zat Rabbimiz Cenab-ı Hak. İşte böyle bir zatı görmek, onu tanımak, onun kemalatını bilmek insan ne kadar arzu eder, kıyas edilebilir mi? Edebilirseniz ediniz. Allahümme erzukna fid dünya hubbike ve hubbe ma yukarribuna ileyke vel istikamete kema emarte ve fil ahireti rahmetike ve rü'yeteke subhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Allahümme salli ve sellim ala men erseltehu rahmeten lil alemin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Cennet hayatının dahi bin senesi, bir saat müşahede

kendisine değmeyen bir kutsi, münezzeh, cemal ve kemal sahibi olan Zat-ı Zülcelal'in müşahadesi rü'yetidir ki hadisi kat'i ile ve Kur'an'ın naslıyla sabittir. Ya İlahena, bizi dünyada senin muhabbetinle ve bizi sana yaklaştıracak şeylerin muhabbetiyle ve emrettiğin şekilde istikamet üzere olmakla, ahirette ise rahmetin ve rü'yetinle rızıklandır. Seni her türlü noksanlıktan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim için bir ilim yoktur. Şüphe yok ki alim, her şeyi bilen, hakim, her işi hikmetli olan ancak sensin Allah'ım. Ve tembih kısmına geldik değerli dinleyenler. Programımızı tamamlamak üzereyiz. Ondan önce Peygamber Efendimiz'e salavat-ı şerife vardı. Onun da mealini sizlere söyleyeyim. Ya İlahina, alemlere rahmet olarak gönderdiğin zata ve onun bütün âline ve ashabına salat ve selam eyle. Amin. Evet, tembihte diyor ki şu sözün ahirinde uzun tafsilatı uzun görme. Bu sözün sonundaki bu uzun anlatımları çok uzun görme. Ehemmiyetine binaen kısadır. Aslında o kadar önemli ki bu tafsilat bile kısadır. Daha uzun anlatmak ister. Bütün sözlerde konuşan ben değilim. Belki işaret-i Kur'aniye namına hakikattir. Kur'an'dan aldığımız işaretler namına Kur'an'ın hakikatleri konuşmaktadır diyor Üstad Hazretleri. Ben değilim. Çünkü burada anlatılanlar, işte siz de dinlediniz, hadis-i şeriflerin, ayet-i kerimelerin mealleri, tefsirleri, işaret ettiği manalardır. Hakikat konuşuyor. Kur'an namına konuşan hakikattir. Hakikat ise hak söyler. Doğru konuşur. Eğer yanlış bir şey gördünüz, muhakkak biliniz ki haberim olmadan fikrim karışmış. Bu anlatılanlarda yanlış bir şey mi var? Böyle bir şey gördünüz mü? Ki yok Allah'ın izniyle de. Eğer varsa o yanlışlar da Kur'an'a, hadise ait değildir, bana aittir. Haberim olmadan benim fikrim karışmış ki onu öyle yapmış diyor. Karıştırmış, yanlış yapmış diyor Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri rahmetullahi aleyh. Ve bir münacat var değerli dinleyenler, bir dua var. O duayı da sizlere okuyup daha sonra da Veysel Karani Hazretlerinin duası var. Onu da sizlere okuyup programımızı tamamlamış olacağız inşallah. Ya Rab, nasıl büyük bir sarayın kapısını çalan bir adam açılmadığı vakit o sarayın kapısını diğer makbul bir zatın sarayca me'nus bilinen dost sadasıyla çalar ta ki ona açılsın. Öyle de biçare ben dahi senin dergahı rahmetini mahbub abdün olan, senin dergahında sevgili kulun olan Üveyse Karani'nin sadasıyla ve onun münacatıyla şöyle çalıyorum. O dergahını ona açtığın gibi rahmetinle bana da aç, bizlere de aç ya Rabbi. Egulü kema kale, İlahi ente Rabbi ve enel abd, ve entel haliku ve enel mahluk, ve entel rezzaku ve enel merzuk, ve entel maliku ve enel memluk, وأنت العزيز وأنا الذليل وأنت الغني وأنا الفقير وأنت الحي وأنا الميت وأنت الباقي وأنا الفاني وأنت الكريم وأنا اللئيم وأنت المحسن وأنا المسيء وأنت الغفور وأنا المذنب وأنت العظيم وأنا الحقير وأنت القوي وأنا الضعيف وأنت الموتي وأنا السائل وأنت الأمين وأنا الخائف وأنت الجواد وأنا المسكين وأنت المجيب وأنا الداعي وأنت الشافي وأنا المريض فاغفر لي ذنوبي وتجاوز عني واشف أمراضي يا الله يا كافي يا رب يا وافي يا رحيم يا شافي يا كريم يا معافي فاعف عني من كل ذنب وعافني من كل داء وارض عني أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين وَاَخْرُ دَعْوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ. Veysel Karani Hazretlerinin bu münacatıyla biz de Cenab-ı Hakk'ın kapısını üstadımız hazretleri gibi çalıyoruz, niyaz ediyoruz değerli dinleyenler. Onu açtığı gibi Cenab-ı Hakk'ın rahmet kapılarını, merhamet kapılarını, dergahını bize de açmasını niyaz ediyoruz. İşte o münacatın meali şöyle değerli dinleyenler, hep birlikte amin diyelim buna da.

İlahi sen benim Rabbimsin. Ben ise senin kulunum. Sen her şeyi yaratan Halık'sın. Ben ise senin tarafından yaratılmış olan mahlukum. Sen herkese rızık veren Rezzak'sın. Ben ise rızka muhtaç olan Merzukum. Sen mülkün gerçek sahibi olan Malik'sin. Ben ise kulun, kölen olan Memlukum. Sen kudreti daima üstün gelen Aziz'sin. Ben ise sana karşı daima zilletinde olan Zelil'im. Sen hiçbir şeye muhtaç olmayan Gani'sin. Ben ise her zaman sana muhtaç olan Fakir'im. Sen hayatı ezeli ve ebedi olan Hay'sın. Ben ise ecel vakti gelince ölecek olan kimseyim. Sen hiç ölmeyecek olan Baki'sin. Ben ise ölüp bu dünyadan gidecek olan Fani'yim. Sen kullarına çok ikram eden Kerim'sin. Ben ise basit ve hakir olan Hicri'yim, Cimri'yim. Sen hudutsuz iyilik eden Muhsin'sin. Ben ise kötülük eden kimseyim. Sen çok bağışlayıcı olan Gafur'sun. Ben ise sana günahkar kulunum. Sen azamet ve heybeti nihayet derecede olan Azim'sin. Ben ise sıradan zavallı biriyim. Sen çok kuvvetli olan Kavi'sin. Ben ise çok çaresiz, zayıfım. Sen bol nimetler lütfeden Muti'sin. Ben ise senin kapında, sana ihsanda bulunmanı isteyen dilencinim. Sen korkup kendisinden yardım isteyenleri muhafaza eden ve korktuklarından güvenli kılan Emin'sin. Ben ise daima korku ve endişe içinde olan kimseyim. Sen çok cömert olan Cevat'sın. Ben ise merhamet ve yardımına muhtaç olan zavallı miskinim. Sen dualara icabet eden Mucib'sin. Ben ise sana yalvarıp dua eden kulum. Sen maddi ve manevi bütün hastalıklara deva ve şifa ihsan eden Şafi'sin. Ben ise senin şifana muhtaç hastayım. Benim günahlarımı bağışla, hatalarımı affet, hastalıklarıma şifa ver. Ey ezel ve ebed sultanı ve bütün güzel isimler ve en yüce sıfatların sahibi olan Hazreti Allah. Ey kullarının bütün ihtiyaçlarına yeterli olan kafi. Ey bütün mahlukatını terbiye eden, besleyip büyüten Rab. Ey verdiği sözü yerine getiren vafi. Ey nihayetsiz rahmet ve mağfiret sahibi olup ahirette sadece müminlere nimet veren Rahim. Ey bütün hastalıkların şifasını veren Şafi. Ey bol ikram ve cömertlik sahibi olan Kerim. Ey sohbet ve afiyet veren Muafi. Benim bütün günahlarımı affeyle. Her hastalığa karşı bana sıhhat ve afiyet ver. Benden ebedi olarak razı ol. Rahmetinle ey merhamet edenlerin en merhametlisi. Duaların sonu ise hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur demeleridir. Evet değerli dinleyenler, böylece bir mevzuyu daha birkaç hafta içinde bitirmiş olduk elhamdülillah. 32. sözü işledik değerli dostlar. 3 mevkuftan oluşuyordu 32. söz. Birkaç hafta geçtiği için belki böyle kısa hatırlatmakta fayda var. 1. mevkufunda kainatın her tarafında tevhid-i ilahinin olduğu ve şirke, ortaklığa zerre kadar yer olmadığı hatırlatılıyordu. O izah ediliyordu. 2. mevkufta Allah-u Teala'nın vahdet ve ehadiyet sırrı 3 sual içinde cevaplandırılıyordu. 2. mevkufun 1. maksadında nihayetsiz kudret sahibi bir zatın ispatı ve işine başka ellerin karışmaması, kainattaki terbiye, tertip ve tertibi esbabın şirke emare olmadığı, sebeplerin tesirinin bulunamadığı anlatılıyordu. 2. maksatta bir tek zatın nihayetsiz yerlerde nihayetsiz işleri kolaylıkla yapabilmesinden bahsedilmişti. O izah edildi. Onların temsilleri vardı. Yine onun sonunda Allah-u Teala'nın ehadiyetine dair bir husus anlatıldı. 3. maksatta Kur'an'daki yaratıcıların en güzeli gibi tabirlerin ne anlama geldiği izah edildi. Cenab-ı Allah'ın kemalinin hakiki oluşuna dair 5 remizden bahsedildi. O remizler izah edildi değerli dinleyenler. Onların delilleri anlatıldı.

0: anlatıldı. Beş remiz içinde ki dünyanın üç yüzünden bugün de bahsettik. O beşinci remizde geçiyordu. Üçüncü maksadın beşinci remizinde. Yine üçüncü mevkufta iki mephastı. Birinci mephasında kainattaki hakikatlerin Allah-u Teala'nın esma-i ilahiyesine dayandığını temsillerle izah etmişti. İkincisinde dünya saadetinin dahi yalnız Allah'ı tanımakta ve ahireti düşünmekte olacağı izah ve ispat edildi. Dünyadaki sevdiklerimize Allah namına nasıl muhabbet edeceğimiz anlatıldı. Bugün de Allah namına olan muhabbetlerin ahiret yurdu dediğimiz dar ahirette neticelerini gösteren 9 işaretten bahsettik ve en sonunda Veysel Karani Hazretlerinin duasıyla, münacatıyla Rabbimize yalvarıp, niyaz edip mevzumuzu tamamladık değerli dinleyenler. Ben Cenab-ı Hakk'a şükrediyorum ki böyle bir nimete bizi vesile kıldı, sizleri vesile kıldı. Ve yine şükrediyorum ki bunu tamamlamayı bize nasip etti. İnşallah değerli dinleyenler, bir sonraki hafta başka yine güzel mevzularla birlikte oluruz. Dualarınızla Allah'a emanet olunuz efendim.
1: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
9: Zorunlu yayın.
10: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Muhammed Emin Genc'in hazırlayıp sunduğu Seher Yeli programı hafta içi her gün 11.40'da 91.8 Radyo Hedef'te sizler.
13: Radyo Hedef FM 91.8.
14: Hamid olan sen, kullarının şükrüne yine sonsuz şükür vesilesi nimetler gönderirsin. Kullarının hamdine yine hamd edilesi bereketler indirirsin.
13: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Seher Yeli. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.

Harise bin Numan radıyallahu an. Alemlere rahmet olarak gönderilen son nebi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem dini mubini İslam'ı tebliğ etmeye başladığında Mekke şirk toplumunda tevhid akidesine bağlı Hanif dini üzere yaşayan az sayıda insan bulunuyordu. Onların azlığı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de işini zorlaştırıyordu. Putperest insanlara bir olan Allah'ı anlatmak, kendisini de Allah'ın Resulü olarak kabul ettirmek hiç kolay olmuyordu. İman ve İslam'la şereflenenler de belli bir eğitim ve öğretim işine ihtiyaç duyuyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeni Müslüman olan sahabelerine bu yönde destek oluyor ve yetişmelerini istiyordu. İki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ders halkasında yetişmiş, onun talim ve tedrisinden geçmiş kahraman ve cömert talebelerinden birisi de Harise bin Numan radıyallahu anh'tır. Harise bin Numan radıyallahu anh, malını, mülkünü, canını ve bütün hayatını en küçük bir tereddüt ve şüphe göstermeden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme feda edebilen bir kahramandır. Huneyn Muharebesi'nde Müslümanların mağlup olduğu haberinin yayılıp tehlikeli bir anın başladığı esnada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanından hiç ayrılmayan, vücudunu ona siper eden cesaret timsali bir insandır Harise bin Numan radıyallahu an. Suffe medresesinde bir müddet kaldıktan sonra evlenip çoluk çocuk sahibi olduğunda da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin komşusu olmayı çok arzu ediyordu Harise bin Numan radıyallahu an. Ve sonunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yakın komşusu oldu. Medine'de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin komşusu dendiğinde akla Harise bin Numan radıyallahu an geliyordu. Bu hususa işaret eden İbn-i Sa'd, Hazreti Harise'nin Medine'de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin evinin yakınında bir evi bulunduğunu ve İhtiyacı olduğu zamanlarda Harise radıyallahu anh'ın evini boşaltıp ona verdiğini kaydetmektedir. Evini Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme veren Hazreti Harise bin Numan radıyallahu anh, bu mübarek komşusundan ayrı kalmamak için oraya bir ev daha yaptı. Bir müddet oturduktan sonra bu evini de Hazreti Ali radıyallahu anh'la Hazreti Fatıma radıyallahu anhaya hibe etti.

Bilindiği üzere Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine'ye geldikten sonra bir seneye yakın Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh'ın evinde kaldı. Daha sonra kendi evine taşındı. Bu arada Hazreti Ali radıyallahu anh, Hazreti Fatıma radıyallahu anha ile evlenince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye bir ev bulmasını emretti. Hazreti Ali ev aramaya koyuldu. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evine yakın yerde bir ev bulamadı. Sonunda Medine'nin uzak bir köşesinde ev buldu. Bir müddet orada kaldılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ziyaretine gitti. Bir ara sizi yakınıma almak istiyorum buyurdu. Hazreti Fatıma radıyallahu anha, canım babacığım, isterseniz Harise ile konuşun, belki yakınınızdaki evi bize boşaltır dedi. Faruk-ı Kainat aleyhissalatu vesselam Efendimiz muazzez kızı Fatıma'ya hitaben, sevgili kızım, Harise evini bir kere bize verdi, ikinci defa isteyemem buyurmuşlardı. Bu olay bir vesileyle Hazreti Harise bin Numan'a ulaştı. Bunun üzerine hemen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve

Ya Resulallah, duydum ki Fatıma'nın sizin yakınınızda bulunan bir eve ihtiyacı varmış. Beni Neccar'ın en sağlam evlerinden olan evimi boşalttım. Gelip otursunlar. Ben ve malımın hepsi Allah ve Resulünündür. Yemin ederim ki ya Resulallah, benden aldığınız mal benim yanımda bana bıraktığınız maldan daha hayırlıdır, dedi. Hazreti Harise bin Numan radıyallahu anh'ın bu samimi ifadeleri üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Hakikaten doğru söylüyorsun ya Harise, Allah'ın bereketi üzerine olsun." Daha sonra Harise bin Numan radıyallahu anh'ın evine Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma taşındılar. Hazreti Harise'nin Efendimizin zevcesi Mariye'ye de bir ev verdiği rivayet edilmektedir. Ayrıca Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Abdullah'ın ailesiyle beraber Medine'ye hicret ettiği zaman yine Harise bin Numan radıyallahu anh'ın evinde kaldıkları belirtilmektedir.

Harise bin Numan radıyallahu anh'ın bu cömertliği hayatının sonuna doğru iki gözünü kaybettikten sonra da devam etmiştir. Hazreti Harise bu sıralar evinin önünde hurma dolu bir zembil bulunduruyor ve fakirlerin gelip oradan ihtiyaçları kadarını alıp gitmelerini temin ediyordu. Hazreti Harise bin Numan radıyallahu anh, Hazreti Cebrail aleyhisselamı iki defa gördüğünü söylemişti. İbn Abbas radıyallahu anh'ın rivayetine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Harise ve Hazreti Cebrail arasında şöyle bir hadise geçer. Hazreti Harise bin Numan radıyallahu anh bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna varır. Gizlice birisiyle konuştuğunu düşünerek selam vermez. Az sonra Cebrail aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme o niçin selam vermedi diye sorar. Allah Resulü Efendimiz Harise'ye geldiğinde neden selam vermedin deyince Hazreti Harise sizi birisiyle konuşurken gördüm. Konuşmanızı kesmemek için selam vermedim der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sen onu gördün mü diye sorar. Hazreti Harise de evet cevabını verir. Efendimiz o Cebrail'di der. Hazreti Cebrail şayet bana selam verseydi selamını alırdım der ve devamla o 80'lerdendir buyurur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 80'lerin kimler olduğunu sorunca Hazreti Cebrail aleyhisselam insanların kaçıştığı bir sırada canını, evladını ve rızkını Allah'a havale ederek senin çevrende kenetlenip sarsılmadan sabredenlerdir cevabını vermişti. Hazreti Cebrail aleyhisselam bu ifadeleriyle Huneyn'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi yalnız bırakmayan sahabeleri işaret ediyordu. Hazreti Harise radıyallahu anh da oradaydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cennette bir Kur'an sesi duydum. Bu kimin sesidir diye sorduğumda Harise bin Numan'ın okuyuşudur dediler. Şeklindeki hadiste olduğu gibi pek yüksek sena ve iltifatına mazhar olan Hazreti Harise radıyallahu anh bütün hayatını İslam'a hizmet için vakfetmiş ve Muaviye devrinde vefat etmiştir.

Allah'ım, duaların ve selamların en güzeli Hazreti Muhammed'in ailesinin ve ashabının üzerine olsun.

0: Seher Yeli. Seher. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
10: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.
13: Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
12: Radyo Hedef FM 91.8.

98 Gönül Frekansınız Radyo Hedef. Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın Evi: Sabır Yayınları.

Bazıları diyorlar ki, fakirler için sevabına konser verecek. Siz hiç bir pislikle çamaşır yıkandığını gördünüz mü? Dudak büküp garip karşıladığınız bu sual ne kadar mantıksızsa, haramla hayır yapmaya inanmak da o derece mantıksızdır. Zaten nefse tapınmanın mantığı olmaz. Mezkur cümleyi tahlil edelim, bakalım ne çıkacak. Fakir, başkalarının yardımına ihtiyacı olan, kıt kanaat geçinen, ihtiyaç sahibi olan kimselerdir. Sevap, Allah'ın emirlerini yerine getirmek, onun rızasına uygun amellerde bulunmaktır. Konser, kadın, erkek bir takım insanların ahlak dışı davranışlar içinde ve tesettürsüz bir kılıkla bir salonda toplanmaları. Bu topluluğa erkek veya kadın zennelerin bir takım cazlar eşliğinde şarkı, türkü veya garip hareketlerle oradaki topluluğu sözüm ona eğlendirmeleridir. Bu hinoğlu hinlikten elde edilen parayla fakirlere yardım edilecekmiş. Böylece konser veren de, konser için salona girerken bilet parası ödeyen de sevaba girecekmiş. Bir defa o konser denilen şeyi verenler de, dinleyenler de topyekün tehlikededirler. Niçin? İzah edeyim. Vücudunun çok önemli bir bölümünü açıp sahnede şehavani arzuları galeyana getirmek için bağıran ve kıvıran o kadın Allah'a isyan halindedir. Allah'a isyan halinde olan bu zenneyi alkışlayan o topluluğun alkışları, "Aferin, Allah'a çok görkemli isyan ediyorsun. Bu isyanında sana katılıyor, sana destek veriyor ve seni tebrik ediyoruz." manasındadır. Onun için İslami ölçülere göre orada bulunanların tamamı büyük tehlike içindedirler. Artık varsa imanları da zedelenir. Şimdi bu insanlar kendilerini küfre düşüren amellerden sevap bekliyorlar. Günah ve sevap İslami kavramlardır. Bu kavramları istismar etmeye, bunları alay konusu yapmaya hiçbir insanın hakkı yoktur. Bunların tesadüfi yapıldığına da kesinlikle inanmıyoruz. Bütün yapılanlar planlı ve programlı işler. Hatırlıyorum, komünizmin süper güç kabul edildiği yıllarda komünist idareciler Türkiye'deki kafirlerle işbirliği yapıp komünist idare zulmündeki Müslümanlara İslam aleyhinde propaganda yapabilmek için Türkiye'den namlı insanları Rusya'ya davet ediyorlardı. Bu insanlarla Azerbaycan, Tacikistan gibi Müslümanların yoğun olduğu yerlerde konser verdiriyorlardı. Hem de bu konserlere katılmayı birçok Müslümanları mecbur tutuyorlardı. Bütün şehvetini kusan kadının konseri bittikten sonra Müslümanlara diyorlardı ki, "Siz de kabul ediyorsunuz ki Türkiye İslam'ı yaşayan Müslüman bir ülke, çünkü Rusya'daki Müslümanlar Türkiye'yi böyle biliyorlardı. Bu kadın da Müslüman bir Türk, bu yaptığı da İslam'dandır. Müslümanlığın dışından olsa böyle yapmaz ve Müslüman olan Türk devleti buna müsaade etmez. Onun için bunun dinen sakıncası olmadığı gibi dinin icablarından biridir," derlerdi. Böylece Müslümanların Müslümanlıklarını bozmaya çalışırlardı. Küfür, Türkiye'deki kafiri, Rusya'daki Müslümanın zihnini bulandırmak için İslam aleyhine böyle propaganda malzemesi yapardı. İşte küfür bu derece sinsice planlarını Müslümanlar üzerinde uyguluyor. Fakirlik, muhtaçlık İslam dininde makbul bir hal değildir. İslam, Müslümanlara zenginliği tavsiye etmiştir. Ancak bu zenginlik mal sahibine değil, mal sahibi zenginliğine, mala hükmedecek şekilde olmalıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Fakirlik neredeyse kafirlik olacaktı," buyurmuştur. Çünkü özellikle zamanımızda istismara en müsait kesim fakirlerdir. Sömürgeci devletler, sömürecekleri devletin halkının hakkını sömüreceklerinde bu emellerine fakirlere yardımı köprü yaparlar. Kendi ülkelerindeki fakirlere, sahipsizlere, düşkünlere, kimsesizlere

sahip çıkmayan bu sömürüye ortak olan Müslüman zenginler bu ihanetlerin veballerini tahmin edebiliyorlar mı acaba? Fakirler için sevabına konser diyerek masumluk kılığına girip fakirleri istismar yetmiyormuş gibi günahı şirin göstermenin de ötesinde bu davranışla günah kavramı tepe taklak edilmektedir. Hep fakir edebiyatı yapıldı. Bugüne kadar bu fasaryaları çok dinledik. Bunların her biri küfrün masumluk perdesi arkasındaki oyunlarıdır. Küfür fakiri düşünmez. O fakirin daha kanını emer. İşte yardım yapıyoruz diye Amerika'sı, IMF'si, İngiliz'i, Alman'ı Müslüman halkımızın kanını emmiyorlar mı? Hasılı fakirler için sevabına konser adı altında yine fakirler istismar ediliyor. İslam'a saldırılıyor. İslami değerlere hakaret ediliyor. İnsanlar küfrün oyuncağı haline getirilmek isteniyor. Herkes şunu bilmeli. Haramla hayır olmaz. Haramla hayır yapmak, pislikle çamaşır yıkamak gibidir. Cenab-ı Hak, ümmeti böyle gülünç durumlara düşmekten korusun ve kurtarsın. Amin. Bazıları diyorlar ki, tek güvencemiz, tek ümidimiz sensin. Ben bizzat çok duydum. Mutlaka sizler de duymuşsunuzdur. Hatta söyleyenleriniz bile çoktur. Bazıları ihtiyarlarken veya hastalanınca çocuklarına, ''Evladım, tek güvencemiz sensin. Senden başka kimsenin ümidimiz yok. Sen bakmazsan veya gidersen, ölürsem, yapamazsan vesaire helak olur gideriz.'' derler. Bazıları gittikleri doktora, ''Aman doktor, son ümidimiz sensin. Sen de kurtaramazsan ölüp gideceğim veya gidecek.'' derler. Bazıları bir işe girişmişler, başarmakta çaresiz kalmışlar. Karşılarına birisi çıkmış, yardımcı olmaya çalışıyor. Dert sahibi ona, ''Aman bıktım bu işten. Tek ümidimiz sensin. Sen de olmazsan bu iş olmayacak.'' der. Bu ve benzeri misalleri daha çok artırmak mümkün. Ancak demek istenen anlaşıldığı için misallerden şimdi asıl konuya geçiyoruz. Acaba bu ve benzeri lafları edenlerin itikadi akıbetleri ne olur? Ne diyebilirsiniz? Mahvolur demekten başka. Evet, gerçekten de böyle, fecaat olur. Çünkü müminler sadece Allah'a güvenirler. Bu keyfiyet imanın yegane alamet ve özelliği, onun zaruri muktezasıdır. Kur'an-ı Kerim'de, eğer Allah'a iman ediyorsanız ve ona teslim olmuşsanız sadece ona güvenin. Eğer müminseniz sadece Allah'a ümit bağlayın. Kim Allah'a tevekkül ederse o kendisine yeter. Allahu Teala kendisine güvenip tevekkül edenlere yeter. Daha birçok ayette Mevlamız Celle Celaluhu ibadet ve tevekkülü birlikte zikreder. Demek ki sadece Allah'a güvenip ona ümit bağlamak gerekirken, ona yapmamız gerekeni mahlukata bağlayıp Rabbimize devre dışı bırakmamız imansızlaşmamıza sebep oluyor. Mahlukata tek güvencemiz, tek ümidimiz sensin diyenlerin akıbetleri budur işte. Onlar için elim bir azap, yakıcı bir cehennem ateşi vardır. Evet, müminler sadece Allahu Teala'ya güvenir ve sadece ona ümit bağlarlar. Buna tevekkül denir. Tevekkül, her işte bütün sebepleri yerine getirdikten sonra haktan vaki olan ve olacak tecelliyi beklemek ve ona razı olmaktır. Tevekkül sahibi insan, iş gücü, moral ve maneviyat, hayat yönünden son derece kuvvetli insandır. Kolay kolay paniğe kapılmaz. Başarısızlıkla sonuçlanan teşebbüsleri için ümitsizliğe düşmez. Hayır vardır bunda der. Yeniden daha ciddi olarak teşebbüslerini yeniler. Bu feyizli imanın eseridir. Hasılı, tek ümidimiz, tek güvencemiz sensin demek bir mahlukata imanı bozar. Kişinin yeniden iman etmedikçe ebediyen cehennemde kalmasına sebep olur. Bunun ispatını ayetlerle size yaptık. Kılıf uyduranlar sadece kendilerini aldatırlar. Çünkü müminler sadece Allah'a güvenir. Sadece ona ümit bağlarlar. Bu imanın yegane alamet ve özelliğidir. Cenab-ı Hak ümmeti aksi bir halden korusun ve kurtarsın.
Amin.

0: Eser, sorumsuzca söylenen sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın evi, Sabır Yayınları.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi, Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Senin yüzünün nuru. Ebu Talib'in karısı Fatıma radıyallahu anha, kocasının ölümünden önce veya sonra Müslüman olmuştu. Ali ve Cafer radıyallahu anhuma'nın kız kardeşleri olan kızı Ümmühani radıyallahu anha da İslam'a girmişti. Fakat kocası Hubeyre Allah'ın birliği mesajına kapalıydı. Bununla birlikte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evlerine geldiğinde onu iyi karşılar ve namaz vakti ise evdeki Müslümanlar cemaatle namaz kılarlardı. Bir keresinde hepsi yatsı namazını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte kıldıktan sonra Ümmühani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi geceyi kendi evlerinde geçirmeye davet etti. Hazreti Peygamber onun teklifini kabul etti. Fakat uyuduktan kısa bir süre sonra kalktı ve Mescid-i Haram'a gitti. Çünkü geceleri Kabe'yi ziyaret etmeyi severdi. Oradayken uyku bastırdı ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hicr'de uyudu. Ben Hicr'de uyurken dedi, Cebrail geldi ve ayağıyla beni dürttü. Uyandım ve etrafta hiçbir şey göremeyince tekrar yattım. İkinci kez geldi. Üçüncü kez yine geldi ve beni kolumdan tutup ayağa kaldırdı. Birlikte mescidin kapısından çıktık. Orada eşekle katır arası beyaz bir binek vardı. İki yanında bacaklarını oynattığı yerde kanatları vardı ve her adımı gözün görebileceği uzaklığa varıyordu. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Burak adlı bu bineğe Cebrail'le nasıl bindiğini, Cebrail'in göğe yükselirken bineğin hızını, yönünü ayarladığını, kuzeye Yesrib ve Hayber'in ötesine gidip Kudüs'e vardıklarını anlattı. Orada bir grup peygamberle İbrahim, Musa, İsa ve diğerleriyle karşılaştılar. Mescitte namaz kılarken bütün peygamberler onun arkasında namaz kıldılar. Daha sonra Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin önüne iki fıçı kondu. Biri süt, biri şarapla doluydu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem süt dolu fıçıdan aldı ve içti. Şarap fıçısına dokunmadı. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam şöyle dedi. Sen doğru yola yöneltildin. Sen de halkını o yola yönelttin ve şarap sana yasaklandı. Daha sonra kendisinden öncekiler gibi Ennuh, İlyas, İsa ve Meryem gibi o da bu dünyadan semaya yükseltildi. Kudüs toprağının ortasındaki bir taşın üstünden tekrar Burak'a bindi. Burak onu yükseltti ve İlyas'ın ateş arabasının işlevini gördü. Artık kendi asıl halinde görünen Cebrail aleyhisselam onları dünyevi şekil yer ve zamandan uzaklaştırıp semaya yükseltti. Yedi semadan her birinden geçerken Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendisiyle birlikte Kudüs'te namaz kılan peygamberleri tekrar gördü. Dünyada onları cismani bir şekilde görmüştü. Oysa şimdi onları semavi şekillerinde görüyor ve gördüklerine hayretle bakıyordu. Yusuf aleyhisselamın yüzünün dolunayın parlaklığı gibi olduğunu ve tüm güzelliklerin yarısına sahip olduğunu söylemişti. Fakat bu bile onun diğer peygamberler karşısındaki şaşkınlığını gidermemiş, bu yüzden de ayrıca Harun'un güzelliğinden bahsetmiştir. Gökte gördüğü bahçelerle ilgili şunları söylemiştir. Yay büyüklüğündeki bir cennet parçası güneşin doğup battığı tüm alandan daha iyidir. Eğer cennet kadınlarından biri yeryüzünün insanlarına görünse, gökle yer arasındaki bütün alanı ışık ve güzel koku ile doldurur. Orada gördüğü her şeyi ruh gözüyle görüyordu. Tüm dünyevi yaratıklara nazaran kendi ruhsal tabiatı hakkında şöyle demiştir. Adem aleyhisselam henüz su ile çamur arası bir şeyken ben peygamberdim. Göğe yükselişinin zirvesi Sidretül Münteha, en son sidir ağacıydı. Kur'an'da bu şekilde belirtilmiştir ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine dayanan eski bir tefsirde şunlar geçer. Sidr ağacının kökü tahttadır ve bu ağaç peygamber olsun, Cebrail aleyhisselam olsun herkesin bilme noktasının sınırını belirler. Onun ötesi Allah'tan başka herkese gizlidir. Evrenin bu sınırında Cebrail aleyhisselam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme asıl şekliyle yaratıldığı gibi göründü. Daha sonra ayette geçtiği gibi, sidreyi örten örtmekteyken göz kayıp şaşmadı ve sınırı taşmadı. Andolsun o Rabbinin en büyük ayetlerinden olanını gördü. Taberi tefsirine göre ilahi nur sidir ağacına inmiş ve onun ötesindeki her şeyi gizlemiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gözü kayıp şaşmamış ve sınırı aşmamıştır. Bu peygamberin senin yüzünün nuruna sığınıyorum sözünün karşılığıydı. Sidr ağacında peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti için 50 rekat namaz kılma emrini aldı. Aynı zamanda İslam inancını ortaya koyan şu ayeti de öğrendi. Peygamber kendisine Rabbinden indirilene iman etti. Müminler de tümü Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine inandı. Onun peygamberleri arasında hiçbirini diğerlerinden ayırt etmeyiz. İşittik ve itaat ettik. Rabbimiz bağışlamanı dileriz. Varış ancak sanadır dediler. Daha önce yükseldikleri gibi 7 gökten tekrar indiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şunları söyler. Dönüşümde Musa'nın o size ne iyi bir dosttu yanından geçerken bana sana kaç vakit namaz farz oldu diye sordu. Ben günde 50 vakit olduğunu söyleyince namaz ağır bir ibadettir. Senin ümmetin ise zayıftır. Rabbine geri dön ve senin ve ümmetinin yükünü hafifletmesini iste dedi. Bunun üzerine geri döndüm ve Rabbimden yükümü hafifletmesini istedim. O da 10 vaktini geri aldı. Musa aleyhisselam yanından geçerken yine bana aynı şeyleri tekrarladı. Ben de geri döndüm ve 10 vakit namaz daha üzerimden kaldırıldı. Fakat her seferinde Musa aleyhisselam beni geri gönderiyordu. Sonunda üzerimde günde 5 vakit namaz kaldı. Tekrar Musa'nın yanına gittim. O yine daha önce söylediklerini tekrarlıyordu. Ben Rabbime gittim ve utanana dek azaltmasını istedim. Artık geri dönemem dedim. İşte bu yüzden kim 5 vakit namazı Allah'ın merhametine sığınarak ihlas ile kılarsa ona bu 50 vaktin sevabı verilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Cebrail aleyhisselam Kudüs'teki o taşın yanına indikten sonra geldikleri yoldan güneyden gelen kervanları görerek tekrar Mekke'ye döndüler. Kabe'ye vardıklarında hala geceydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oradan yine kuzeninin evine gitti. Ümmühani olayı şöyle anlatıyor. Şafaktan kısa bir süre önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizi uyandırdı. Ve sabah namazını birlikte kıldıktan sonra bana Ümmühani gördüğün gibi akşam namazını sizinle birlikte bu vadide kıldım. Daha sonra Kudüs'e gittim ve orada namaz kıldım. Şimdi de gördüğün gibi sabah namazını yine beraber kıldık dedi. Gitmek için ayağa kalktı, cübbesini öylesine kuvvetle çektim ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin göğsü açık kalacak şekilde cübbe üstünden sıyrıldı. Ey Allah'ın Resulü dedim, bunu başkalarına söyleme çünkü onlar sana yalancı der ve seninle alay ederler dedim. O ise Allah'a yemin ederim onlara söyleyeceğim dedi. Mescide gitti ve orada karşılaştıklarına Kudüs'e yaptığı yolculuğu anlattı. Düşmanları buna çok sevinmişlerdi çünkü şimdi ellerinde ona Mecnun demek için karşı çıkılamaz bir delil vardı. Kureyşli çocuklar bile Mekke'den Suriye'ye bir kervanın ancak bu ayda varabileceğini ve dönüşünde bir ay olacağını biliyordu. Şimdi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ise bir gecede oraya geldiğini iddia ediyordu. Bir grup adam Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'a gitti ve şimdi bakalım arkadaşın hakkında ne düşüneceksin? O bize dün gece Kudüs'e gittiğini, orada namaz kılıp geri döndüğünü söylüyor dediler. Ebubekir radıyallahu anh onları yalan söylemekle suçladı fakat onlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin o anda mescitte ve yolculuğunu anlatmakta olduğunu söylediler. Ebubekir radıyallahu anh o zaman eğer o söylediyse doğrudur. Bunda şaşılacak ne var? O bana gökten haberlerin gece veya gündüz bir saat içinde geldiğini söyledi. Ben onun doğru söylediğini biliyorum. Bu sizin yersiz itirazlarınızın ötesinde bir olaydır dedi. Daha sonra o da mescide gitti ve yine aynı şekilde tasdik etti. Eğer o söylediyse doğrudur. O zamandan itibaren Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir radıyallahu anha doğrunun tasdikçisi ve doğrunun şahidi anlamına gelen Es-Sıddık adını verdi. Bunun yanı sıra olayı inanılmaz bulan bazı kişiler fikirlerinden dönmek üzereydiler. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye dönerken yolda gördüğü kervanları anlatıyor, kaç gün sonra ve nasıl şehre ulaşabileceklerini söylüyordu. Önceden haber verdiği olayların hepsi yerine gelmişti. Peygamber aleyhissalatü vesselam mescittekilere sadece Kudüs'e yaptığı yolculuğu anlatmıştı. Hazreti Ebu Bekir veya ashabtan başkalarıyla yalnız kaldığında gökte yaptığı yolculuğu ve orada gördüklerinin bir kısmını anlatmıştır. Bunlar genellikle daha sonraki yıllarda sorulan sorulara verilen cevaplar şeklinde ortaya çıkmıştır.
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Kur'an-ı Kerim tilavet.

Kur'an-ı Kerim tilaveti. Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken.

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve rasulü olduğuna şahadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.

0: AK Parti 25 yaşında. Milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır. AK Parti'mizin 25. kuruluş yıldönümü büyük buluşmasına tüm Ankaralı hemşehrilerimiz davetlidir. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla 14 Ağustos Cuma günü saat 17.30'da Başkent Millet Bahçesi'nde bir araya geliyoruz. 14 Ağustos Cuma saat 17.30 Başkent Millet Bahçesi.
1: Efsane büyük başkan Recep Tayyip Erdoğan, çeyrek asırlık destan.
2: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312-285-6025.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Zorunlu yayın.
7: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
6: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.
9: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 6. Cüz. Okuyan Fatih Çollak.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
3: olma. Şimdi reklamlar.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
10: Radyo Hedef FM 91.8.
12: Bilmeyi bilmeden, kendimi bilmeden daha kendini bildiren sensin bana. Beni hep bilen seni bilmekle onurlandırdın. Ey kaybı ve şehadeti bilen, ey bilileni bilinmeyeni bilen Alim.

0: hiç görünmediğim ve hiç görmediğim zifiri karanlıklarda beni görüp kendine şahit eyledin beni. Hiç görmeyen beni, hep gören seni görmekle şereflendirdin. Ben gözlerim için teşekkür etmeye ayırsam bu ömrü, yetmez ki ey kullarının ettiğini gören basir. Şekil verdin şekle sığmayan o sonsuz güzelliğinle ve kalbimi verdin bana. Evet, kalbimi. Yeter dedin. Bu kuluma, yalnız bu kalbi yeter. Dedin ki onunla yürüyecek, onunla koşacak, onunla konuşacak ve onunla görecek. Bu kalp öyle bir kalp ki o kalpte yalnız ben olacağım. Benden başka hiçbir şeye orada yer olmayacak.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

oldu o biçim, şekledi yutkundu, eğdi başını, eğdi başını, eğdi başını. Kapıdan dört büklüm çıktı dışarı, gözler çakmak çakmak, benzi sapsarı. Bir baktık ona, alttan yukarı.

çekti ayakları kahveye vardı. Açtı tabakasın cigara sardı. Daldı neden sonra garsonu gördü. Çay dedi yutkundu, eğdi başı. İçmedi masada unuttu çayı. Kalktı ki garsona ver parayı. Uzattı çakmağı ve cigarayı. Say dedi yutkundu, eğdi başını. Say dedi yutkundu.

geçti birden. Oy dedi yutkundu, eğdi başını, eğdi başını, eğdi başını. Baktım gözlerinde bulgur bulgur yaş, sandım can evine döktüler ataş. Sordum memleketin neresi kardeş, köy dedi yutkundu, eğdi başını, eğdi başını, eğdi başını, eğdi başını, eğdi başını. Gören olmaz garibinin mahzun yaşını, gören olmaz garibinin mahzun yaşını. Eğdi başını, eğdi başını, gören olmaz garibinin mahzun yaşını, gören olmaz garibinin mahzun yaşını.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Radyo Hedef.
5: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
0: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: En büyük nimet aile. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Vela udvane illa ala zalimin. Esselatu vesselamu aleyke ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, mevsim güzel bir mevsim. Üç ayların bereketinin böyle hayatımızı İnşallah güzel bir biçimde kuşattığı bir zaman dilimi. Ay da güzel, o üç aylardan ilki olan Recep-i Şerif'te yavaş yavaş Ramazan'ın kokusunu hissetmeye başladığımız bir zaman diliminde. Yer de güzel, Aksaray tarihteki adıyla Daruzzafer, Zafer evi olan bu güzel belde siz de güzelsiniz. Konu da güzel, bu kadar güzelliği bir araya getiren Rabbimize hamd ederek sözlerimize başlayalım. Allah verdiği bütün nimetlere gerçek manada hamd edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Biraz önce filmde de izlediniz, bu sene aile yılı bizim için ve birçok farklı özelliğiyle aileyi konuşmaya çalışıyoruz. Ne kadar da konuşsak yine de ehemmiyetine ait, değerine ait bazı şeyleri tam anlamıyla ortaya koyamayacağız. Ama hiç değilse bazı şeylerin anlaşılmasına katkı sağlasın diye böyle bir gayret ortaya konuyor. Cenab-ı Hak hepimizden salih bir amel olarak kabul buyursun. Aileyi konuşmak bir taraftan üzüyor bizi, bir taraftan da sevindiriyor. Üzmesinin sebebi şu: bir şey eğer eksikse çok konuşulur. Bir şeyde eğer biraz eksiklik adına bazı şeyler ortaya konuyorsa gündem edilir ki o eksiklik giderilsin. Üzülerek söyleyelim ki böyle bir eksikliği yaşıyoruz. Sevindiren şey de şu ki aile bizim en önemli hazinemiz. Allah'ın bize verdiği çok büyük bir nimet. Ve bizim ayakta kalabilmemizin en önemli vesilesi, kulluğumuzu yerine getirebilmemiz için Allah'ın bize ikramı, dünyadaki cennet ve bu cennetten asıl cennet kazanılacak, asıl cennete bizi ulaştıran köprü olduğu için aileyi konuşmak bir taraftan da bizi sevindiriyor. Ben bu yıl şu anda işte yarısından biraz fazlasını devirdik. Sonuna kadar da hep konu aile olacak. Genelde 5 başlık altında aileyi anlatmaya çalıştım. Bunları size bir göstermek istiyorum. Ailenin kurulması, korunması, kuşatılması, kırılması ve kaliteleşmesi. Bugün biz bu faslın son dersindeyiz. Bu da Aksaray'a nasip oldu. Bunu bir yönüyle şunun için de gösteriyorum. Bu aile meselesini konuşmak bayağı riskler de içeriyor. Şimdi

Evli olanlar var, bekar olanlar var. Dün hanımla kavga etmiş buraya gelen var. Bugün birçok sorunu zihninde biriktirip buraya gelmiş olan var. Devlete İstanbul Sözleşmesi'nden dolayı kızan var. Sokağa kızan var, caddeye kızan var. Umutla evliliğini bekleyen var, var da var. Konu aile olunca herkes de hassas olduğu mesele neyse onu duymak istiyor. Ben de bugün sadece bunu anlatacağım için kürsüden indiğimde gelip boğazıma yapışmayasınız diye birkaç şeyi söylemek istiyorum. Çünkü bunları konuştum ben. Konuştuğum şeyleri tekrardan burada konuşmak istemiyorum. O konuştuklarımı duymak isteyen o dersler kayıtlı zaten, onlara müracaat edebilirler. En başta biz ailenin kurulmasını konuştuk. Önemli bir meseleydi. Neden kurulmalı? Ve bunun geciktirilmesinin topluma ne gibi zararları var? Allah bizden bu iş için ne istiyor? Allah'ın Resulü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rehberiyet adına bize bu konuda neler söyledi? Bu ilk derste onlar işlendi. İkincisi ailenin korunmasıydı. Çok mühim bir mesele yine. Çünkü aile korunması gereken bir hazine. Çok kıymetli bir hazine olduğu için onu çalmaya fırsat kollayan bir sürü güç var. Biz bütün bunlara karşı nasıl koruyabiliriz aileyi? O ikinci başlığın konusuydu. Üçüncüsü ailenin kuşatılması değerli bir hazine olduğu için her taraftan kuşatma altında aile. Genel anlamda İstanbul Sözleşmesi'ni bu üçüncü derste ben konuştum. O sadece dış etkenler ve gerçekten de çok ciddi derecede aileye zarar veren bir adım, inşallah bir an önce düzelir ve onun ötesinde tahribat adına yapılmışların da önü alınır. Onlara ait şeyleri de bu üçüncü başlıkta konuştuk. Dördüncüsü ailenin kırılmasıydı. Eğer bu kuşatılma önlenmezse kırılma söz konusu oluyor. Yani aileler dağılıyor ve dağılan o ailelerde nasıl mağduriyetler yaşanıyor? Eşler birbirlerine neler bu manada çektiriyorlar? Ve bu işin en büyük acısını çeken eğer varsa çocuklar, bu çocukların halleri nasıl? Onlara ait bazı şeyleri de bu dördüncü başlık altında konuştuk. Bugün konu ailenin kaliteleşmesi. Biraz daha biz bakışlarımızı sağdan soldan ondan bundan filancadan falancadan çekeceğiz, alacağız. Kendimizin üzerine yoğunlaştıracağız. Ve bu yoğunlaştırmayı yaparken de ben ailemi nasıl kaliteleştiririm sorusuna bir cevap bulmak için bu meseleyi konuşacağız. Çünkü ciddi bir kalite problemimiz var. Bilmiyorum benim bu sözüme katılır mısınız, yoksa hocam sen çok olumsuz görüyorsun. Aslında biz çok iyiyiz, çok kaliteliyiz belki diyorsunuzdur ama keşke o noktada birbirimizi ikna edebilsek. Şu anda inanılmaz bir kalite problemimiz var. Bu kalite problemimizi kimi konuştursanız herkesten duyabileceksiniz. Şu anda bu salonda bakın, toplumun her kesiminden insan var. Babaları konuştursak çocuklarından, anneleri konuştursak çocuklarından, çocukları konuştursak ebeveyninden şikayetçi. Amiri konuştursak memurundan şikayetçi, memuru konuştursanız amirden şikayetçi. Kimi konuşturursanız, işçiyi konuşturursanız işvereninden, işvereni konuşturun işçisinden, hocayı konuşturun talebesinden, talebeyi konuşturun hocasından, birbirimizden bu noktada çok ciddi bir biçimde şikayetvari şeylerle konuşuyoruz. Belki bu şikayet edilen şeylerde haklı olduklarımızla haksız olduklarımız ayrı ayrı değerlendirilebilir ama hepimizde yaptığımız işler çerçevesinden de inanılmaz derecede bir kalite sorunu yaşıyoruz. Ve bugün kalite problemi sadece ümmeti Muhammed'in problemi değil, insanlığın bir problemi. İnsanlığın şu anda o probleme erişmesinin, kavuşmasının ya da insanlığın bu problemi yaşamasının altında da biz varız.
Genelde biz bugün İslam coğrafyalarını değerlendirirken işte dış güçler şöyle yaptılar, böyle yaptı, Amerika şunu dedi, Rusya şöyle davrandı, onun için biz böyle olduk falan diyoruz. Evet, bunlar iyi de güzel hamasetvari cümleler, iyi de prim yapıyor ama işin içine indiğiniz zaman bunların hiçbir tanesinin anlamı yok. Neden anlamı yok biliyor musunuz? Çünkü ümmeti Muhammed şahit ümmettir. Şahit olmak demek maya olmak demektir. Asıl bütün insanlığı mayalayacak olan topluluk biziz. Allah bizi ümmeti Muhammed olarak son ümmet ve şahit ümmet olarak kıldı. Ve bugün eğer insanlığın kalitesinde bir problem varsa bu ümmeti Muhammed'in kalitesinden kaybettiklerinin neticesidir. Hal böyle olunca yeniden eğer istiyorsak kazanmayı, o zaman sağdan soldan bu noktada bazı şeyler yapmaya gerek yok. Dönmemiz lazım. Bakışlarımızı kendimizin üzerinde yoğunlaştırmamız lazım ve işe asıl doğru bir yerden kaynaklanarak çıkmamız lazım. Şöyle bir resim göstermek istiyorum size. Dünya, yaşadığımız şu güzel vatan, Allah her türlü şerden beladan muhafaza eylesin. Toplum, aile ve fert. Genel anlamda biz bir değerlendirme yapacaksak şuradan başlamak işimize gelmiyor. Çünkü şuradan başladığın zaman salondan çıkar çıkmaz sana burada söylenen sözler diyor ki hadi vazife başına diyor. Çünkü düzelmen gereken, düzeltmen gereken, eksikse tamamlaman gereken, aşırılıklar varsa önlemen gereken şeyler var. Bunu sağa sola atmaya gerek yok. Ama genel anlamda şuradan başlıyoruz konuşmaya. Çocuklarımızı yetiştiremiyoruz. Niye yetiştiremiyoruz? Kur'an kursları yeterli değil. Niye yetiştiremiyoruz? Okullar kötü. Niye yetiştiremiyoruz? Üniversite ortamları şöyle böyle. İşte şu memlekette şöyle şöyle sorunlar var. Dünyada da böyle böyle sorunlar var. Tamam, bu sorunları konuşalım. Ben de aynı şeyleri söylüyorum. Hatta ben daha üst perdeden şeyler söylüyorum. Daha üst perdeden şeyler söylediğim için de bazen arkadaşlarım diyor ki hocam çok aşırı gittin, biraz aşağıya indir o fonu. Ben daha fazlasını da söylerim. Çünkü bunları söylemek zorundayız. Bir mesuliyet şuuruyla bunları söylemek zorundayız. Ama hepsinden önce bu işin sıralamasını bir doğru konuşalım. Bir yanlışlık varsa, bir kalite problemi var, şuradan başlayalım. Ben kendimin üzerinde yoğunlaştırayım meselemi, siz kendinizin üzerinde ve nerede bu kalite adına sıkıntılar yaşıyorsak şuradaki işi bir çözelim. Bunu çözdük ya, kadın erkek çözülmüş ve kaliteyi elde etmiş olan o güzel kıvama, yani o seviyeye biz şahsiyet diyoruz. Şahsiyeti oturmuş bir erkek ve şahsiyeti oturmuş bir kadının kuracağı şu aile asla kötü olamaz. Kalite adına bazı şeylerde eksiklik olsa da tam anlamıyla kalitesiz bir ev, bir yuva kuramazlar. Eğer kaliteli ev kurulursa burada toplumun iyileşmesinde hiçbir problem yok. Çünkü şu anda toplum, cadde, sokak, okul, üniversite biziz. İçerinin dışarıya yansımasıdır. Eğer biz bu içerideki kaliteyi doğru tutturursak Allah'ın izniyle varacağımız şey daha güzel bir seviyedir. O zaman göreceksiniz şu memlekette iyileşecek. O zaman göreceksiniz dünyaya da etki edeceğiz. Tarihte bunun çok çok örnekleri var. Sadece bir şey söyleyip sizi asıl konuma götürmek istiyorum. Benim güzel kardeşlerim, Kur'an'ı okuyan ama Kur'an'ı anlamayan insanlarız ne yazık ki. Böyle bir derdimiz var. Şu anda da Kur'an mevsimindeyiz. İsteyelim ki, gayret edelim ki şu Recep-i Şerif'ten başlayıp Ramazan'a kadar bu Kur'an'la aramızdaki münasebeti Allah'ın bizden istediği gibi kurabilelim. Eğer anlasaydık Kur'an'ı, Kur'an bize bir şey söylüyor. İnsanların çoğu akletmeyecek. İnsanların çoğu şükretmeyecek. İnsanların çoğu iman da etmeyecek. Allah'ın kitabında bu var. O zaman mesele ne? Biz niye o zaman hep ortamın tamamının
bu noktada bir kaliteye varmasını bekliyoruz. Aslında ekserun nas la ya'lemun la yeşkurun la yu'minun derken Kur'an bizim dikkatlerimizi bir şeye çekiyor. Uydum kalabalığa diyemezsin sen. Bırak sen çoğunluğu. Sen o ekserun nas'tan olamazsın, olmamalısın. Ne yapayım ben, iyi olacağım ama çevre kötü. Aslında iyi olacağım ama ne yapalım işte toplum kötü. Ben iyi bir gelin olacaktım ama Allah bana bir kaynana verdi. Onun için olamadım. Yoksa ben zaten evliya olacaktım. Çağın Rabiatul Adeviyesi olacaktım ama o kaynananın yüzünden olmadım. Çok iyi olacaktım ama iyi adamlara denk gelmedim. İyi adamlara denk gelseydim eğer ben şöyle olacaktım, böyle olacaktım. Gülüyor melekler bu sözlere. Gülüyor. Hadi melekleri boş verelim de, boş vermeyi basite alma anlamında değil. Yani o bir tarafta dursun. Gelin şu söze bir dikkat edin. Karşıdaki insanların tavırlarına göre konumlanan adama iman ettiğimiz peygamberimiz şahsiyetsiz adam diyor. Allah Resulü diyor. Ben iyi olacaktım ama o bırakmadı. Eğer insanlar bana iyi olursa ben de onlara iyi olurum. İyilik gördüğüme ancak iyilikle muamelede bulunurum. Bana kötülük yapana ben de tabii ki kötülük yaparım diyen adamlara sizin iman ettiğiniz peygamberiniz ki canlarımız yoluna kurban olsun şahsiyetsiz adam diyor. Dolayısıyla şahsiyeti oturmuş bir adam karşıdakinin tavırlarına göre hal hareketini belirleyen adam değildir. Şahsiyetli adam değerlere göre davranan adamdır. İnandığı değerler ondan ne istiyorsa ona ait davranan adama şahsiyetli adam deniyor. Dolayısıyla biz bugün kaliteli aile meselesini de biraz bu çerçeveden anlamak durumundayız. Şimdi benim güzel kardeşlerim, sormak istiyorum, yani çok rahat bir biçimde cevap verebilirsiniz. Bu kalite kavramı aslında uymuyor buraya. Ailenin kalitesi bir mal, eşya falan değil ki. Niye biz bu kalite kavramını seçmiş olalım? Biraz ticari bir kavramdır kalite kavramı. Bu kalite kavramını Kur'an'da karşılayan 2-3 tane kavram var. Ama bir tanesi tam oturuyor böyle Türkçedeki karşılığıyla da. Ne olduğunu söyleyecek kimse var mı içinizde? Kur'an kalite deyince ne kavramıyla bize söylüyor onu? Aklınıza geliyor mu hiç? Hepiniz biliyorsunuz. Ben söyleyeyim. Ebrar, onun teki bir. Bir kavramı Kur'an'da iyilik, ihsan, sıdk yani doğruluk, günahtan uzak durma, Allah'ın sevdiği işleri yapma, bütün bunları içine alacak bir şekilde konuşsak kaliteli davranma. Kaliteli anlamda bu manada bir şeyler ortaya koymanın tam karşılığıdır aslında. Kur'an'daki karşılığı bu. Ama deseydi ki ailenin ebrarlaşması uymayacaktı. Ailede ebrarlık deseydik yine olmayacaktı. Biz ebrarı hep kız ismi biliyoruz ya, neyse, manaya geldiğini de tam olarak çıkaramadığımız için yansıtmayacaktı meramımı. Onun için kaliteleşme dedik. Ama biz bu kalite meselesini bir kavramının adı altında ele almak durumundayız. Gelin beraberce Kur'an'a bir müracaat edelim. Aziz Kur'an bir kavramını 8 ayette kullanıyor. İki tanesi ortak. Bakara suresi 177 ve Bakara suresi 189. İki ayette ortak kullandığı için 8 tane ayet otomatikmen 6 ayet olarak değerlendirilmesi lazım. 6 ayet üzerinden ben size şimdi bir Kur'an kalitesinin anlamını vereceğim. Buradan da ailelerimiz kaliteli mi değil mi sonucuna varmış olacağız. Ve Kur'an'dan çıkaracağız bunu. Kimsenin itiraz etmeyeceği temel değerler üzerinden meseleyi konuşacağız. Benim ailem kaliteli aile. Birisi bunun havasını atabilir. Peki ne var senin ailende kaliteli aile diyorsun? Şu şu şu şu özellikler var. Tamam, güzel, o burada dursun. Bir bakalım hele Kur'an kalite deyince neyi kastediyor?
Onlar var mı yok mu bizde? Eğer yoksa o zaman var etmenin mücadelesini vereceğiz. Beraberce burada bir karar vereceğiz en sonda bu salondan çıkarken. Hadi bakalım, öğrendik kaliteyi. Bu kaliteyi elde etmenin mücadelesini beraberce vereceğiz. Gelin beraberce bir bakalım. Bakın, diyor ki aziz Kur'an, iyiliği

0: gerekiyor. Ben de başkalarına iyiliği emredip kendi nefsimi unutanlardan olmayacağım. Yaşadığımı söyleyeceğim, söylediğimi yaşamaya gayret edeceğim. Hayatımla sözlerim birbirleriyle çelişmeyecek. Camide, vakıfta, dernekte veli kul, evde eşkıya kul. Böyle bir şey yok. Böyle bir istenen böyle bir kulluk yok. Böyle bir şeye kalite de demiyor Kur'an. Arkadaşlarının arasında iyi ama hanımıyla, ama çocuklarıyla, evlenmemişse annesiyle babasıyla iyi değil. İşte iyi değilse orada kalite yok. Birinci maddede Kur'an bunu bizim nazarlarımıza veriyor. Allah aşkına şuna dikkat edin. İman ile ahlakın arasını ayırmak asla bir kalite değildir. Bakara suresinin 177. ayetini. İman ile ahlakın arasını ayırmak. Çok acayip bir şey bu. Ama biz hep yapmadığımız bir şey olduğu için anlaşılmıyor belki. Böyle hep iyiyiz ya bu konuda, biraz üzerinde durmamız lazım bunun. İmanla ahlakın arası ayrıldığında ortaya nasıl bir şey çıkıyor? Bir acayip bir şey çıkıyor ama o acayip şeye Kur'an Maun suresinde feveylün lil musallin diyor. O namaz senin başını yesin, o anlamı verebiliriz o ayete. Sen nasıl namaz kılıyorsun, nasıl ibadet ediyorsun ki veyl olsun senin gibi namaz kılana. Senin namazın yetimi itip kalkmaktan seni geri koymuyor. Senin namazın iyiliğin insanlara ulaşmasından seni alıkoyuyorsa, senin namazın insanlar arasında bu noktada ahlaken temsiliyet adına senden beklenen güzelliği ortaya koymayı sana sağlamıyorsa, sen nasıl bir namaz kıldın, nasıl bir imana erdin? O iman nasıl bir iman ki? Ahlak dediğimiz o imanın tezahürü, dışa yansıması noktasında ortada problem var. İşte onu söylüyor aziz Kur'an bize. Eğer imanla ahlak arasını ayırdınsa orada kalite yok. Üçüncüsü, ruhu ihmal edip sadece şekli önemseyen dindarlık asla bir kalite değildir. Bakara suresinin 189. ayeti. Madde önemli, bir daha okumak istiyorum. Ruhu ihmal edip sadece şekli önemseyen dindarlık asla bir kalite değildir.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
4: AK Parti 25 yaşında. Milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır. AK Parti'mizin 25. kuruluş yıldönümü büyük buluşmasına tüm Ankaralı hemşehrilerimiz davetlidir. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla 14 Ağustos Cuma günü saat 17.30'da Başkent Millet Bahçesi'nde bir araya geliyoruz. 14 Ağustos Cuma saat 17.30 Başkent Millet Bahçesi.
5: Efsane büyük başkan Recep Tayyip Erdoğan, çeyrek asırlık destan.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın.

0: 0312 343 37 36.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com
4: Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz. Merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor. İmkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
8: Türk Eğitim Vakfı. TEV.org.tr.
6: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenli kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır, orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki, aileyi tahribe yönelen her şey, bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
9: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: baki olmasan sen, kalbim elemler içinde kalır, lezzetlerim dudağımda yarım kalır, sevdiklerim uzakta, yoklukta kalır, aşklarım anlamsızlığa yuvarlanır, sonsuzluğu isteyen ruhum sonsuzcasına yetim kalır.
1: 91.8 Gönül Frekansınız Radyo Hede.
2: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.

Ney bu? Bakara suresi 189'u hatırladınız mı? Aslında ayın hallerinden bahsediyor. Sonra diyor ki Kur'an'ımız, evlere bacalarından girmek bir değil, iyilik değil. Nedir mesele? Mesele ne ki?

ki Kur'an böyle bir meseleyi anlatıyor bize. Cahili Arabının üzerinden bize bir mesaj veriyor. Cahili Arabında şöyle bir gelenek var. Hacdan döndükleri zaman daha fazla sevap kazanmak için evlere kapılarından girmiyor, bacalarından giriyorlar. Rabbimiz de bunun iyilik olmadığını, bunun kalite olmadığını, bunun sevap kazandıracak bir şey değil, batıl bir iddia olduğunu ortaya koymak için bunu söylüyor. Peki bu iş sadece cahiliye arabında kalan bir iş mi? Yoksa bugünün dünyasında bizim üzerimizde de var mı bunun tezahürleri? Eğer ayırırsan sen şekille ruhu birbirinden aynı pozisyona düşüyorsun. Ve yaptığın şeye Kur'an asla bir iyilik demiyor. Dördüncüsüne bakın. Gözden çıkarılan şeylerden infak etmek asla bir kalite değildir. Ali İmran suresi 92. Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe gerçek manada iyiliğe eremezsiniz diyor Kur'an. Öyle evde işe yaramayan eşyaları sadakam olsun diye vermenin adı aslında Habil'ce konuşup Kabil'ce vermektir. Asıl olması gereken sevdiğimiz şeylerden infak etmektir. Sevdiğimiz şeylerden infak ettikçe o bire, o iyiliğe yani o kaliteye ermiş oluyoruz ki Kur'an'ımız bunu söylüyor bize. Beşincisi, günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmak asla bir kalite değildir. Yardımlaşma takva üzere olur, hayır üzere olur, günah üzere olmaz, düşmanlık üzere olmaz. Her kim ki günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşıyorsa orada iyilik yok, orada bir yok, orada kalite yok. Aziz Kur'an Maide 2. ayette de bunu söylüyor. Sonuncusu, şer ve kötülükler için kulisler yapmak asla bir iyilik değildir. Şer ve kötülükler için, o da Mücadele suresi 9. ayet. 6 tane şey söyledim. Umut ediyorum ki bu ayetleri alın. Birazdan bazı ayetler de vereceğim yine size. Şu ayetleri okuyun. Ben hepsine giremeyeceğim. Çünkü asıl konuma doğru biraz sizi hızlı götürmek istiyorum. Ama şu ayetleri böyle bir okuyun. Evliler kendi hanımlarıyla beraber, bekarlar da hayal kursunlar, ben evlenince şöyle olacağım, böyle olacağım diye, biliyorsunuz o hayalleri. O hayaller çerçevesinde böyle bir ev kuracağım noktasında bir hedefe varsa şu anda ev gibi bir nimet, o nimetin de kalitesini arttırma adına bir gayrete bizi sevk etsin. 6 tane ayeti biz kaliteli ayet aile çerçevesinden okuduğumuzda neymiş kaliteli aile? Örnek ailedir kaliteli aile. Neymiş kaliteli aile? Riyayı değil, ihlası kuşanan bir ailedir. İnfakı evin azı kılan bir ailedir. İyilik ve takva için gayret eden bir ailedir. Gıybetten, hasetten ve kibirden kendini koruyan bir ailedir kaliteli aile. Şu kaliteli aileyi biraz bir anlayalım. Ben şimdi 25 yıllık evli olan bir kardeşinizim. 3 tane de ellerinizden öper, dua edin, Allah salihlerden eylesin. Evladı olan da bir babayım. İnsanlara da bir şeyler anlatıyorum. Bu anlattıklarımı hanım da dinliyor, çocuklar da dinliyor. Şimdi burada ben bu anlattıklarımın üzerinden eğer örnek bir aile oluşturamamışsam, sen öğretmensin mesela, insanlara iyiliği emrediyorsun, çocuklara okulda bunları anlatıyorsun, kötülükten nehyediyorsun. Sen imamsın mesela, camide cemaate bunları söylüyorsun. Sen diyelim ki ev hanımısın, komşularla ders yapıyorsun, ders halkalarınızda bunu konuşuyorsunuz. Sen falanca yerde esnafsın, kardeşlerinle konuştuğun zaman iyilik adına, güzellik adına, ihsan adına bazı şeyleri konuşuyorsun. Tamam, konuşuyoruz, konuşmada bir problem yok, söz çok zaten bizde. Peki gelelim buraya. Kaç tanemiz örneklik adına bizden beklenenin hakkını yerine getiriyoruz? Allah aşkına şu anda şu memlekette bizim problemimiz tebliğ mi, temsil mi? Bizim problemimiz rivayet mi,
riayet

mi? Bizim problemimiz sadece bu işin söz boyutuyla işte dillendirmek mi, yoksa amel noktasında yaşayarak bu işin örnekliliğini ortaya koymak mı? Eğer kaliteli evlerimiz artmış olsaydı, Aksaray için şu kadar ehli imanın evi yeterdi. Biz şu şehri mayalamaya yeteriz. Şu kadar iyi insan iyi olsun, iyiliğin hakkını versin. Görün bakalım o toplum iyilikten etkileniyor mu, etkilenmiyor mu? Ama olmuyor, olmuyor. Bakın bugün örnek aileler olamadığımız için bizim evlerimizden yetişen çoluk çocuk evlenmiyor. Babasını, annesini görüyor. Diyor ki aman uzak olsun. Şu anda bu memlekette evlilik yaşı 30'a merdiven dayadı. Birçok sebebi var bunun. Sebeplerinden bir tanesi de gençler korkuyor. Babayı görüyor, anneyi görüyor, aman diyor benden uzak olsun. Böyle bir evlilik olacağına hiç olmasın daha iyi. E komşular görüyor, akrabalar görüyor. Bu noktada biz o örneklik adına bizden beklenenin tam anlamıyla karşılığını veremediğimiz için ne yazık ki kaliteli aile olma noktasında istenilen düzeyde bir kıvamı sergileyemiyoruz. Sergileyemediğimizden dolayı da sözümüz etki etmiyor. Onun için eğer kaliteli evi konuşacaksak, kaliteli aileyi konuşacaksak en başta örnek aile meselesinde ben bu örnekliliğin hakkını ne kadar veriyorum sorgusunu kendimizi işin eksenine koyarak ortaya koymak durumundayız. İkincisi, kaliteli aile riyayı değil ihlası kuşanan bir ailedir. Genel anlamda şu anda evliliklerde problemler çıkıyor ya, biz de işte insanların içerisindeyiz, bir sürü şeylere şahit oluyoruz. Bakın birçok problemin temeli isteme sırasında, nişan sırasında, düğün sırasındaki anormal davranışlardan kaynaklanıyor. Nişanlıyken beklentiler mutedil olmadığı için oradan bir yaralanıyor. Şeytan da zaten oradan bir boşluk arıyor. O boşluğu alıyor. 20 sene kendini azık ediniyor şeytan orayı. 30 sene kullanıyor. Ve genel anlamda biz Müslüman aileleriz, bakın ehli iman insanlarız. Ama riyanın ne olduğunu da biliyoruz. Riya küçük şirk, gizli şirk. Riya Allah'a amel noktasında birini de ortak kılmaktır aslında. Ama netice itibariyle bu kadar dehşetli bir şey olduğunu bilmiş olmamıza rağmen el nedir kaygısıyla, aman başkaları kınamasın, aman akrabalar şunu demesin, aman ömrümüzde bir defa düğün yapıyoruz, ne olacak canım diyerek riya bulaştırıyoruz hayatımızın en hayırlı işine ve o riya ihlası zedeleyen, ihlası ortadan kaldıran bir şey oluyor. Okumuşsunuzdur, ben de anlattım bunu başka derslerde, Hazreti Fatma'nın düğününü. O düğünü şimdi teferruatlarıyla konuşmamızın ne kadar anlamı var bilmiyorum. Çünkü o düğünü ne yapacak bizim halimiz var, ne de ona ulaşabilecek bir kalitemiz var. Sadece o düğünden şu kadarını söyleyeceğim size. Ensar'ın hanımları dediler ki hayatımızda Fatma'nın düğünü kadar güzel bir düğün görmedik. Niye diye sordular sonradan gelenler. Vallahi o düğünde riya yoktu. El nedir kaygısı yoktu. Sadece Allah nedir vardı. Eldeki imkanlar ne kadarsa o kadarına yönelik bir adım vardı. Zedelenmediği için işin bidayetinde nasıl devam etti o evlilik, o evliliğin meyvelerinden neler çıktı ortaya biliyorsunuz. Ama bu riyakarlık hayatımızın tamamını kuşattığı gibi yuvalarımızı da yıkan bir hastalığa dönüşüyor. Evliliklerimizi de zedeliyor. Eğer biz kaliteli bir ev, kaliteli bir aile istiyorsak riyayı değil ihlası kuşanmak durumundayız. Üçüncüsü, infakı evin azığı edinen, azığı kılan bir ailedir kaliteli ev. İnfak biliyorsunuz zekatın dışında bir kavram. Zekat mali yükümlülük zaten. Mal da Allah'ın hakkıdır. 1/40 verilir, senede bir verilir. Nasıl verileceğini zaten bilen bilir. İnfak ne? İnfak için böyle bir şart yok. İnfak, Allah sana ne vermişse o verdiğini Allah yolunda zekat dışında da vermektir.
Bak Allah sana ne vermişse dedim. Demek ki infak mal dışındaki şeylerden de yapılır. İlim vermişse o ilimden yapılır mesela. Başka bir kabiliyet vermişse ondan yapılır. Zaman vermiştir, zamanı Allah yolunda harcamanın adıdır infak. Bir araba vermiştir, o arabanı Allah yolunda kullanmaktır infak. Güzel yemek yapıyorsundur, yemek yapıp öğrencileri çağırıp onlara ikram etmektir infak. Yani Allah'ın sana verdiği kabiliyet, nimet ne ise o nimetten verilendir. Dolayısıyla infak yapmamız için zenginlik beklemeyiz biz. Varlıkta ya da yoklukta, darlıkta ya da bollukta bu noktada yapacağımız şeydir. Ama ben şu anda bu memleket için bir gerçeği sizin nazarlarınıza vereyim. Şu anda konuşturun esnafı, tüccarı, ekonomik krizden bahsediyorlar. Var mı bu memlekette kriz? Elbette ki var, inkar edilemez bir şey. Doğru, esnaf da haklı, tüccar da haklı. Peki böyle bir kriz anında ilk gözden çıkarılacak kalem infak mı olmalı? Yoksa İslam'ın ruhunu anlamış olan insanlar olarak ya bir yerde kriz varsa bu kriz sadakayla aşılır arkadaş. Biz onu öğrendik sahabeden. Bir yerde bir daralma varsa daralmayı açacak olan Allah'ı memnun edecek bir adımdır. Bu adımı da ortaya koyacak olan Allah yolunda infaktır. O zaman ben bu infağı yapmalıyım demek midir? Eğer böyle anlasaydık darlık anlarında da yapacağımız belliydi. Eğer böyle yapsak şu anda evlerimizde her birimizin evinde az ya da çok. Sadece maddi olduğuna dair de bir şey söylemedim size. İnfak adına bir şeyler konuşulurdu. Ve bu infakı konuştuğumuzda bakın şöyle bir şey de konuşacaktık. Ne diyordu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Bir şahsın şu kadar malı infak etmesiyle ailesiyle oturup onlarla muhabbet etmesi onlara verdiği sadaka yani infaktır. Biz o infak meselesini konuştuğumuzda birbirimize de sadaka adına bir yarışmaya girmiş olacaktık. Bir ev infak evi olmaya başladı mı? Onun arkasından birçok şey konuşulacak zaten. Konuşulacak şeylerden birkaçı da bunlar olacaktı. Dördüncüsüne gelin. İyilik ve takva için gayret eden bir ailedir kaliteli aile. İyilik ve takva için. Eğer sizin yanınıza geliyor birileri, bakın ben size Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan bir şey söylüyorum şu anda. Erkeklere söylüyorum, birazdan hanımlara da söyleyeceğim. Eğer biri sizin yanınıza geliyor, ya bu kadınlar mı, işte saçları uzun, aklı kısa bilmem falan bir şeyler konuşuyorlarsa kovun o adamları, kovun. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sözlerden hoşnut değil. Üstünlüğü cinse bağlayan bir din değil bu din. Kim size diyorsa üstün olan erkektir, üstün olan kadındır ya da batıl konuşuyor. Üstünlük takvada bitti. Ne cinsiyet var burada, ne bu şu var, ne bu var. Her şeyin üstünde bir şey konuşuyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kadınlar hakkında ya hayır konuşun ya susun dedi. Eğer hayır konuşmayacaksanız bunun ötesini konuşmanıza gerek yok. Aynı şeyi erkekler için de söylüyor. Eğer sizin yanınıza da birileri geliyor erkekleri kötülüyorsa, erkeklerin merhametsiz olduğunu, acımasız olduğunu, kötü olduğunu, şunu olduğunu, bunu olduğunu söylüyorsa batıl konuşuyor. Birinin böyle olması tamamının öyle olacağı anlamına gelir mi? Burada bize söylenen iyilik ve takvada gayret etmek, ayete baktığınız zaman göreceksiniz. Düşmanlıkta yardımlaşmayın, kötülükte yardımlaşmayın, iyilikte yardımlaşın, takvada yardımlaşın demek. Ben diyelim ki bir kız babasıyım ya da annesiyim. Kızımı evlendirdim, gönderdim. Kızım biraz o evde sıkıntılar yaşadı. Bana geldiğinde bana ilk kez derdini anlatıyorsa, eğer ki ben o kızıma, kızım onlar sana bunu söylerse sen de onlara şunu şunu söyle. Onlar sana böyle davranırsa sen de onlara şöyle şöyle davran deyip onu yeniden sanki savaş meydanına gönderiyormuş gibi tekrardan eğer böyle bir bilinçle gönderiyorsam ben burada Kur'an'ın bana verdiği ruhu anlamadım. Çünkü ne yapacaktık? Asla günahta, asla kötülükte yardımlaşmayacaktık.
Nasıl anladık bu ayeti biz o zaman? Eğer biz bu ayeti anlamış olsaydık ve ayetin bizden beklediğini yerine getirmenin gayretini vermiş olsaydık, yapacağımız belliydi. Ne yaptı biliyorsunuz değil mi? Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer kızlarını peygamber evine gönderdiklerinde ne yaptı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Kızı Fatma'yı Ali'ye gönderdiğinde onları okuduğunuzda kaliteli evin örneğini oradan okuyorsunuz işte. O örnek nasıl oluşuyor, ona ait çok önemli şeyleri yakalıyoruz orada. Sonuncusu da şu: gıybetten, hasetten ve kibirden kendini koruyan bir ailedir kaliteli aile. Gıybetten, hasetten ve kibirden. İster misiniz şimdi dönelim zihinlerimize. Son bir haftada evlerimizdeki gıybeti, haseti, kibiri bir gözden geçirelim. Bir sürü bu manada yaptıklarımızı şöyle bir gözden geçirsek, bir haftayı boş versek, son bir güne gelsek, evde bulunduğumuz 3-4 saat içerisinde ne kadar bu 3 tane temel hastalığa azık verecek şey taşıdık, ne kadar bu hastalıkları önleyecek İyiliği, hayrı, hasaneti, güzelliği, salih ameli çoğaltacak şeyler taşıdık. Eğer bunların iyi bir muhasebesini yaparsak, inşallah o muhasebe bizi kaliteleştirecek. Çünkü muhasebenin arkasından bazı adımlar atacağız. Hakkıyla bu işi yaptığımızda, bunu yaptığımızda da o kaliteli evlerden bir ev sahibi olma adına bir güzelliğe erişmiş olacağız. Allah hepimizi buna eriştirsin inşallah. Şimdi benim güzel kardeşlerim, bakın, bir kavramından yola çıkarak biz bunları elde ettik. Birin çoğulu ebrar. Ebrarı biliyoruz biz. Dua da ediyoruz her zaman. Ne diyoruz duada? Allahümme edhinne cennete mal ebrar. Bir beraberce de söyleyelim, bu çok muhteşem bir dua. Allahümme edhilne cennete me'al ebrar. Allah'ım bizi iyilerle beraber cennetine al. İyilerle beraber. Ebrardan olma adına bir gayret içerisindeyiz. Ebrardan olma adına bir gayretin neticesinde de eğer iyi olduk, iyilerle beraber olduk, ahirette de iyilerle beraberiz. Vallahi bunun başka bir yolu yok. Bakın ben size söyleyeyim. Ebrar karşılığı ne bunun Kur'an'da? Füccar. Ya ebrardan olacağız ya füccardan olacağız. Orta bir yol yok. Orta yok. Orta olsa tamam. Dünyada orta yolu tutturan kurtarıyor. Kendisine bir yol bulmuş, kendine gidiyor. Öyle bir şey yok. Ya buradasın ya buradasın. İki tane seçenekten başka bir seçeneğin yok. Eğer ebrar olacaksak İyilerle olacağız, iyi olacağız, iyilerle beraber olacağız. Akıbetimiz ahirette o iyilerle beraber olacak. Eğer böyle olmaz da füccardan olursak, yani kaliteli olmazsak, kötü olursak, fücur budur biliyorsunuz. Günah için çalışırsak, kötülük için çalışırsak, Allah korusun bu noktada elde edeceğimiz şey de bizi füccarların akıbetine yaslayacak. Ben yine ayetler vermek istiyorum. Umuyorum ki bu ayetleri siz okuyacaksınız biraz. Ben sadece ayetleri size ayet numarası olarak vereceğim. Bakın diyor ki Ali İmran 193, dünyadaki kalite ahiretteki kaliteyi belirler. Bilmiyoruz ahirette karşılığı ne olacak ama bu vallahi ipucu var burada. Ne kadar dünya bu manada senin hayatında farklı bir yerde, buranın üzerinden ulaşabiliyorsun o neticeye. Zaten ayette bize bunu öğretiyor. Dünyadaki kaliteli ameller ahiretteki kaliteli nimetleri arttırır. Ali İmran 198. Kaliteli ameller, yani iyi bir amel yaptın mesela, gerçekten güzel ve iyi bir seviyede, nimet de ona göre, karşılığı da ona göre. Arttırdıkça kaliteli amelleri, ahirette kaliteli nimetler de sana kavuşmuş oluyor. Üçüncüsü İnsan suresinin 5. ayeti ama ilk 5 ayeti beraberce okumak durumundasınız. Dünyadaki kaliteli duruşlar ahiretteki kaliteli ikramlara sebebiyet verir.
kaliteli duruşlar,

kaliteli ikramlara sebebiyet veriyor. Kur'an'ın İnsan suresinin 5. ayetinde bize beyan buyurulduğu üzere. Bakın İnfitar suresi 14-15, dünyadaki kaliteliler cennette, kalitesizler ise cehennemdedir. Başka yolu yok. Niye füccar ve ebrar karşılıklı anlatılıyor? Buradan anlıyoruz. Ya iyilerden ya kötülerden, ya kalitelilerden ya kalitesizlerden. Dünyadaki kalitelilerin amelleri illiyunda kaydedilmektedir. Mutaffifin suresi 18. ayet. İlliyun nedir? Orada o amellerin kaydedilmesinin ne anlama gelir? Allah aşkına o ayetlerin tefsirlerine bir bakın. Ne kadar büyük bir mükafat üzerinden Rabbimiz bizimle konuşuyor, daha iyi anlayacağız. Sonuncusu da şu: dünyadaki kaliteliler kesin kez cennetle mükafatlandırılacaklardır. Hiçbir şüphe yok. Kesinlikle kalitenin karşılığı cennet ve Allah bunu vaat etmektedir. O nerede? Yine Mutaffifin suresinin 22. ayetinde. Peki bu kadar netse benim güzel kardeşlerim, önümüze konulan şeyler, Allah aşkına biz başka ne düşünebiliriz? Elimizden geldiğince o kaliteyi arttırmanın gayretini vereceğiz. Nasıl vereceğiz? Şimdi söyleyeceğim. Şimdi size iki tane ev anlatmak istiyorum. Bir ebrar evi, bir füccar evi. Örnek anlatayım ki meramım iyice anlaşılsın. Onlarca aklıma örnek geliyor, inanın ki. Ama bugün hep Kur'an'dan konuştuk. Yine Kur'an'dan iki örnek vereceğim size. Yoksa sahabeden konuyu açsak var ya, of, neler neleri konuşacağız. Ebrar'a ait bir sürü örnek var. Sahabenin karşısında olup o iman etme ayrıcalığını ve büyük nimeti kaçıran, böyle olarak da küfrün elebaşlısı olarak ölüp giden bir sürünün evinde de füccar evinin örnekleri var. Ebu Cehil onlardan bir tanesi, Ebul Buhturi İbni Hişam onlardan bir tanesi, Ümeyye İbni Halef onlardan bir tanesi, Übey İbni Halef onlardan bir tanesi, onları biliyorsunuz. Ama ben iki tane örnek size Kur'an'dan anlatmak istiyorum. Ebrar evine vereceğim örnek İsrail oğullarının mümin evleri. Bakın Kur'an bu evleri bize anlatıyor. Birçok yerde ama özellikle Yunus suresinde. Yunus suresinin birçok ayetinde, özellikle Yunus suresinin 87. ayetinde. Olayın bir zemini var biliyorsunuz. Musa aleyhisselam, abisi Harun aleyhisselam beraberce büyük bir tevhid mücadelesi başlatmışlar. Zamanın Firavun'una karşı. Firavun inanılmaz derecede zulümde zirve birisi. Sınır tanımıyor, yakıyor, yıkıyor. O hak sesi kısmak için elinden geleni yapıyor. Ama hakkın sesi hiçbir zaman kısılamayacağı için Firavun gücüne rağmen sarayında yetiştirdiği Musa'nın karşısında aciz kalıyor. O aciziyeti önlemek için topluyor sihirbazları. Hadi diyor, onu yenin. Onu eğer yenerseniz size şöyle mükafatlar, böyle mükafatlar. Hatta onlardan bir tanesi, yani orada bulunan sihirbazlardan bir tanesi, eğer yenersek Musa'yı bize ne var dediğinde, size şu kadar para, şu kadar saray, şu kadar taht, şu kadar itibar demiyor. Dikkat buyurun. Benim yanımda itibarlı adamlar olacaksınız diyor. Yani benim aile resmime gireceksiniz. Artık Mısır şehrinde la yüsel, sorgusuz sualsiz yaşayacaksınız. Böyle bir mükafat vaat ediyor. Ama sihirbazların karşısında düştüğü durumu da Kur'an bize anlatıyor. Musa aleyhisselamın elindeki asa koca bir yılana dönüşüp o sihirleri yuttuğunda sihirbazlar diyorlar ki bu bir mucize. Bu asla sihir değil. Bu sefer iyice köşeye sıkışmış Firavun ve diyor ki size nefes aldırtmayacağım Mısır'da. Sizin her türlü işinizi gözetleyeceğim. Benim korkumdan dışarılara çıkamayacaksınız. Asla bir araya gelemeyeceksiniz. Asla şunu yapamayacaksınız, bunu yapamayacaksınız. Bu kadar zulmün zirveye çıktığı bir anda Allah o günkü müminlere bir çıkış yolu gösteriyor. Ne diyor? Evlerinizi kıblegah evler edinin ve orada namazı eksene

çıktığı bir anda Allah o günkü müminlere bir çıkış yolu gösteriyor. Ne diyor? Evlerinizi kıblegah evler edinin ve orada namazı eksene alarak bir hayat yaşayın. Aramızda karşılık bulmuyorsa evlerdeki nefes borularımız kesilmiş. Aslında biz nefes aldığımız yerlerde alamıyoruz. Alamadığımız için dışarılardan bunları telafi etmeye çalışıyoruz, olmuyor. En ilk terbiyeyi öğreneceğimiz yerdir bugün evlerimiz, hanelerimiz. Bizim ilk muallimlerimiz de analarımızdır. Biz böyle bir kültürün, böyle bir medeniyetin çocuklarıyız. İşte biz ebrarın evlerine örnek olarak gösterilen o evin üzerinden bu hakikati öğreniyoruz. Şimdi o kıblegah evlerden mi olacağız? Yoksa Allah korusun füccarın evlerinden bir evinin şubesi mi olacağız? Bütün endişemiz, gayretimiz bunun üzerinde olmalı. Gelin füccar evine, o füccar evine de size hepinizin çok iyi bildiği ve namazlarda çok sık okuduğunuz Tebbet suresinin üzerinden veririm. O ev füccar evi. O evin sahipleri kim biliyor musunuz? Allah Resulü'nün amcası ya, Ebu Leheb. Yengesi Ümmü Cemil. Ve çocuklar Utbe, Uteybe, Durre, diğerleri. Bunlar Allah Resulü'nün amcasının oğlu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin oturduğu evle, umreye gidenler bilir, Efendimizin doğduğu ev, şu anda kütüphane olan ev, o ev Efendimizin doğduğu ev. Ve orası Ebi Talip mahallesi. Ebu Leheb'in evi hemen o evin arka tarafında. Yani evleri yan yana aslında. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de yan yana bir evde oluyor. Hayatını böyle bir evde sürdürüyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin doğumuna şahit oluyor. Gençliğine şahit oluyor. Olgunluğuna şahit oluyor. Her şeyi görüyor. Ve biliyorsunuz ne olduğunu, hayran oluyor yeğenine. Yeğenimin kızları benim gelinlerim olmalı diyor. İki tane Efendimizin kızı Ümmü Gülsüm ve Rukiye. Rukiye büyüğüdür biliyorsunuz. Rukiye ve Ümmü Gülsüm'ü Utbe ve Uteybe isimli iki oğluyla nişanlandırıyor. Nübüvvetten öncesinden bahsediyoruz. Adamın nübüvvetten önce yeğeniyle bir problemi yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem doğduğunda doğum için sevinmiş, hediyeler dağıtmış. O kölesi olan, cariyesi olan Süveyb Bey'i Allah Resulüne süt annesi olarak göndermiş. Böyle birisi, böyle bir insan. Ebu Leheb, yani o da o aileden, Abdülmuttalib'in çocuklarından bir tanesi. Ama İslam geldiği zaman, ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem imana ait şeyleri konuştuğu zaman bu ev füccar evi oldu. Ve bu evde dedikodu kazanı başladı kaynamaya. Bu evde riya başladı kaynamaya. Bu evde dedikodu adına, kibir adına, haset adına aklınıza gelebilecek her türlü hastalık temeyyüz etti, ortaya çıktı ve başladı orada sıkıntılar oluşmaya. Dönem dönem ne oluyordu biliyor musunuz? Mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem inanılmaz bir şefkati var biliyorsunuz. Amcasıyla şefkatle konuşuyor. Amcası ikna oluyor. Eve ikna olmuş olarak gidiyor. Hanımını anlatıyor Ümmü Cemil'e. Diyor ki ya yeğenim bugün çok güzel konuştu. Şöyle şöyle dedi. Az bir şey imana yaklaşıyor. Ümmü Cemil hayır diyor. Onu tekrardan geriye çeviriyor. Bazen Ümmü Cemil ikna oluyor. Ümmü Cemil gelip kocası Ebu Leheb'e anlatıyor bunları. Tam böyle bir güzellik ortaya çıkacak. Bu sefer Ebu Leheb inat ediyor. O inat ediyor. O inat ediyor. İkisi de inatla küfür üzere bir hayat yaşıyorlar. Küfür üzere ölüyorlar. Hatırlayın ayette ikisi de cehennemde. Birisi de ona odun hammalı olarak girerek, boynunda da bir ip olarak, onların neden olduklarını okuduğunuzda ayetleri göreceksiniz. Böyle bir karşılıkla olay neticeleniyor. Füccar evi olarak Ebu Leheb'in evi bize çok ama çok şey söyler. E şimdi biz eğer adımlarımız birilerinin adımlarını izleyeceksek ki izlemek zorunda, İzleyeceğimiz adımlar asla füccarın, kötülerin adımları olmayacak. İyilerin adımlarını

izleyeceğiz Allah'ın izniyle. Çünkü bu dünyada iyilerle beraber olanların ahirette iyilerle beraber olduğunu öğrendik biraz önce. Madem öyle, dönüp ben evime bir bakmam gerekir. Ben evde ne kadar iyileri konuşuyorum? Ne kadar benim evimde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gündem ediliyor? Ne kadar sahabe sofralarda çoluk çocukla konuşurken bizim sohbetimizin konusu oluyor? Ne kadar başka şeyler, batıl şeyler konuşuluyor? İşte bunlar bizim akıbetimizi belirleyecek şeyler. Şimdi benim güzel kardeşlerim, daha fazla sözü uzatmaya gerek yok. Ben dedim ya en başta, mevsim güzel bir mevsim. İşte tam böyle muhasebenin, iyileşmenin olabileceği bir zaman dilimi. Sizden bir kardeşiniz olarak 5 şeyi isteyeceğim. İnşallah bu dediğim şeyleri burada bırakmayacaksınız. Söz bir emanet. Ben yarın mesela Allah'a bir hesap verirken gelmişsiniz sağdan soldan mesela, ben size başka şeyler de anlatıp gönderebilirdim. Bu zamanların ve saatlerin hesabını vereceğim. Siz de hesabını vereceksiniz. Ben tebliğ ettim mi etmedim mi bunun hesabını vereceğim. Siz de tuttunuz mu tutmadınız mı bunun hesabını vereceksiniz. Öyle altından kalkılmayacak ağır ağır yükleri de söylemeyeceğim size. 3 ayların içerisinde ailelerimizin kalitelerini arttırma adına 5 tane maddeyi size emanet edeceğim ve sözlerimi bitireceğim. Birinci madde şu: teşhis et, tedavi etmek için seferber ol. Hepimizin hastalıkları var. Hepimizin eksiklikleri var. Hepimizin kusurları, aşırılıkları var. İhmalkarlıkları var. Mesela öyle adamlar, öyle insanlar, öyle kardeşlerimiz var ki içimizde, çocuğunun gözünün rengini unutmuş. Evde ama elindeki telefondan dolayı başını kaldırıp çocuğuna bakmıyor. Hanıma bakmıyor. Hanımla konuşmuyor. Hanımlar da aynı dertte. Hanımlar da öyle. Bir acayip bir haldeyiz şu anda. Dolayısıyla çok ciddi bir biçimde bir teşhise ihtiyacımız var. Eğer bu teşhisi gerçekten yaparsak, mesela biz namazlarımız için helal haram meselesi

içinde bir teşhise ihtiyacımız var. Eğer bu teşhisi gerçekten yaparsak, mesela biz namazlarımız için, helal haram meselesi için, kul hakkı meselesi için, kul hakkını konuştuğumuz zaman vakıfta ya da başka yerlerde kullandığım bir slogan var. O sloganı Aksaray'da da size bir vermek istiyorum. Kardeşlerime diyorum ki, ya bu üç aylarda da adam olmazsak ne zaman adam olacağız? İstiyorum ki siz de bunu konuşun ve bunları gündem edin. Bu üç aylarda da, şu Recep-i Şerif'te de, birkaç gün sonra varacağımız Şaban-ı Muazzama'da da, arkasından varacağımız 11 ayın sultanı olan Ramazan'da da adam olmayacaksak ne zaman adam olacağız? Adam olma adına bir gayreti ortaya koyma adına yapmamız gereken önce teşhis, sonra tedavi. İkincisi, bakın mevsimle alakalı, mevsimi rahmet bil ve ihya etmek için harekete geç. Mevsim ne? Üç aylar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin için üç aylar ibadetlerin, hayırların, davetlerin, cihatların, tebliğlerin, mücadelelerin arttırılacağı bir ay. Var mıydı hayatında zaten hepsi? Vardı. Ona rağmen arttırdı. Ona rağmen. E şimdi ben bu mevsimde bir değişiklik olmasın mı ya hayatımda Allah aşkına? Nafile oruçlarla olmasın mı mesela? Cemaatle namaz konusunda gevşekliğim varsa olmasın mı mesela onda? Saatlerimi sosyal medyada harcıyordum. Getirdim ben bir sınır. Dedim ki hayır, bu üç aylarda ben bu kadar zaman harcamayacağım. Şu kadar harcayacağım dedim. Bir sınır getirdim. Bu noktada bir iyileşme olmasın mı? Varsa eğer hanımla beyle bir sorunumum, ya üç aylar gelmiş ya, sahabe birbirine bu üç ayların müjdesini verirdi. Ben de hanımla çocuklarla bu heyecanı bir duyayım diye böyle bir heyecanı oluşturma adına bir gayret oluşmasın mı? İşte burada söylenen o. Bu bir rahmet mevsimidir ve bu rahmet mevsiminde Allah şöyle rahmet rüzgarını gönderir. O rahmet rüzgarı geldiğinde sen iyi bir işteysen o rüzgar sana çarpar, senin o iyiliğini arttırır ve Allah katında senin değerini başka bir noktaya taşır. Eğer kötü bir yerdeysen o rüzgar sana ulaşmaz, sana başkalarının rüzgarı ulaşır, Allah muhafaza. Üçüncüsü, sayfa, rahle ve nazar birlikteliklerini arttır ve ortak zeminlerini çoğalt. Bakın üç şey söyledim. Sayfa, rahle ve nazar. Evleri kaliteli ev yapacak üç şey bu. Sayfa. Ne demek sayfa? Ya biz kitap ümmetiyiz. Ben hadi şimdiye kadar cemaziyel ahirde yapmadım. Ondan önce cemaziyel evvelde yapmadım ama bari Recep'te yapayım. Alayım bir kitap, Allah'ın kitabı. Ya da alayım bir kitap, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını anlatan bir kitap ya da onun o kutlu sözlerini. Hiç değilse şu güzel günlerde yarım saatimi ev halkına böyle bir güzel iş için harcayayım. Oturayım ben, evin en küçüğü kim içimizde, vereyim kitabı onun eline, günahsız bir ağızdan duyulsun, o okusun biz dinleyelim. Sayfa o. Ya rahne ney? Rahle bizim özel okuyacağımız Kur'anlardır. Benim güzel kardeşlerim, inanın ben başka bir şey bilmiyorum, aklıma da gelmiyor. Bir Müslüman bir gün geçecek, bir gün 24 saat Allah'ın kitabından 24 ayet okumadan o günü kapatacak. Bu nasıl bir şey Allah aşkına? Bu nasıl bir şey? Sahabenin Kur'an'la olan bağını, bizim şimdi bir şeyle bağımız var. O bağın üzerinden size bir anlatmak istiyorum. Nasıl bir bağ? O bağı biz çünkü tatmadığımız için anlayamıyoruz. O bağı tattığımız bir şeyin üzerinden size anlatmak istiyorum. Şurada cep telefonumuz dursa, ben bıraktım geldim. Şurada dursa, dıt dıt mesaj sesi gelse. Kaç dakika sabredersiniz o mesajın ne olduğuna bakmadan? Kaç dakika? Herkes sorsun kendine. Biz başbakanız, cumhurbaşkanıyız ya, muhakkak devletten bir sır gelmiştir, bize bir büyük iş gelmiştir.

0: uzak bakmamız gerekir. Sahabe bu işte. Aynen bu heyecanla ayetlere gidiyorlar. Sabah evden çıkıyor ya bir sahabi efendimiz, onlarca örneği var bunun. Namaza yürüyor. Namaza yürürken Allah'ım diyor, biraz sonra peygamberimiz bize namaz kıldıracak. Sen bize ne indirdin bugün gök sofrasında? Ne indirdin? Müthiş bir merakla yürüyorlar camiye. Onun için o noktaya geldiler. Hadi biz onları tadamadık. Gelmiş şu anda rahmet mevsimi. Ya günde bir ayet de mi okunmaz? Beş ayet de mi okunmaz? Günde bir sayfada mı okunmaz? Beş sayfada mı okunmaz bugünlerde? Ne kadar bu noktada bu şeyleri arttırırsak. Üçüncüsü nazar. Nazar ne demek? Bakış demek. Ortak bir noktaya bakalım ailece. Ortak bir noktaya. Neyse bu. Film izleyeceksek meşru ve helal dairede beraber izleyelim ya, ortak zaman geçirelim. Bir güzel program izleyeceksek lazım değil, onu da yapalım. Ama bir şekliyle beraberce ailece zaman geçirelim. Aynı yere bakalım, aynı yere. Aynı duygu ve düşünceleri taşıyalım. Aynı heyecanı tadalım ki aynı kalitede eylemler ortaya koyalım. Eğer bu noktada bir beraberlik, ortak zemin oluşturmazsak bizim o kaliteyi elde edebilmemiz mümkün değil. Dördüncüsü, hakkın ikamesi için çalış ve ailece hizmet etme lezzetini yakala. Bakın, buradan da çok önemli mesajlar var bize. Hakkın ikamesi için çalış. Dine tebliğ etmek ya da din için hizmet etmek, din için gayret etmek sadece hocaların işinin olmadığını biliyorsunuz değil mi? Bu iş hepimizin işi. Herkes gücünün nispetinde hakkın ikamesi için çalışmak zorundadır. Hakkın ikamesi için çalışmayan adam oturmuş olsa bile batıl için çalışmış oluyor. Bunu aklımızdan çıkarmayalım. Ve bugün eğer batıl hakim ise, eğer batıla ait, şerre ait şeyler topluma hakim ise, bunun en büyük suçlusu kim? Hayra taraftar olanların hayrın şanına yakışır bir biçimde ortaya bir şeyler koymamalarıdır. Birbirimizi kandırmayalım. Bugün batılın sesinin çok çıkması batılın gücünden kaynaklanmıyor. Hakka taraftar olanların aziyetinden kaynaklanıyor. Sen ben eğer bunu yapmazsak şer pusuda bekliyor, o yapacak zaten. Onun işi gücü bu. Ekinleri ifsad edecek, nesilleri ifsad edecek. Ne, elinden geldiğince aileleri bozacak, aileleri birbirine düşürecek, şeytanın memnun olacağı ne kadar iş varsa avanesine, hizbu şeytana, şeytan taraftarlarına yaptıracak. Onun işi bu zaten. O halde ben hakkın ikamesi için çalışmalıyım. Ne yapayım peki ben? Hiç değilse ya bakın, komşularımızla bir araya gelmenin gayretini verelim. Toplayalım onları 3 aylar. Diyelim ki gelin bak, komşuluk hakkı var. Aynı apartmandayız, aynı yerdeyiz. Birbirimizden haberdar olalım. Haftanın bir günü bir araya gelelim, hasbihal edelim. Sadece gelip çay içmek bile aslında bu işin başlangıcı itibariyle güzel bir şey. Arkasından başka hayırların geleceğinin de müjdesi. Onun için olması gereken şey burada ne? Hakkın ikamesi için çalışmak. Sonuncusu da şu. Cennet hasretini yüreğinden hiç eksiltme ve her şeye karşı sabrı kuşan. Hasretimiz cennet mi bizim? Cennet. Şu anda çok büyük imtihanları olan kardeşlerimiz de var biliyorsunuz. Belki şu anda içimizde olan kardeşlerimizin de vardır. Aileleriyle imtihan edilenler vardır. Evlatlarıyla imtihan edilenler vardır. Sevdikleriyle imtihan edilenler vardır. Allah bütün imtihanda olan kardeşlerimize yardım etsin. Ama neticede biz dünyada kalıcı değil geçici olduğumuzu biliyoruz. Ahiret diye bir hayata iman ediyoruz. Çektiğimiz sıkıntı ne kadar çok olursa olsun arkası var diyoruz. Çektiğimiz lezzet ne kadar, gördüğümüz lezzet ne kadar tatlı olursa olsun geçicidir diyoruz. Ve o cennet hasretiyle yanıp tutuşuyoruz. Öyleyse eğer sabrı hiç elden bırakmayacağız. Sabır eli kolu bağlayıp oturmak demek değil. Sabır aktif bir kavramdır. Sabır direnmektir aslında. Sabır Hakk'a yaraşır bir biçimde Hakk'ın bizden beklediğini ortaya koymaktır. Bu sabrı hiçbir zaman elden çıkarmayacağız. Özellikle ailelerimizi koruma adına her daim sabrı kuşanacağız. Pusuda bekleyen şeytana ve şeytanın adamlarına asla fırsat vermeyeceğiz. Bize emanet edilen o evleri, o yuvaları, o haneleri Allah'ın bizden istediği gibi korumaya çalışacağız. O kalitenin arkasından bize vaat edilen iyilerle beraber olma mükafatına da en sonunda erişmiş olacağız. Ben Rabbimden şöyle bir niyazda bulunuyorum. Allah'ım diyorum, şurada bulunan ehli imanın evlilerine, yani şu anda bir ev sahibi olanlarına kaliteli evler nasip eyle. Kalitemizi düşürecek ne kadar ayak bağımız varsa hepsinden bizi kurtar Allah'ım. Hepsinden bizi uzak eyle Allah'ım. Sen neyden razıysan o razı olduklarını çoğaltma adına bize yardım eyle. Neyden de sen razı değilsen onları da bizden uzak eyle. Şu anda şurada bulunan ehli imanın içerisinde bekar olanlara da ben şu duamı ediyorum. Allah'ım diyorum, biz beceremedik kaliteli yuvalar kurmaya. Çünkü bize kimse bunları anlatmadı. Biz farklı bir şekilde örneksiz, modelsiz, düşe kalka bazı şeylere geldik. Ama birileri şu anda bize ebrarı anlattı ve biz de bu ebrardan olma adına bazı şeyleri aldık. O halde Allah'ım şu anda içimizde bulunan ya da bizi dinleyenlerin içinde bulunan ne kadar bekar kardeşimiz varsa hepsine kaliteli yuvalar kurmayı en yakın zamanda kolaylaştır. Onlara helal süt emmiş, helalinden geçinen, şahsiyeti tam oturmuş, Allah'ın emrine göre hareket eden, el nedir putunu ayaklar altına alan, Allah nedir kaygısını her şeyin önüne geçirecek bir iman kıvamı nasip eyle ve o iman kıvamını oluşturmuş insanların içerisinden sen numune evleri, kaliteli evleri çoğalt ya Rabbi. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Zorunlu yayın.
6: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
5: Zorunlu yayın.
7: Radyo Hedef.

0: Her Perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdarhan Duru'nun sunumuyla her Perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Bakalım akşama çocuklara ne götüreceğiz?
2: Bir geceyi daha aç geçirecekler desene.
1: Maalesef.
2: Peygamberimiz de aynı durumda. Kaç gündür evinde sıcak yemek pişmiyor.
1: Öyle. Rızkı veren Allah. Ömrümüz varsa yiyeceğimiz de kursağımızdan geçecektir, ne yapalım? Bize düşen çalışmak.
2: En çok neye üzülüyorum biliyor musun?
1: Neye üzülüyorsun?
2: Sadaka ve zekat vermeye imkanım olmayışına.
1: Ben de öyle.
3: Kardeşin Ebu Derda'nın dünyaya ve bir eşe ihtiyacı kalmadı.
4: Nasıl yani?
3: Gecelerini ibadetle, gündüzlerini oruçla geçiriyor. Önceden ticaret yapardı. Artık onu da bıraktı.
4: Ebu Derda'nın tok gözlü ve mütevazı olduğunu bilmeyen yoktur. İnsanın bildiklerini uygulaması gerektiğini söyler. Hepimizi ahiret için daha iyi hazırlanmaya teşvik eder. İnsanları, yetimleri gözetmeye, köle azat etmeye, Allah'ı zikretmeye heveslendirir. Ama bu kadarı fazla olmuş.
3: Allah'a güzel kulluk etmeye çalışıyor. Buna diyecek hiçbir şeyim yok. Ama dünyadan tamamen ele tek çekti.
4: Öyle olmaz ki. Peygamberimizin uyarılarından haberi yok mu?
3: Benim söylediklerime aldırış etmiyor. Bir de sen dene.
4: Sürekli oruç tutup geceleri ibadet etmekten halin kalmamış, farkında değilsin. Geçen gün peygamberimiz ne demişti hatırlasana? Rabbinin senin üzerinde hakkı var. Nefsinin senin üzerinde hakkı var. Ailenin senin üzerinde hakkı var. Şu halde her hak sahibine hakkını ver.
5: Beni düşündüğünü biliyorum. Ama ben de kendimi düşünüyorum. Yolumuz uzun, azığımız az. Ahirette hangi amelimle Allah'ın huzuruna çıkacağım diye endişeleniyorum.
0: 86. Bölüm.
6: Hazreti Peygamber'le aralarındaki antlaşmayı bozan ve onu öldürme teşebbüsünde bulunan Yahudi kabilesi Nadir oğulları, ihanetleri nedeniyle Hayber'e sürülmüşlerdi ve bu sürgünü bir türlü hazmedememişlerdi. Hazreti Muhammed'den intikam almanın tek yolu, Mekkeli müşrikleri ve civardaki Arap kabilelerini Allah Resulüne karşı kışkırtmaktı. Yahudilerden bir grup Mekke'ye gelerek Ebu Süfyan ve beraberindekilerle görüşmek istediler.
7: Bu sefer Muhammed'in ve arkadaşlarının işini bitireceğiz.
8: Onunla tek başımıza mücadele etmemiz imkansızdı.
7: Neyse ki

0: düşmanı çok. Onu öldürmek isteyen o kadar çok kişi var ki.
1: Kureyş'ten sonra Gatafanlılar ve Müstalikoğulları ile görüşelim. Onlar da destek verecektir.
0: Doğru söyledin. Onlar da bize katılırlar. Dedim ya, Muhammed'in düşmanı çok.
1: Heh, işte Ebu Sufyan geliyor.
2: Oo, Nadir oğullarının eşrafı buraya toplanmış. Hoş geldin Huyey.
0: Hoş bulduk Ebu Sufyan.
2: Hoş geldin Sellam.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk.
2: Buyurun, oturun şöyle. Yoldan geldiniz, yorulmuşsunuzdur. Amr, misafirlerimize zemzem ikram et.
1: Oh, sağ ol. Serin çok iyi geldi.
0: Zemzem içmeyi de özlemişiz.
2: Biraz dinlenin, yemek de yiyeceğiz. Nasılsınız görüşmeyeli? Yeni yurtlarınıza alıştınız mı?
1: Kimimiz Hayber'e yerleşti, kimimiz de Şam tarafına gitti. Hayber'de rahatız ama Medine'nin yerini tutmuyor tabii.
0: Adamınız yurdumuzda bize rahat vermedi.
2: Muhammed burada da düzeni bozdu biliyorsunuz. Mekke ondan önce ne kadar huzurlu bir yerdi. Şimdi kardeşler birbirine düşman kesildi. Baba oğul karşılıklı savaşır oldu.
0: Aynı şeyi Medine'de de yaptı. Önceden müttefik olduğumuz Araplar bizi yurdumuzdan çıkardılar.
2: Evet, sizin adınıza çok üzüldük. Nadir oğullarının şerefini ayaklar altına aldılar. Siz böyle bir muameleyi hak etmiyordunuz.
0: Siz de aranızdan birinin başınıza böyle işler açacağını bilmiyordunuz. Kim derdi ki Mekke eşrafı ömrünü içlerinden çıkan bir mecnunla uğraşarak tüketecek?
2: Hepimiz zor zamanlardan geçiyoruz. Neyse ki ortak bir hedefimiz var. Düşmanımız aynı.
1: Biz de buraya bunun için gelmiştik.
2: Muhammed'le ilgili planlarınız mı var?
1: Evet. Muhammed'e ve arkadaşlarına savaş açmak üzere sizinle anlaşmaya geldik.
2: Öyleyse hoş geldiniz. Muhammed'in düşmanları bizim için insanların en değerlisidir.
0: Onların işini bitirinceye kadar sizin yanınızda olacağız. Bu işbirliği karşısında duramayacaklar.
2: Bu konuda kararlı mısınız? Bu işe giriştikten sonra yarı yolda kalmak istemiyorum.
1: Sözümüzün eri olduğumuzu bilirsin.
0: Ebu Süfyan, neler olduğunu hala idrak edemedin herhalde. Adamlar evlerimize el koydular. Bizi yurdumuzdan çıkardılar. Onu topraklarımızdan defedeceğiz.
1: Güçlerimizi birleştirirsek onu ve yandaşlarını perişan ederiz. İstersen kabilenden güvendiğin adamları getir. Kabe'yi şahit tutarak yemin edelim.
2: Bunu haber alınca onlar da sizinle görüşmek isteyecektir zaten. Siz biraz dinlenin. Ben Kureyş'in söz sahiplerini Darun Nedve'de toplayayım.

0: Merhaba, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
2: Ebu Süfyan bize geliş sebebinizi anlattı. Bu bizim için geri çevrilemeyecek bir teklif. Ticaret kervanlarımız Suriye yolunu kullanıyor ve Müslümanların tehdidi altında. Kervanlarımızın güvenliği için onları yok etmeliyiz.
1: Sadece bu mu? Şehrimizde ağzımızın tadı tuzu kalmadı. Ailelerimizi darmadağın ettiler. Muhammed'in ölümünü görmedikçe rahat yüzü yok bize.
3: Biz de aynı duyguları paylaşıyoruz. Gelin bu işin sonuna kadar birlikte olacağımıza dair söz verelim.
4: Allah'ın kutsal beldesinde büyük peygamber İbrahim'in inşa ettiği Beytullah'ın yanındayız. Onun huzurunda söz verelim.
2: Canlarımızı ve mallarımızı bu yolda feda etmekten çekinmeyiz. Söz veriyoruz.
5: Söz veriyoruz.
1: Söz veriyoruz. Söz veriyoruz.
4: Biz de söz veriyoruz. Nadir oğulları tüm imkanlarıyla yanınızda olacak.
6: Evet, evet, işte bu. Çok iyi.
4: Sizler Kabe'ye hürmet gösterirsiniz. Hacılara su içirir, yemekler yedirirsiniz. Beytullah'ın eksiklerini giderirsiniz. Ona develer kurban edersiniz. Hakkı söylemek gerek. Siz Kureyşliler, Muhammed ve arkadaşlarına göre Allah'a daha yakınsınız. Bu işte Rabbiniz sizi yalnız bırakmayacaktır.
5: Doğru söylüyor. Doğru. Evet.

0: Yahudiler tarafından yapılan teklif Kureyşlilerin iştahını kabartmıştı. Bu amaçla hem Yahudiler hem Kureyşliler civar kabileleri dolaştılar. Gönüllü olmayanları para teklifleriyle ikna ettiler. Gatafanlılar, Süleymoğulları, Esedoğulları, Fezareliler, Eşcağlılar, Mürre oğulları gibi Arap kabileleri Müslümanlara karşı müşriklerle birlikte hareket etme sözü verdiler.
1: Durum nasıl? Gatafanlılarla görüşebildiniz mi Huyey?
2: Evet Ebu Sufyan. Onları Hayber'in bir yıllık hurma geliri karşılığında ikna ettik.
1: Gatafanlılar paraya hayır diyemezler.
2: Onları iyi tanıyorsun. Seve seve kabul ettiler.
1: Fezareliler de hemen ikna oldu. Liderleri Uyeyne bin Hısn neredeyse hemen Medine'ye yürüyecekti.
2: Güzel.
1: Süleymoğulları da kabul etti.
2: Süleymoğulları Maune kuyularında yaptıklarıyla size sadakatlerini ispatlamışlardı zaten.
1: Evet, işler istediğimiz gibi ilerliyor.
2: Şükürler olsun.
1: Bak şimdi, burası Medine. Gatafan ve Fezare kuzeyde. Süleymoğulları doğuda. Kinane ile Sakiflilerse güneyde. Biz de bu taraftan gideceğiz.
2: Medine içinde de Yahudiler var. Onları da unutma. Bu kadar güçlü bir orduyla geldiğimiz haberini alır almaz içeriden harekete geçeceklerdir.
1: Onların Muhammed'le anlaşmaları sürüyor. Bizim galip geldiğimizden emin olmadıkça kıllarını kıpırdatmazlar. Ama Abdullah bin Übey'den umutluyum.
2: Muhammed'e en çok diş bileyenlerden biri de Abdullah bin Übey. O gelmeden evvel Medine'de liderliği ele geçirmek üzereydi. Muhammed bütün hayallerini suya düşürdü. Biz Yahudilerle de arası çok iyidir.
1: Bizim Medine'deki gözümüz kulağımız o. Onun sayesinde Muhammed'in planlarından haberdar oluyoruz. Ona haber gönderdim. Savaş başladığında içeriği karıştırmak da onun işi.
2: Bu sefer başaracağız Ebu Süfyan. Muhammed'i bize yaşattıklarına pişman edeceğiz.
0: Mekke'nin planlarını Medine'ye ulaştırmak için hızla yola çıkan süvariler 4 gün içinde peygamber beldesine ulaşmıştı.
3: Huza kabilesinden 2 adam sizinle görüşmek istiyor ya Resulallah.
4: Huzalılardan olduğuna göre Abbas göndermiştir onları. Mutlaka önemli bir haber getirdiler.
3: Ömer, tahmin ettiğin gibi gelenler Abbas'ın adamları. Kureyş büyük bir orduyla üzerimize doğru geliyor.
4: Geç bile kaldılar. Ebu Süfyan, Uhud Savaşı'ndan 1 sene sonra yine çarpışacağız diye ant vermişti.
3: Bu sefer Nadir oğullarıyla anlaşmışlar. Gatafanlılar, Süleymoğulları, Esedoğulları ve birçok kabilede destek verecekmiş onlara. 10.000 kişiye yakın bir ordu toplamışlar.
4: Yüce Rabbimiz ne diyor? Allah'ın izniyle büyük bir topluluğa galip gelen nice küçük topluluklar vardır. Allah sabredenlerle beraber. Ey Ebu Hureyre, bizim aramızda Allah'ın Resulü var. İstedikleri kadar adam toplasınlar. Allah'ın yardımı bizimledir.
3: Amin. Sayılarının çok olması bizi korkutmaz. Peygamberimiz Müslümanları toplamamızı istedi. Tahminimize göre 1 hafta kadar sonra burada olacaklar.
4: Tamam. Sen Suffe'dekilere haber ver. Arkadaşlarına söylesinler, ben de pazar yerindekileri toplayayım. Mescitte buluşalım.

0: Ne oldu acaba?
1: Resulullah bu saatte bizi toplamazdı. Önemli bir şey olmadı.
2: Evet. Hayırdır inşallah.
3: Ey Müslümanlar! Sessiz olun. Resulullah sizinle önemli bir mevzuyu görüşmek istiyor.
4: Peygamberimiz arkadaşlarına karşı karşıya oldukları tehlikeyi anlattı. Allah'tan korkmaları, sabretmeleri ve emirleri yerine getirmeleri halinde zafere erişeceklerine dair cesaretlendirici konuşmalar yaptı. Ve sonunda savaş taktiği olarak ne önerdiklerini sordu.
1: Geçen sefer Uhud'da senin sözünü dinlemediğimiz için çok kayıp verdik. Savunma savaşı yapalım.
5: Kadın ve çocukları sağlam kalelere yerleştiririz. Şehri bildiğimiz için güç bizde olur. Onlara tuzaklar hazırlarız.
6: Ama bu sefer karşımızda çok kalabalık bir ordu var. 10.000 kişiyi aşkın olduklarını duyduk.
7: Üstelik Medine içinde bizi arkamızdan vurabilecek gruplar var. Onlara nasıl güveneceğiz?
8: Tabii, işin o tarafı da var. Münafıklara ve Yahudilere güven olmaz.
4: Müslümanlar savaş taktiği üzerine konuşurken Selman-ı Farisi söz aldı.
9: Ya Resulallah, biz İran'dayken düşman atlılarını durdurmak için etrafımıza çepeçevre hendek kazardık.
1: Nasıl yani? Hendeklerle onların şehre girmesine mani mi olacağız?
9: Evet, aynen öyle. Sayılarının çok olduğunu söylüyorsunuz. İçerideki tehlikelerle birlikte onlara karşı durmamız çok zor. En güzeli şehre girişlerini engellemek.
10: Peki nasıl olacak bu?
1: Hangi boyutlarda hendek kazmamız gerekecek?
9: Atlıların atlayamayacakları genişlikte, süvarilerin ise içine girdikleri takdirde çıkamayacakları derinlikte bir çukur olacak.
10: Mantıklı görünüyor.
8: Evet.
1: Son sözü Allah Resulü söyler. Bakalım o ne diyecek?

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485 22 20 485 22 20 Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Radyo Hedef.
8: Onlar Alemler Sultanı'nın dava arkadaşları. Onlar Kutlu Nebi'nin yoldaşları. Onlar anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyenler. Onlar hak yoluna canını hiçe sayanlar. Onlar önderler, onlar öncüler. Aslı ve asrı saadeti Hayatüs Sahabe lisanıyla kaleme alan Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayatüs Sahabe programı Hayri Akıncı'nın sunumuyla hafta içi her gün saat 16.30'da radyonuz Hedef'te.
7: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
1: Hazreti Ömer'in uzletten de nasibinizi alın buyurması. Hazreti Ömer şöyle buyurmuştur. İnsanlardan uzaklaşıp tenhalara çekilmek yani uzlet, kişiyi kötü kimselerin şerlerinden muhafaza eder. İbn-i Mesud'un uzlete istekli olması ve insanlara bunu tavsiye etmesi. Adese Etta'yı şöyle anlatıyor. Mekke yakınlarındaki Şerif denilen yerde oturuyorduk. Bir gün Abdullah bin Mes'ud evimize misafir oldu. O gün bizden 4 günlük mesafede develerimizi otlatan çobanlar gelmiş ve bize bir de kuş getirmişlerdi. Onu pişirterek Abdullah bin Mes'ud'a götürdüm. Bana kuşu nereden aldığımızı sordu. Ben de bizden 4 günlük uzaklıkta develerimizi otlatmakta olan çobanlarımız getirdi dedim. Bunun üzerine o şunları söyledi. O kuşun avlandığı yerde bulunup da Allah'a kavuşuncaya kadar hiçbir kimseyle konuşmamaya ve hiç kimsenin de benimle konuşmamasını isterdim. Bir kişi Abdullah bin Mes'ud'a gelerek, "Ey Eba Abdirrahman, bana tavsiyede bulun," dedi. İbn Mes'ud adama şunları söyledi. "Evine sığın ve o sana kâfi gelsin. Dilini tut ve günahlarını hatırladığında da ağla." Abdullah bin Mes'ud, oğlu Ebu Ubeyde'ye şu 3 şeyi tavsiye etti. Ey oğul! Sana Allah'ın emir ve yasaklarına riayet etmeni tavsiye ediyorum. Bunun dışında da evinden çıkma ve günahların için pişmanlık duyarak ağla. Hazreti Huzeyfe, İbn Abbas, Ebu Cühüm ve Ebu Derda'nın uzlete istekli olmaları ve insanları buna teşvik etmeleri. Huzeyfe radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Malımı benim için idare edecek ve işlerimi görecek bir adamım olsa da, kapımı arkadan sürgüleyerek Allah'a kavuşuncaya kadar hiç kimsenin yanına çıkmasaydım ve hiç kimse de benim yanıma girmeseydi. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh,

şöyle buyuruyor: "Eğer vesveselerden korkmuş olmasaydım, hiçbir tanıdığımın olmadığı bir memlekete giderdim. Çünkü insanları yine kendisi gibi insanlar bozmaktadır." Ebu'l-Cehim bin el-Haris bin es-Sımme isimli sahabi, ensarla oturup kalkmazdı. Bir gün kendisine yalnızlığın fenalıklarından bahsedildiğinde, "İnsanlar yalnızlıktan daha fenadırlar," dedi. Ebu Derda radıyallahu anh şöyle buyurmuştur: "Müslüman için en güzel ibadet yeri kendi evidir. Çünkü o, evinde oturduğunda hem gözünü ve hem de tenasül uzvunu günahlardan korumuş olur. Sakın çarşı ve pazarlardaki meclislerde oturmayınız. Çünkü bu, insanı meşgul ederek fuzuli şeylere dalmasına sebep olur." Muaz bin Cebel'in uzleti sevmesi. Abdullah bin Amr şöyle anlatıyor: "Bir keresinde Muaz bin Cebel'in yanından geçiyordum. Evinin kapısına oturmuş, sanki birileriyle konuşuyormuş gibi bir takım el işaretleri yapıyordu. Kendisine, "Ey Eba Abdirrahman, ne yapıyorsun böyle? Kendi kendine mi konuşuyorsun?" dedim. Bunun üzerine şeytanın kendisine bazı ivalar verdiğinden yakınarak şunları söyledi: "Allah'ın düşmanı, beni Hazreti Peygamber'den dinlediğim bazı şeylerden alıkoymaya çalışıyor ve bana evinde oturup bütün zamanın ve yalnızlığın meşakkatini çekeceğine niçin meclislere, toplantılara katılmıyorsun?" diyor. Halbuki ben Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduğunu işittim: "Kim Allah yolunda cihat ya da bir hastayı ziyaret etmek maksadıyla çıkarsa, sevabı Allah'a aittir. Yine kim sabah akşam mescide gider ya da yöneticilerin huzuruna çıkarak ona yardım ederse, onun da sevabı Allah'a aittir. Kim de evinde oturup hiç kimsenin gıybetini yapmaz ve hiç kimseden kötülükle bahsetmezse, aynı şekilde onun da sevabı Allah'a aittir. İşte o Allah'ın düşmanı beni evimden meclislere çekmek istiyor." Hazreti Ömer'in insanları kanaatli olmaya teşvik ve tavsiye etmesi. Hazreti Ömer, Ahnef'in sırtında yeni bir gömlek gördü ve "Ey Ahnef, üzerindekini kaça satın aldın?" diye sordu. Onun 12 dirheme demesi üzerine de şunları söyledi: "Azab olmasıca, bu paranın 6 dirhemine bir gömlek satın alıp kalan 6 dirhemi de Allah yolunda harcamış olsaydın daha iyi olmaz mıydı?" Hazreti Ömer, valilerinden olan Ebu Musa el-Eş'ari'ye bir mektup yazarak şunları söyledi: "Bu dünyada sana verilen rızıklarla yetin. Çünkü Rahman, rızık bakımından bazı kullarını diğerlerinden üstün kılmıştır. Bu, Allah Teala'nın kullarını denediği imtihanlarından biridir. Böylece o, kendisine bol rızık vermiş olduğu kişinin bunun şükrünü eda edip etmediğini denemektedir. Rızkın şükrü ise Allah Teala'nın onun için koymuş olduğu hakların ödenmesidir." Hazreti Ali'nin kanaat sahibi olması ve Sa'd'ın bu konuda oğluna tavsiyede bulunması. Hazreti Ali, kurumuş kötü hurmalardan birkaç tane yiyip, üzerine de biraz su içtikten sonra eliyle karnına vurarak, "Kimin karnı kendisini ateşe götürürse, o Allah'tan uzaklaşmıştır," dedi. Sonra da şu şiiri okudu: "Sen karnının ve şehvetinin isteklerini ne kadar yerine getirirsen, o oranda da yerilmeyi ve kötülenmeyi hak etmiş olursun." Hazreti Ali şöyle buyurmuştur: "Ey insanoğlu, sakın gelecek gününün sıkıntı ve kaygısını bugünden çekme. Çünkü eğer yarına kadar yaşayacak olursan, rızkın senin ayağına gelecektir. Bilmiş ol ki, ihtiyacından fazla mal kazanırsan, birilerinin hazinedarlığından başka bir şey yapmış olmazsın." Hazreti Sa'd, oğluna şu tavsiyede bulunmuştur: "Ey oğul, zenginliği kanaatle birlikte iste. Çünkü kanaati olmayan bir kimseyi hiçbir mal zengin edemez." Hazreti Peygamber'in hanımlarına mehir vermesi. Hazreti Peygamber'in hanımlarının mehri 12 ukiye ve bir neş idi ki bunlar toplam 500 dirhem yapıyordu.

0: yapıyordu. Çünkü ukiye 40, neş ise 20 dirhemdir. Hazreti Ömer'in kadınlara fazla mehir verilmesini yasaklaması ve bir kadının buna itiraz etmesi üzerine de bundan vazgeçmesi. Hazreti Ömer bir gün bir hutbe irad etti. Bunda Allah'a hamdü senalar ettikten sonra şunları söyledi. Ey insanlar! Sözlerimi iyi dinleyiniz. Kadınlarınıza verdiğiniz mihirlerde aşırıya kaçmayınız. Kim Hazreti Peygamber'in vermiş olduğu 400 dirhemden daha fazla mehir verecek olursa, bu fazlalığı alarak Beytülmal'e koyacağım. Hutbesini bitirip dışarı çıktığında, Kureyş'ten bir kadın yolunu keserek ona, ''Ey müminlerin emiri! Bizler Allah'ın kitabına mı yoksa senin sözlerine mi uymamız gerekiyor?'' diye sordu. Hazreti Ömer de, ''O nasıl söz? Tabii ki Allah'ın kitabına uyacaksınız.'' ''Peki sen bunu niçin soruyorsun?'' dedi. Kadın şunları söyledi. ''Sen biraz önce insanlara, kadınlara verilen mehirler hususunda aşırıya kaçmamalarını ve 400 dirhemden fazla vermemelerini söyledin. Halbuki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in şu ayetiyle buna ruhsat vermektedir. Eğer bir eşi boşayıp başka bir kadınla evlenmek isterseniz, öncekine mehir olarak yüklerle mal vermiş olsanız dahi hiçbir şeyi geri almayın. Acaba iftira ederek ve açık günah işleyerek verdiğinizi alacak mısınız? Bu sözler üzerine Hazreti Ömer, herkes Ömer'den daha fakihtir dedi ve bu sözünü iki ya da üç kez tekrarladı. Sonra da dönüp tekrar minbere çıkarak şunları söyledi. Ben biraz önce sizlere kadınların mehrinde aşırıya kaçmanızı yasaklamıştım. Fakat şimdi bu yasağı kaldırıyorum. Artık isteyen istediği kadar mehir verebilir. Hazreti Ömer, Osman, İbni Ömer ve Hasan'ın mehir hususundaki tutumları. Hazreti Ömer kadınlara 2000, Hazreti Osman'sa 4000 dirheme kadar mehir verilmesine müsaade ettiler. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah, Safiye isminde bir kadınla 400 dirhem mehirle nikah kıydı. Ancak kadın daha sonra bunu az bularak Abdullah'a haber gönderdi. O da babasından habersiz bunu 200 dirhem daha artırdı.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları camiye doğru giderken.

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: مخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Ey benim Allah'ım! Ey bu tam davetin ve vakti gelen kılınacak olan namazın Rabbi! Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda eriş.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485 22 20 485 22 20 Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Zorunlu yayın.
7: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in

0: yaralarını birlikte saralım.
1: Zorunlu yayın.
2: Radyo Hedef.
3: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta, bu şerefli kitapta. Bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
4: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu vesselamu ala men la nebiyye ba'de. Ahkaf suresi 7. ayet-i kerimeden devam ediyoruz. Mekke müşriklerinden onlarla aynı düşünce koordinatlarında olan insanlardan bahsediyor ayet-i kerime. Onlara Allah Teala'nın ayetleri okunduğu zaman düşünmeden peşin kabulleri var. Onunla reddederler, inkar ederler. Peki kim bunlar? Ve izâ tutlâ aleyhim âyâtunâ beyyinâtin kâlellezîne keferû lilhakkî lemmâ câehum hâzâ sihrun mubîn. Onlara Allah Teala'nın ayetleri âyâtunâ, bizim ayetlerimiz okunduğu zaman beyyinâtin, apaçık anlarlar. Apaçık olması Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ifadesiyle, onun izahıyla, yani çünkü Allah Teala ve enzelna ileyke zikre litubeyyine linnâs, insanlar için açıklamayı Allah Resulü aleyhisselama verdi. O halde buradaki beyinat ifadesi Kur'an-ı Kerim sallallahu aleyhi ve sellemin lisanında insanlar için açık hale gelir. Ve izâ tutulâ aleyhim âyâtunâ beyinâtin kâlellezîne keferû lilhakkî, hakkı inkar edenler konuştular. Dediler ki lemmâ câehum, ne zaman ki onlara Kur'an-ı Hakim geldi, hiç düşünmeden, tereddüt etmeden, üzerine bakmadan, hâdâ sihrun mubîn, bu sihir dediler, apaçık bir sihir dediler. Kur'an-ı Kerim bu ifadeyle, bu terkiple reddettiler. Peki kâlellezîne keferû lilhakkî, buradaki hak neyin karşılığıdır? Ayet-i kerimede اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا, bizim ayetlerimiz onlara okunduğunda, onlar, o ayetler haktırlar, hakkın bizzat kendisidirler. Ve onlar kâlellezîne keferû lilhakkî, o hakkı inkar ettiler. Çünkü ayet haktır, hakikattir. İnsan hayatı maslahat, insan hayatında maslahat neyi gerektiriyorsa ayetler topluma onları ilan ederler. O cihetle Cenab-ı Hak hak diyor. Peki kâlellezîne keferû lilhakkî, hakkı inkar edenler bu sihirdir dediler, apaçık bir sihir. Bu ayet-i kerime ya da bu bölümün önceki bölümle alakası nedir? Bakarsanız 3. ayet-i kerimede مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنُهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ. İki tür kitap vardı demiştik. Bir, el-kitab-ül münezzel, Allah Teala'nın sema

Allah'tan indirdiği kitap, bir de Kitabul Kevni, kainat kitabı. Bunlar kainat kitabını doğru okumadılar. Eğer doğru okusalardı müşrik olmayacaklardı. Çünkü Cenab-ı Hak onlara kul araytum ma ted'un min dunillah eruni ma da halaku min el ardı em lehum şirkun fi semavat, sizin ilahlarınız semanın yaratılmasında var mı, yerin yaratılmasında var mı? O halde yoksalar neden bunlara ibadet ediyorsunuz? Onları kainat kitabını okumaya davet etmişti. Fakat her müşrik kainat kitabını reddetmiştir, inkar etmiştir. Kainat kitabını inkar edenler Allah'ın semadan indirmiş olduğu El-Kitabul Munezzel olan Kur'an'ı da, onu da inkar ederler. İşte bu birinci bölümle ikinci bölüm arasındaki esas irtibat noktası. Ve izâ tutlâ aleyhim âyâtunâ beyinâtin kâlellezîne keferû lil hakkî lemmâ câehum hâzâ sihrun mubîn. Etkileniyorlar Kur'an-ı Hakim'den. İnsan çölden Karadeniz'de yaylaların olduğu Çaykara'daki o alana gelse, bir tarafta göl, orman, yeşil, hepsi bir arada, Allah Teala onları cem etti. İnsan ateist bile olsa baksa o manzaraya bir an etkilenir. Bunlar da Kur'an-ı Kerim'e bakıyorlar, etkileniyorlar. Etkilendiklerinden dolayı hâzâ sihrun mubîn diyorlar. Bu sihirdir. Çocuklarımızı etkiliyor, eşlerimizi, delikanlılarımızı etkiliyor. Onlar kadınla eğlenmeyi bırakıyorlar. Mus'ablar, Sa'd bin Ebi Vakkaslar Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gidiyorlar. O halde burada insanı etkileyen olağanüstü bir yön var Kur'an-ı Hakim'de. O yönü görüyorlar ama gelip de bu El-Kitabul Münezzel diyemiyorlar. Allah'ın indirdiği Kur'an. Neden? Çünkü Kitabul Kevni onlar inkar ettiler, reddettiler. Hasta bir toplum var, ruh hastası. Ruh hastası olan birisi doktorun elini ısırırsa doktor onun elini ısırmaz. Onu tedavi edecek, kurtaracak. Onun için yanına geldi. Şimdi bir peygamber var sallallahu aleyhi ve sellem. Kendini onlar Müslüman olmuyor diye helak edecek derecede yoran sallallahu aleyhi ve sellem var. Onların dünyasına iniyor. Algılarını çözmeye çalışıyor. Nereden nasıl anlatabilecekse sallallahu aleyhi ve sellem o uslupları, o yöntemleri kullanıyor. Yani sana da diyor ki İslam davetçisinin camideki tebliğ diliyle bir meyhanenin önündeki davet ve tebliğ dili aynı olmayacak. Bir sarhoşa hayatını batıya, batının değer yargılarına kaptırmış olan birisine konuşma tarzınla bir ilim talebesine hakikati anlatman aynı ifadede, aynı tonda olmayacak. Onu anlatıyor Kur'an-ı Hakim. Em yekulûne iftara, yoksa onlar peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'ı Allah'a uydurup da isnat ettiğini mi söylüyorlar? Böyle bir iddialarım var. Em yekulûne iftarahu, yani onlar diyorlar ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onu iftira etti. Böyle mi diyorlar? Evet, öyle diyorlar. Ama Kur'an-ı Kerim onları bir anda reddetmiyor. Çünkü onlarla konuşma zeminini kaybederse belki onlar ebediyen bu davetten, bu çağrıdan mahrum kalacaklar. Kul, şimdi Kur'an-ı Kerim onlara Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in lisanından cevap verecek. Allah Teala şöyle söyle onlara diye emredecek. Kul iniftaraytuhu, eğer ben onu iftira etmiş olsaydım, uydurmuş olsaydım, fela temlikune li minallahi şey'a, o zaman Allah Teala beni derdest ederdi, helak ederdi. Siz de o azaptan benden bir şeyi gideremezdiniz. Benim çaresizliğime siz derman olamazdınız. Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ifadesinden şunu anlıyoruz. Allah'tan başka kimseden korkmayan bir peygamber. Hadiseyi de sadece la yakafu ahaden illallah, Allah'tan başka kimseden korkmayan, hasbunallahu ni'mel vekil diyen,
Allah bana yeter diyen bir peygamber var sallallahu aleyhi ve sellem. Hadiseyi de Mekke müşriklerine o bağlamda ifade ediyor. Kul in iftaraytuhu fela temlikune li minallahi şey'a. Muhalfaz, sizin iddialarınızın bir an doğru olduğunu kabul edelim. Eğer böyle bir durum olsaydı, o zaman kim Allah'tan gelecek bir azabı bana ulaşıyorsa ona engel olabilirdi. Yani Efendimiz Aleyhisselam onlara diyor ki, Latınız, Menatınız, Uzzanız, bunun arkasında bütün Mekke, Darun Nedve'deki heyetiniz, arkanızdaki ordunuz, hepiniz karşımda dursanız asla tereddüt etmem. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah nasıl diyorsam, Mekke karşımda aynı safta toplanıp üzerime gelse yine bunu söylerim. Çünkü Müslüman Allah'tan başka kimseden korkmaz. Tek korktuğu bir merci vardır, Allah Azze ve Celle. İşte ondan korkarsa başka kimseden korkmaz. Bu ifade ayet-i kerimelerde de bu hakikati görüyorsunuz. Huve a'lemu bima tufidune fihi. O Allah Azze ve Celle sizin Kur'an hakkındaki yaygaralarınızı, ifadelerinizi, konuşmalarınızı, yani Kur'an hakkındaki o bütün buhtanlarınızı Allah Azze ve Celle biliyor. Yani sadece ondan korkan bir peygamber var. La yakafu ahaden illallah diyen bir peygamber var. Ya da bu ibare onun hayatını bize tarif ediyor. O böyle bir peygamber sonra onlara diyor ki huve a'lemu bima tufizune fihi. O Allah'tan siz de korkun. Onun mahkemesine çıkarılacaksınız. Onun divanında duracaksınız. O size kitabı hakkında uydurduğunuz bütün ifadelerin hesabını soracak. Kefâ bihi şehîden beyni ve beynekum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O şahittir. Orada ilk olarak vahyi bana Hira'da Cibril-i Emin'le gönderdiğin o şahittir. Sonraki anlarda, sonraki zamanlarda bana nerede, ne zaman melek gönderdi, ne zaman vahyetti, bütün bunların şahidi Rabbimdir. Kefa bihi şehiden beyni ve beynekum ve huvel gafurur rahim. Fakat içinizde gelenler var. Bu terkip şuna işaret ediyor. Mekke Efendimiz Aleyhisselam'ın karşısında bir pres uyguluyor. Allah Resulü Aleyhisselam da ellerini kaldırıyor. Allahümme hedi kavmi fe innehum la ya'lemun. Bilmiyorlar. Onlara hidayet et ya Rabbi, cennetin yollarını göster ya Rabbi diye dua eden bir peygamber var. Peki burası ise o huvel gafurur rahim. O Allah Azze ve Celle gafurdur diyerek inkar eden, Kur'an reddeden bir topluluk. Onlarla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam muhaveresi sonrasında böyle bir ifade. Yani diyor ki Kur'an-ı Kerim, gelecekler, teker teker gelecekler. Halidler gelecek, Amr bin Aslar gelecek, Ebu Sufyanlar gelecek. Gafur olan Allah Azze ve Celle'nin affedişi onlar için tecelli edecek. Rahim oluşu onlar adına ahirette tecelli edecek. Rahmanun dünya, rahimun ahira. Yani burada Kur'an-ı Hakim'e şu kadar düşmanlıkları vardı, şu kadar Efendimiz Aleyhisselam'a eza etmişlerdi, ama gelecekler umutsuz olmasınlar. Ve huvel gafurur rahim. Onların tevbelerine, hidayetlerine. Hudeybiye'den sonra da toplu olarak İslam'a gelişlerine bu ayet-i kerime işaret ediyor. Kul ma kuntu bid'an minar rusuli ve ma edri ma yuf'alu bi ve la bikum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin risaletini anlayamayan Mekkelilere Kur'an-ı Hakim yine sallallahu aleyhi ve sellem lisanından söyle onlara. Kul ma kuntu bid'an minar rusul. Peygamberler halkasının ilki değilim ki ben. Benden önce çok peygamberler vardı. Onlar geldiler, yaşadılar. Şimdi Hatemul Enbiya olarak Allah Azze ve Celle beni gönderdi. وَمَا اَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ. Şunu da bilmiyorum. Allah Azze ve Celle bana ne yapacak? وَمَا اَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ. Size neler yapılır, bana neler yapılır bilmiyorum.
Yani bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem

Söyleme, mustazaflar geliyorlar, sahabe-i kiram duafa onlar geliyorlar, hallerini arz ediyorlar. İslam'ın yarınları nasıl olacak ya Resulallah diye soruyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyorlar ki, bilmiyorum ki bana ne olur, size neler olur. Bütün bunları her şeyi bilen, gaybı bilen Allah azze ve celle o kendi yanına almıştır. Sadece İsar etmediklerini, bize bildirdiklerini, haber verdiklerini onları ben sizinle zaten paylaşıyorum buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ Ya da bunun ahiret safhası nasıl olur, oraya hamledebilir miyiz? Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahirette cennette olacağı Allah Resulü aleyhisselama malumdur. Peki İn ettebi'u illa ma yuha ileyye, ben sadece bana vahyedilene ittiba ediyorum. Belki sahabe-i kiram efendilerimiz Allah Resulü'ne geliyorlar, ortada bir koalisyon olsa, biraz onların dinine ibadet etsek, onlar da bizim dinimize ibadet etseler, yani kul ya eyyuhel kafirun la a'budu ma ta'budun veddu lev tudhinu feyudhinun, arzuluyorlar ki yani karşılıklı dinler arası bir meyil olsun, onlar bu tarafa siz de o tarafa meyledin, bunu arzuluyorlar. Böyle bir iklimde Kur'an-ı Hakim onlara kul ya eyyuhel kafirun, söyle onlara, burada senin tasarrufun yok, zerre kadar müdahalen olmadı olmayacak, sen aradan çık ve ilan et, ya eyyuhel kafirun de, ey kafirler, la a'budu ma ta'budun, sizin ibadet ettiklerinize asla secde etmeyecek, asla bu baş onların önünde eğilmeyecek. Fiil cümlesiyle sonra isim cümlesiyle Allah Teala bu hakikati ifade ediyor, ilan ediyor. Sonda da leküm dinüküm veliyedin, sizinle bizim aramızda asla birleşmeyecek kadar büyük bir uçurum var. Sizin yolunuz cehenneme çıkar, bizim yolumuz ise cennete çıkar, cemalullah ile müşerref olmaya çıkar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada onu ilan ediyor. İn ettebi'u illa ma yuha ileyye, ama sadece ve sadece bana vahyedilene ittiba ederim. Asla tereddüt etmem. Annem, babam, ninem kimler içinde olursa da olsun, onların örfü adeti geleneği eğer beni Allah'ın buyruklarıyla karşı karşıya olmaya getiriyorsa, o zaman benim ifadem in ettebi'u illa ma yuha ileyye ve ma ene illa nezirun mubin, ben sadece bir nezirim buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, uyarıcıyım, ahiret var diyorum. Ene nezirul uryan buyuruyordu ya, ene nezirul uryan, ben nezir uryanım. Yani bir kavim var, bir topluluk var. O kavmin içinden birisi dağ başında, dışarıda bir yerde düşman geliyor, o kavme saldıracak. Bağırıyor ama duyuramıyor. Elbisesini çıkarıyor, bir sopaya bağlıyor. Hem bağırıyor hem elbisesiyle o topluma bir felaketin geldiğini haber veriyor. Allah Resulü aleyhisselam nezir. Nezir olmak böyle. Yani oturduğunuz yerde rahatınız bozulmasın, keyfiniz kaçmasın, onlar incinmesin, bunlar rahatsız olmasın, nezir olamasın kardeşim. Nezir olabilmek, Resulullah Aleyhisselam'ın bu vazifesini yapabilmek için terlemeyi de, Allah yolunda şehit olmayı da, her şeyi Müslüman, Efendimiz Aleyhisselam vazifesine talip olduysa, bütün bunları göze alacak. İşte o zaman وَمَا اَنَا اِلَّا نَذ۪يرٌ مُب۪ينٌ, yani ben nezir-i mubin olduktan sonra senin cahiliye kültürünü, gücünü, kuvvetini, ordunu, Ebu Cehil'i vesaire, bundan sonra onları dikkate alır mıyım? Sana bütünüyle paydos ey Mekke diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Buralarda yukarıda baktığınız zaman اَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَاهُ, Mekke müşrikleriyle irtibat kurma, onlarla konuşma zeminini kaybetmeme hassasiyeti var. Ama aralarda bütünüyle Mekke'ye, Mekke'nin anlayışına, ideolojisine meydan okuyuşları da görüyoruz.
قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ

وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. يا أفندم صلى الله عليه وسلم sen aradan çık ve söyle onlara. Kul araeytum akhbiruni, söyleyin bana, haber verin. Gördünüz mü? İn kâne min indillâhi. Kânen ismi Kur'an-ı Hakim. Eğer o Kur'an, in kânel Kur'anu min indillâhi, o Kur'an Allah katındansa, ve kefertum bihi, bu da haliye, siz de onu inkar ettiğiniz halde, o Kur'an Allah katından, ve şehide şahidun min beni İsrail'e, beni İsrail'den de şahit, kalkıyor o da diyor ki, ve şehide şahidun min beni İsrail'e ala mislihi, o Kur'an'ın Allah'tan bir kitap olduğuna beni İsrail'den de Abdullah bin Selam gibi şahitler, onlar da tasdik ediyorlarsa fe amene, iman ediyor, vestekbertum, siz de inkar ediyorsunuz, o zaman sizler zalim olmaz mısınız? Bir kitap var, yer ve gökler, sema, kitabul kevn, o kitabul munzel olan Allah'tan indirilen Kur'an-ı Hakim'in her ayetini tasdik ediyor, haber veriyor. Sonra önceden Allah'tan gelen kitapları gören Abdullah bin Selam gibi Yahudiler, onlar da işte Musa'ya gelen hakikatler de Kur'an-ı Hakim'deki hakikatler gibiydi diye onları tasdik ediyor, şehadet ediyor. Siz de böyle bir kitabı inkar ediyorsanız o zaman zalim olmaz mısınız? اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِم۪ينَ. Eğer siz algılarınızı bütünüyle, algı yollarınızı kapattıysanız, kulağınız, gözünüz, basiretiniz, şuurunuz bütünüyle Kur'an-ı Hakim'e karşı duruyorsa, konuşlandıysa, o zaman Allah Teala zalim bir kavme, topluluğa hidayet etmez. Tıpkı suyun altına kapalı olarak koyduğunuz bir kap gibi. Nasıl onun içerisine su girmeyecekse, ne kadar oradan su akarsa aksın, israf olacak, gidecektir. Mekke müşrikleri de Allah Teala onların kalbini mühürledi. Artık Kur'an-ı Hakim'e muhatap olmak istemiyorlar. Olmadıklarından dolayı hidayete de nail olamayacaklar. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِم۪ينَ. Kur'an-ı Hakim'le uğraşıyorlar. Efendimiz Aleyhisselam'a hakaret ediyorlar. Gelenler var, iman edenler var. Kur'an'a bir taraftan sihir diyorlar. Bu sihirdir, etkiliyor bizi. Hâdâ sihrun mubîn diyorlar. Peki Müslümanlara da sihirden etkilenen adamlar, bunların basiretleri, şuurları olsaydı, derin tefekkürleri olsaydı, o zaman Kur'an'dan etkilenmeyeceklerdi. Böyle iddiaları var. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا. Bu kafirler, Mekke'nin küfür yobazları, kafir, kainattaki Allah'ın var ve bir olduğunu anlatan delilleri örtenler ve sonra da Kur'an-ı Hakim'in hakikatlerini örten kafir, ona diyoruz. Peki bunlar lillezine amenu, ehli iman için diyorlar, konuşuyorlar. Neyi söylüyorlar? Lev kâne hayran mâ sebekûnâ ileyh. Diyorlar ki eğer bu iman, Kur'an-ı Kerim'e teslim olmak, lev kâne hayran, hayırlı bir şey olsaydı, evimize, sokağımıza, devletimize, toplumumuza bereket getirecek bir hakikat olsaydı bu iman, o zaman ma sebekuna ileyhi, bu Ammar, Yasir, Süheyb, ezilenler, mustazaflar, kadınlar, köleler, cariyeler, bunlar bizi geçip de gidip iman edemezlerdi. Biz iman ederdik. Gıfar kabilesi geldi, onlar yol kesiyorlardı. Efendimiz Aleyhisselam, Ebu Zer radıyallahu anh buyuruyor ki, Efendimiz bahsederken bir an başım öne düşmüştü. Acaba Resulullah aleyhissalatu vesselam bizim eski günahlardan mı bahsedecek diye. Yol keserlerdi Ebu Zer Gıfar radıyallahu anh, onun kabilesi. Peki onlar geliyorlar, Müslüman oluyorlar. Ebu Zer Müslüman oluyor, sonra gidiyor kabilesine anlatıyor, onlar Müslüman oluyorlar. Diyorlar ki kendilerinin teselli babında konuşuyorlar. Eğer bu iman hayır olsaydı bunlar değil de biz inanırdık. Kendilerini en üst noktada görüyorlar. Faşizm böyle bir hastalıktır. Kendini hakikat üzere görür,
zanneder ki benden başka doğru yok. Bilmiyor ki küfrün derekesinde o, dalaletin dibini bulmuş. Oraya kadar gitmiş, fakat oradan işte böyle bakıyor. Tıpkı kuyudaki bir kurbağa gibi. Kuyuda bir kurbağa var. Kuyu kurbağası atlar şuradan şuraya kadar. Kara kurbağasıyla, deniz kara kurbağasıyla su kurbağası bir gün bir araya gelmişler. Karadaki kurbağa suyudaki, sudaki kurbağaya anlatıyor. Diyor ki kara dediğin yer o kadar büyük ki ne kadar gidersen onun sonuna ulaşamazsın. Sudaki kurbağa da atlıyor buradan oraya, oradan oraya gidiyor. Şu kadar var mı diyor? Hayır, daha fazla diyor. Bir de atlıyor. Şu kadar? Hayır, daha fazla diyor. Ne kadar atladıysa daha fazla diyor. Görmedi, ufku bilmiyor. Görmediğinden dolayı zannediyor ki şuradan şuraya gidersem o kadardır. İşte Kur'an böyle bir ufuktur. O Kur'an'ın ufkuna iman etmeden insanlar giremezler. İman ederlerse, Kur'an-ı Hakim'in ufkuna bir muhatap olurlarsa, o zaman ucu bucağı olmayan namütenahi büyüklükteki bir sahraya girmiş olurlar. Her okudukları zaman Kur'an-ı Hakim onlara hakikat dünyasından yeni sayfeler açar, yeni gerçekler ilan eder. Fakat onlar o gerçeklere nail olamıyorlar. Neden? Çünkü suyun dibinde yaşayan bir kurbağa gibiler. Kur'an'ın ufkunu Bilal-i Habeşi gibi, Ebu Zer radıyallahu anhuma efendilerimiz gibi göremediler. Ve iz lem yehtedû ileyhi, Kur'an-ı Hakîm'in o ifadeleriyle, buyruklarıyla, hakikat mesajlarıyla hidayete erişemediler. Neden? Çünkü inatları var. O inatları buna engel oldu ve neticede de feseyekûlûne hâzâ ifkün kadîm dediler ki bu önceki masallardan, önceki uydurmalardan birisidir. Bunu söylediler. Neden? Çünkü Kur'an-ı Hakîm'e muhatap olup da hidayete eremediler. Neden hidayete eremediler? Çünkü inatları zahir oldu. İnat zahir olunca yola gelemediler. Yola gelmeyince de onların ağızlarından Kur'an-ı Hakîm'e dair bu iftira cümleleri sadır oldu. Burada kul araytum in kana min indillahi ve kefertum bihi ve şehide şahidun min beni İsrail derken, beni İsrail'den Kur'an-ı Hakîm'e Abdullah bin Selam gibi şahitler getirmişti. Şimdi de Hazreti Musa Aleyhisselam'dan şahit getiriyor. Musa Aleyhisselam'la ona gelen Tevrat'la Kur'an-ı Hakîm'in aynı yerden geldiğini, Allah Azze ve Celle'nin kitabı olduğunu ikisinin de onlar ifade ediyor. Bütün dinler Halid'i olma noktasında aynıdır diyor. Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Adem Aleyhisselam hepsi Halid'i dinlerin olması itibariyle aynıdır. İnne dîne indallâhil İslam. Allah katındaki dinin adı da İslam'dır. Musa Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın, Adem Aleyhisselam salavatullahi ala nebiyyina ve aleyhim ecmain hepsinin dini İslam'dır. Ona haber veriyor. Ve min kablihi kitabu Musa imamen ve rahme. Ve min kablihi, ondan önce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona indirilen Kur'an-ı Hakim'den önce ne vardı? Ve min kablihi ve min kablil Kur'ani. Resulullah aleyhisselama nazil olan Kur'an-ı Hakim'den önce kitabu Musa, Musa aleyhisselam kitabı vardı. Peki hal getiriyor. İmamen ve rahme. O kitap imamdı. Yani Musa Aleyhisselam'a gelen kitap. Peki neden burada İncil'i zikretmiyor da Tevrat'ı zikrediyor? İsa Aleyhisselam da, o da Beni İsrail'in peygamberiydi. Çünkü İsa Aleyhisselam'a verilen İncil bir anlamda tekmiledir, tamamlamadır. Asıl Tevrat'tır. Tevrat imamdır. Çünkü ahkam ayetleri Tevrat'ta. Ve min kablihi kitab-ı Musa İmamen ve rahme. İmam olduğu halde Musa Aleyhisselam'ın kitabı Kur'an-ı Hakim'de önceydi. Onu Allah Teala indirdi. Ve rahmeten ve rahmet olduğu halde. Bütün insanlığı ya da daha özellikle Yahudileri o Tevrat'ın rahmeti kuşatacaktı. Fakat onlar da sonra onu tahrif ettiler. Yuharrifûnel kelime
عن مواضعي.

وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. وهذا كتاب مصدق. Bu ise Kur'an-ı Kerim tasdik eden, önceki kitapları onların Allah'tan olduğunu bozulmamış halleriyle tasdik eden Kur'an'dır. Kitabun musaddikun lisanen arabiyyen. Ötekiler farklı dillerdeydi ama Kur'an-ı Kerim Arapça nazil oluyor. Ve o kitaplar Arapçaya tercüme edilmemişti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında. Aynı zamanda Kur'an-ı Hakim'in Arapça gelişi de Mekke müşriklerinin eğer Kur'an İbranice olsaydı o zaman diyeceklerdi ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bunu Tevrat'tan alıyor. Fakat Allah Resulü Ümmi Kur'an-ı Hakim nazil olduğu zaman Tevrat Arapçaya tercüme edilmemişti. O halde Kur'an'ın tek bir isnat merkezi var. O da Allah Azze ve Celle oraya işaret ediyor. Peki bu kitap Kur'an-ı Kerim, bu kitabun musaddikun tasdik ediyor önce kitapları, sonra liyunzirellezine zalemu, zalimleri de ikinci özellik olarak inzar ediyor. Cehennem var, hesap var, mahkeme-i kübra var diyor. Diğer özelliği ise ve buşra lil muhsinin, efendim muhsin olanlara da bu kitap müjde veriyor, onlara hakikati anlatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhsini ifade buyururken el ihsanu en ta'budallaha ta'ala ke'enneke terahu fe illem tekun terahu fe innehu yarak. Allah Teala'ya sanki onu görür gibi ibadet ediyorsunuz. Her ne kadar görmüyorsanız da o sizi görüyor. Mukaşefe hali, murakabe hali. Evla olan görür gibi ibadet etmek. Yok eğer görmeye muhatap olamıyorsanız ama o sizi görüyor. O şuurda namaz kılın. Ve buşra lil muhsinin, liyunzirenin mahalline atıf. Yani zalimleri inzar etmek ve muhsin olanlara müjde vermek, cennetin yollarını göstermek içindir bu Kur'an. Bir de önce kitapları tasdik eder. Yukarıdan aşağıya Kur'an-ı Hakim'e muhatap olan bir toplum, o toplumun kodlarından, temel özelliklerinden, Kur'an-ı Kerim'i niçin anlayamamalarından, anlamaları için ne yapmaları gerektiğinden ya doğrudan ya dolaylı olarak bahsetti buraya kadar ayet-i kerimeler. Şimdi bu faslı kapatıyor ve buyuruyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا. Onlar Rabbimiz Allah dediler. Hayatımızın kurallarını belirleyen Allah'tır dediler. Bizi yaratan Allah'tır dediler. Yönetecek olan da Allah'tır dediler. Bugün mahkemeler o Allah'ın esaslarıyla, yasalarıyla belirlenmeli, çalışmaları gerekir dediler. Çünkü yarın eleyhisallahu bi ahkemil hakimin, o Allah'ın mahkemesine insanlar çıkarılacak. Eğer dünyada mahkemeler onun yasalarına, esaslarına göre çalışırsa o zaman kıyametteki mahkemeye uyumlu olur. Oradan insanlar defolu mallar gibi cehenneme değil de cennete giderler. İnnellezîne kâlû rabbunallâh. Sonra dediler ki İslam sadece dille söylenen, ifade edilen, ikrar edilen bir din değil. Bir de bunun hayat safhası olmalı. Rabbimiz Allah dedilerse bunu hayatın bütün alanlarına taşımaları gerekir. ثُمَّ اسْتَقَامُوا. İstikamet üzere oldular. Yani الْقَرَارُ بَعْدَ الْاِقْرَارِ. Karar, ikrardan sonra karar üzerinde kaldılar. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelime-i tevhidinden ayrılmadılar. Fela khawfun aleyhim ve lahum yahzanun. Onlara ne dünyada korku var ne ahirette var. Ne ahirette korku olacak ne de hüzün olacak onlara. Ulaike ashabul cenneti halidine fiha. Onlar cennetin ashabıdırlar. Ulaike ashabul cenne, ne oldukları halde halidine fiha. Ebediyen cennette kalacaklar. Cezaen bima kanu ya'malun. Niçin ebediyen cennette olacaklar? Yaptıklarını

0: Sana Allah Teala mükafat olarak cenneti verecek. Yaptıklarına karşılık olarak Allah Teala onları Firdevs cennetine, Adın cennetine alacak. Cemalullah ile müşerref olacaklar. İşte o istikamet hali, ondan ayrılanlar, ayrılmayanlar, sebat gösterenler, inhiraf içerisinde olanlar, sonraki sayfede anne baba örneği üzerinden onlardan bahsedecek. Cenab-ı Hak istikamet üzerinde bir hayat yaşamayı bizlere ihsan eylesin. Estağfurullah ve etubu ileyh. Velhamdülillahi rabbil alemin.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Aşrı Şerif, Alpcan Çelik, Edirne Tevfikiye Camii İmam Hatibi. İsra Suresi 78 ila 84. ayetler.
2: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gündüzün güneşin gün ortasını aşmasından gecenin karanlığına kadar namazı kıl. Bir de sabah namazını. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir vaktinde kalkıp kendine mahsus nafile bir ibadet olarak da namaz kıl ki Rabbin seni övülmüş bir makama yükseltsin. Ve şöyle niyaz et: Rabbim, girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla. Bana tarafından yardımcı bir güç ver. De ki, hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki, o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını arttırır. İnsana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirip yan çizer. Başına bir kötülük gelince de hemen karamsarlığa düşer. De ki, herkes kendi mizaç ve karakterine göre iş yapar. Rabbiniz kimin doğru bir yol tuttuğunu çok iyi bilmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. AK Parti 25 yaşında. Milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır. AK Parti'mizin 25. kuruluş yıldönümü büyük buluşmasına tüm Ankaralı hemşehrilerimiz davetlidir. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla 14 Ağustos Cuma günü saat 17.30'da Başkent Millet Bahçesi'nde bir araya geliyoruz. 14 Ağustos Cuma saat 17.30 Başkent Millet Bahçesi.
1: Efsane büyük başkan Recep Tayyip Erdoğan, çeyrek asırlık destan.
2: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485 22 20 485 22 20 Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
8: Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla

0: hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Zorunlu yayın.
2: Radyo Hedef.
3: Kur'an-ı Kerim yolunda, hadisler ışığında bir program. Orijinal kaynaklardan, Arapçadan Türkçe'ye tercümesi.
4: İstecibu lillahi ve lirrasul. Allah'ın ve peygamberinin davetine mutlaka icabet edin.
3: Kur'an-ı Kerim tilaveti.

0: Mustafa Özcan Güneş Doğdu, Salihler Sofrası programıyla her Perşembe günü 18'den itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Ey iman edenler! Allah ve Resulü sizi Kur'an ve sünnet ile hayat bulmaya davet ettiğinde ona icabet edin. Heva ve heveslerin ilahlaştırıldığı, günahların çılgınca işlendiği fesat döneminde salihler bahçesinde bir sofra, alemlerin sultanının sünnetinin yer aldığı, gönüllerin Allah'ı anmakla mutmain olduğu bir sofra. Mustafa Özcan Güneş doğduyla Salihler Sofrası başlıyor.

Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Emma ba'd. Kovulmuş şeytanın insana benzeyen iki ayaklı şeytanların şerrinden Allah'a sığınırım. Rahim olan, Rahman olan Allah'ımızın adıyla kısa bir aradan sonra tekrar Salihler Sofrası programımıza başlamak isterim. Bendeniz Mustafa Özcan, Güneş Doğdu. Radyomuz her zamanki gibi Hedef Radyo. Hedefimiz Allah'ımızın rızası. Takip etmiş olduğumuz eserimiz Edebul Mufret. Yani mümin şahsiyetin edebi ile alakalı hadislerin toplandığı İmam-ı Bukhari rahimahullah'ın o meşhur Dillere Destan eseri. İnşallah bugün 478 numaralı hadisimizle devam edeceğiz. Ancak bizim her işimizde biliyorsunuz Kur'an tilaveti var. Kullu emrin zibalin lem yubde fihi bismillahirrahmanirrahim. Fehu akta. Besmele ile başlamayan hiçbir işin hayrı yoktur. O kesiktir, ebterdir buyrulur hadisi şerifte. Dolayısıyla konusu hadis olan bir programı tabii ki Kur'an'la başlamalıdır. Yine bendenizin okumuş olduğum artık tarihte kalmış olan, daha kaç sene olmuş, 20, o kadar olamamış henüz de, 14-16 sene olmuş. 18 mi? Aman yarabbim. 18 sene önce bir televizyon kanalında Bakara suresini okumuşum. Şimdi onu arz edeyim.

0: O tilavetten sonra inşallah hadisimize kaldığımız yerden devam edelim.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

Evet kıymetli kardeşlerim, âmennâ ve saddakna. Rabbimiz ne demişse muhakkak doğru söylemiştir. Bakara suresi 125-129 numaralı ayetleri okuduk. 1991 yılında Dünya Kur'an-ı Kerim yarışmasında rastgele bir yer açıyorlar. Şurayı oku diyorlar. Bana da burası denk gelmişti. Herhalde ben de onun hatırasına tekrar 2006 yılında televizyon programında burayı okumuşum. Rabbimiz okunan Kur'an'ımızla önce biz hayatta olanların gönüllerini ihya eylesin. Saniyen dünyasını değiştirmiş olan bütün annelerimize, babalarımıza, ebededelerimize, bütün akrabalarımıza, sevdiklerimize, bütün ehli imana rahmet eylesin. Gelelim hadisimize. 478 numaralı hadisimiz. Edebül Müfret eserimiz. An Haneş ibnül Haris. Sahabenin adı böyle. Haneş ibnül Haris. An ebihi, o da babasından aktarıyor. Kale. Babası şöyle anlatmış oğluna. كَانَ الرَّجُلُ مِنَّا تُنْتَجُ فَرَسُهُ. Bizim zamanımızda birimizin atı doğurduğu zaman, evet, فَيَنْحَرُهَا فَيَقُولُ, onu hemen ne yapardı? Keserdi. Aa, o niye? Atı niye kesiyor? Atın yavrusunu. Feyekul, şöyle derdi, yani şundan dolayı bunu yapardı. Ene e'işu hatta erkebe hâze, ne? Ben buna binecek kadar yaşayacak mıyım kardeşim? Dünya çok kısa. Yani dünyaya o kadar bel bağlamaz. Dünyada o kadar çok yaşama arzulu, hevesli olmazdı anlamında bunu söylüyor. Dünya hayatının ne kadar kısa olduğunu anlatmak için bunu söylüyor. Fecaena kitabu Amr. Demek Hazreti Ömer Efendimiz zamanında bu hadise cereyan ediyor. Hazreti Ömer'den diyor şöyle bir yazı geldi. Şöyle bir mektup geldi. En aslihu ma razakakumullah. Mektubunda Hazreti Ömer şunları yazıyordu. Allah'ın size vermiş olduğu rızıklara iyi bakın. Onları ıslah edin. Onları düzeltin. Yani dünyalık hayatınız için lazım olan şeylere sahip çıkın. Onlara gereken muameleyi yapın derdi. Sebep niye böyle derdi Hazreti Ömer Efendimiz? Fe inne fil emri teneffüsen, çünkü zira kıyametin kopmasına daha uzun bir zaman vardır. Oradaki uzun da ben uzatıyorum. Yani nasıl olsa kıyamet kopacak, biz de öleceğiz diye dünyayı boşlamayın. Başka bir hadiste peygamberimiz dünya cenneti kazanmak için ne güzel bir yerdir buyurur. Bilen için tabii ki bu bir fırsat. Dolayısıyla mümin insan dünyada hareket ederken Rabbisinin rızasını gözeterek hareket etmeli. Öyle yaşamalı. Hem dünyada mutlu bir şekilde yaşamalı, hem de ahiretini kazanmalı. Şöyle düşünmeyesiniz ha. Müslümanca yaşarsak eyvah, dünyadan biz hiç keyif alamayız, zevk alamayız. Hayır. Aslında İslam'ın bütün prensipleri, bütün emirleri, bütün kuralları insan huzurlu, mutlu bir hayat yaşasın için. İnsanların bütün gayreti, bütün çabası, bütün uğraşısı bu dünyada huzurlu olmak değil mi kardeşim? Evet. Peki hala bu hangi kurallarla olacak?
İşte bunun bize yollarını Allah'ımız göstermiş Celle Celaluhu. Diğer türlü insan Allah'ı hiç hesaba katmadan, onun emirlerini, yasaklarını hesaba katmadan, onu tanımadan bir hayat yaşadığı zaman o hayat anlamsız hale geliyor. O hayat insanı bunalıma sokuyor. Çünkü her şey bir yere kadar, her şey geçici. Affedersiniz, şunu yaparsam çok mutlu olacağım dediğiniz şey bile bir zaman sonra artık size kabak tadı vermeye başlıyor. Ancak insanı ölene kadar mutlu edecek bir yöntem var. O da kulun niçin bu dünyada olduğunu bilmesi ve o bildiği hedefe yönelik gayret etmesi. O da Allah'a kulluktur. Rabbimiz bize hiçbir emrinde birileriyle kötü olun demiyor. Boğuşun demiyor, dövüşün demiyor, darılın, kırgılın, kırgın olun demiyor. Tam tersine. Gelmeyene gidin, vermeyene verin, insanları affedin. Ne kadar güzel. Allah için sevabını Allah'tan bekleyerek fakire, fukaraya, muhtaca kol kanat gerin, yardımcı olun. Bırakın hayvana bile Peygamberimiz yapılan güzellik sadakadır. Allah ona sevap yazar buyuruyor. Yani bizi aslında tamamen dünyada hem mutlu ve

huzurlu olabileceğimiz hem de karşılığında ebedi hayatımızda cenneti kazanabileceğimiz bir yöntem gösteriyor İslam. Onun için kardeşler, dünyaya bir daha mı geleceğiz mantığı içerisinde Allahsız bir hayat yaşamanın yerine, evet doğrudur. Dünyaya bir daha gelmeyeceğiz. Öyleyse bu tarihi fırsat değerlendirilmeli ve ebedi hayatımız olan ahiret kazanılmaya gayret edilmeli. Geçenlerde bir delikanlı geldi camimize. Bendeniz malumunuz. Ankara Gülhane Camimizin imam ve hatibiyim aynı zamanda. Genelde öğle namazına bir saat kala camiye geliyorum. Müezzinlik mahfilimiz var. Orada otururum. Talebelerim de var benim. Gelirler yavrularım. Bir genç delikanlı geldi. Bizim müezzinlik mahfilinin yakınında oturaklar ama oraya oturdu. Talebe okutuyorum ama gözümün birisi hep o gençte. Delikanlımız kalktı. Bir Kur'an aldı eline. Şöyle bir iki dakika baktı, tekrar kapattı. Sonra aradan zaman geçti, tekrar açtı, bir daha baktı, tekrar kapattı. Ben delikanlımızı anlamak için dedim, delikanlım hoş geldin, nasılsın? Bütün camiye gelenlere mutlaka sorarım, hal hatır sorarım. İnsanlarımızla elimden geldiği kadar ilgilenmeye gayret ederim. Dedim, seni tebrik ediyorum güzel delikanlı, maşallah bak boş durmadın. Oradan bir kitap aldın, kitap okudun. Bugün bizim en zayıf noktalarımızdan bir tanesi okumamak. Bu arada Almanya'dan Saadettin Tuncer ağabeyim var, misafirim. Onu tebrik ediyorum. Çok kitap okuyan bir ağabeyim kendisi. Hatta özel kitaplar sipariş eder. Delikanlımızla böylelikle konuşmaya başladık. Ya hocam dedi, Kur'an'ı mucize falan diyorlar ama dedi, ben baktım hiç öyle mucizelik bir şey de göremedim dedi ya. Ben de ona dedim ki o mucize olan yönü detaylarında gizli. Yani böyle geriden bakarak onu hemen fark edemeyebilirsin. Bir sorun var o zaman dedi. Müsaade eder misin? Buyur delikanlım. Ahiretin varlığı dedi ispat edilebilir mi? Bilimsel olarak. Nasıl cevap vereceksiniz? Dedim ki güzel delikanlım. Evet, bilimsel olarak ahiretin varlığını ispat etmek mümkündür. Aa dedi, nasıl? Bura çok önemli. Ahiret var mı? Değil mi? Yani bunu bilimsel olarak nasıl anlatabiliriz? Bakın kardeşlerim, canlarım, özellikle gençlerimiz. Onlar bizim her şeyimiz, canlarımız. Dedim ki bir an geliyor, senin canın bir şey yemek istiyor. Ne yemek istiyor? Ne yemek istersin? Sorayım bakayım, tatlı tür tatlı bir şey mi, böyle tuzlu mu, limonlu mu? Genelde canın bir şey istiyor. Eğer limonlu bir şey istiyorsa canın, limonlu olan şeyde olan vitamine vücudunun ihtiyacı var. Evet. Veya tuzlu bir şey istiyorsa vücudun bir sinyal veriyor. Diyor ki kardeşim, benim şuna ihtiyacım var aslında. Aslında vücudun senin vücuduna ihtiyacı olan şeyi senin canına sinyal olarak veriyor. Senin canın şunu çekiyor diyorsun ya. Pekala, senin bünyen, vücudun dünyada olmayan bir şeyi çekiyor mu? Hayır. Aslında bizim bu vücudumuzun bize sinyal halinde şunu istiyorum dediği şey olan, tekrar ediyorum, var olan ve bizim ihtiyacımız olan şeyin ta kendisi. Vücut, bünye olmayan bir şeyi isteyemiyor. Şimdi bunu ahirete kıyas yapacağız. Dedim ki şöyle bir Türkiye düşünün. Türkiye'nin polisi yok.
polisin olmadığı

bir Türkiye. Askerin olmadığı bir Türkiye. Kolluk kuvvetlerinin, yani askerin, polisin, güvenliğin, zabıtanın olmadığı bir devlet düşünün. Başka bir devlet olsun bu. Yine öyle bir devlet düşünün ki orada mahkeme yok, savcı yok, hakim yok. Nasıl hissedersiniz kendinizi, bana söyler misiniz? Kardeşim, böyle bir şey olabilir mi ya? Yani ben haksızlığa uğrayacak olursam, biri bana bir zarar verecek olursa, ben kardeşim bu adam bana zarar verdi diye hakkımı arayabileceğim bir mekanizma olması lazım. Doğru mu? Evet. İnsan fıtratı, bünyesi böyle bir şeyi arzu ediyor. Yani bu var. Olması gerekiyor. Ne kadar eksiğimiz de olsa, hatamız da olsa, insanların haklarını arayabileceği, şu bana yanlış yaptı, şu bana haksızlık yaptı, bu beni ezdi gücüyle diyebileceği, kendisine arka çıkacak bir mekanizma arıyor. Yani bir mahkeme arıyor, bir savcı arıyor, bir hakim arıyor. Böyle bir mekanizmayı insan bünyesi mecbur kılıyor kardeşim. Dünyada bunu istiyoruz. Pekala, dünyada haklarını alamayanlar ne olacak? İşte bu talep mutlak adaletin tecelli edeceği bir mekanizmanın bir yerlerde var olması gerektiğini, yani ahiret gibi bir yer olup herkesin hakkını en ince detayına kadar alabileceği bir makamın olması gerektiğini bizim hissiyatımız, bizim bünyemiz, bizim arzumuz bunu istiyor. Yani bizim bünyemizin bunu talep ediyor olması böyle bir mekanizmanın var olduğunun ispatıdır. Evet Halil kardeşim, iyi dinleyemedin ama çok önemli olduğunu zannediyorum bu konunun. Bediüzzaman rahimahullah der ki, şu dünyaya bakar mısınız? Zalim yaptığı zulmünün yanına kar kaldığını zannediyor. Amerika denen bugün dünyanın bir numaralı terör merkezi. Evet, bakmayın adının devlet olduğuna. Bütün dünyadaki terörün menbaı, kaynağı, dünyada istediği yerde terör estiren, işine gelmeyen yerlerde terör icat eden ve terörizmi destekleyen yapının adı bu. Şuna bakar mısınız? Dünyanın ultra vampiri, katili, soykırımcısı İsrail'e adam katliam yaptıkça uçaklar dolusu silah gönderiyorlar. Bombalar gönderiyorlar. Şimdi onlara göre, onların yaptıkları onların yanlarına kar. Zavallı, mazlum, mahkum kadınlar, çocuklar Gazze'de tam bir yıldır ölüyorlar. Aslında ölme de değil, ölümlerden ölüm beğeniyorlar. İnsanım diye geçinen bizler de ancak laf ebeli yapıyoruz. Pekala, şimdi zalimin zulmüyle katliamları, mazlumun sessizce kimse sahip çıkamadan ölüp gitmesi, herkesin her yaptığı yanına kar mı kalıyor diyorsunuz? Bediüzzaman rahimallah bunun böyle oluşunu şöyle izah ediyor. Demek dünyada bu işin böyle olmasının sebebi, demek büyük bir mahkeme-i kübra var. Demek bunun hesabını soracak, öcünü alacak, intikamını alacak büyük bir ilahi adalet divanı var. Evet kardeşler, kimse bu işin dünyada kalacağını düşünmesin. Bu hadisten yola çıkarak bunları söyledim. Ne demek istediğim?
Ya dünya hayatı çok kısa kardeşim. Bir atı büyütmeye değmez atın yavrusunu. Ki biz bulan ne zaman büyüyecek de bineceğiz der, dünyaya hiç ehemmiyet vermezdik. Ama Hazreti Ömer Efendimiz bize bir genelge gönderdi. Öyle düşünmeyin, yanlış düşünüyorsunuz. Daha kıyametin kopmasına çok zamanlar var. Siz Allah'ın size rızık olarak verdiği dünyalıklarınıza iyi sahip çıkın. Onlara iyi muamele edin de siz dünyada iken ahireti kazanmaya bakın buyurdu. Evet, bu hadisimi anlatmaya çalıştım kardeşlerim. İşin tam burasında güzel bir eser girelim bakalım. Helilumuz ne gönderecek?

Evet, kıymetli kardeşlerim, benim en kadim, en eski, en tanınmış eserim Cürümüne Geldim Sana'yı dinlemiş olduk. 1996 yılında Ankara Keçiören'de okumuş idik. 479 numaralı hadisimize geldik. An Enes İbni Malik'in anin Nebi sallallahu aleyhi ve selleme kal. Enes İbni Malik Efendimiz Peygamberimizden bize şöyle aktarıyor ve diyor. İn kâmetis sa'atu. Eğer kıyamet kopacak olsa. Evet. Tekrar ediyorum. Eğer kıyamet kopacak olsa. وَفِي يَدِ اَحَد۪يكُمْ فَس۪يلَةٌ Herhangi birinizin elinde de bir hurma fidesi olursa. Biliyorsunuz ki kıyamet kopacak, yani birazdan kopacak. Bunu biliyoruz artık. Elinizde de bir hurma fidesi var. Neden hurmadan örnek veriliyor? Çünkü Arabistan ikliminde, Mekke'de, Medine'de, daha çok Medine'de, Mekke demeyeyim, Medine'nin bir numaralı ticaret metaı orada hurma, biliyorsunuz. Dünya çapında çok ciddi bir yere sahip. Hala öyle. Hani en meşhur bilinen şeyle Peygamberimiz örnek veriyor. Elinizdeki o hurma fidesini feinistata'a en la tekume hatta yegriseha. Eğer imkanınız varsa, yani gücünüz varsa, fel yegris ha, yani o artık her şeyi her cümerç olduğu esnada bile o hurma fidesini dikme fırsatınız varsa, kopmadan önce onu dikin. En la tekum. Ne anlatıyor burada? Neyin ahlakından bahsetmek istiyor? Yukarıda bak. Hazreti Ömer Efendimiz daha kıyametin kopmasında çok var. Aman kim öle kim kala deyip dünyanızı boşlamayınız. Dünya ahireti kazanmak isteyen için ne büyük bir fırsattır dedi Peygamberimiz başka bir hadiste. Burada da doğaya, yeşilliğe, ağaçlandırmaya ne kadar önem verdiğine dair. Tabiata karşı ahlak bilinci. Buyurun size kardeşim. Yanlış duymadınız. Türkiye'miz coğrafi yapı olarak çok sıcak. Yani sıcak zamanı iyi sıcak. Soğuk zamanı da iyi soğuk. Düşünebiliyor musunuz? 40 dereceye kadar Ankara'da ya sıcak çıkıyor. 38'e kadar çıktı bu sene. 12, 13, 15 lira kadar da sıfırın altında düşüyor. Böyle bir iklim Ankara için söylüyorum. Bir de Erzurum alın. Sıfırın altında 40'a kadar düşüyor. 110 kilometre ileride benim ilçem. Yanılıyor olmayayım. 39'a kadar düştüğünü hatırlıyorum ben. Bizim yöremizde. Buraya 110 kilometre mesafede. Dolayısıyla bizim iklimimiz ağacın çok büyümesine elverişli bir iklim değil. Onun için bu belediyeyi bilmiyorum ama bundan önceki belediye başkanımız, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız, ta Japonya'dan dediler, özel ağaçlar getirmişler, böyle güzel güzel ağaçlar dikiliyor yolların kenarlarında, yuvarlak yuvarlak. Onlar bu zor iklimde yaşayabilecek, büyüyecek ağaçlarmış ve çok pahalı ağaçlar onlar. Ne demek istiyorum bununla? Kardeşlerim, hangi iklimde olursanız olun, doğanın doğasını korumaya gayret edin. Bu o demek. Ağaç ne kadar kıymetli, ne kadar kıymetli. Biliyorsunuz oksijen üreten mekanizmalar ağaçlarımız. Ama gelin görün ki insanımızın gözünü hırs bürümüş. Herkes rant peşinde. Kimin gözü ağaç görür ya? Öyle bir şey var mı? Şu yetişme tarzımıza bakar mısınız? Lütfen beni bağışlayın, lütfen. Hani dünyada çok ülke gezdiğim için böyle konuşuyorum. Çok ülke gezdim.
Avustralya'sından Kanada'sına, Singapur'una, efendim Fas'ına, Mısır'ına, Libya'sına, Ürdün'üne varıncaya kadar çok ülke gezdim. Avrupa'da gezmediğim yer kalmadı. Adamlar kendi ülkelerindeki, kendi coğrafyalarındaki değerleri öyle koruyorlar ki. Ağaç kesmek Almanya'da çok ağır ceza ha. Adamın bir tanesi, tanıdığım bir kardeşim, kendi arsası var. Arsasının içerisinde ağaç var. Çok büyük bir ağaç, belki yüzlerce senelik. O kadar büyümüş ki, belki 200-300 metrekarelik bir alanı ağacın gövdesi kaplıyor. Adam orayı kesmek istemiş. Yani bana arsa kalmadı demiş ya. Sırf ağacı kesmesin diye belediye adama tam bir dönüm hemen o bahçesinin kenarında ilave toprak verdiler. Dediler ağaç burada dursun sen bunu kesme. Sana biz bir dönüm fazla yer verelim. Mantığı görüyor musunuz? Ve orada ağaç kesmek çok büyük bir vebal, çok büyük cezaları var. Bizim de Boğaz'da adam ben burayı restore edeceğim ayaklarıyla öyle müsaade almış. Paranız varsa, adamınız varsa böyle adam Boğaz'da o yemyeşil, o cennetimsi Boğaz'ımızı perişan ettiler. Bundan bir 70'li yılların resimlerini görüyorum. 80'li yılların bir de şimdiki. Bu nasıl bir katliamdır? Nasıl bir gözü dönmüşlüktür? Yani bak şu peygamber hadisine, tavsiyesine bakar mısınız? Kıyamet koptu, kopacak. Biliyorsunuz kopuyor artık kıyamet. Yani kopmadan önce diyor peygamberimiz ellâ tekûme hattâ yagrisehâ. Siz dikene kadar kopmayacak artık, o kadarını biliyorsunuz. Fel yagrisehâ. O kimse elindeki fideyi diksin. Yani dünyadan vazgeçmesin anlamında bu. Bir de dünyaya bir katkısı olsun be. Bir şey daha söyleyip bununla bitiriyorum. Bizim camimizin etrafında, Ankara Günhane Camimizin etrafı hep böyle gül bahçesidir. Çok güzel de bir peyzaj çalışması yapmışlar. Adı Günhane olduğu için Cevdet Erdöl hocam, bizim önceki rektörümüz, bu camimizin de yapılmasındaki öncü rektörümüz. Beş vakit namazla alnı secdeye gelen bir adam. Caminin her tarafını güllerle donattı. Gülhane adı. Evet. Hocam dedi ismine müsemma olsun, yakışsın. Bizim orada böyle bir de yeşillenmiş alanımız var. Yani bir 50 metre ya. Caminin tam avlusunun çıkışında. Yanında da büfe var. İnsanlarımız oradan bir şeyler

alıyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Adam oturduğu yere petini bırakıyor, şişesini bırakıyor, çöpünü bırakıyor, affedersiniz pisliğini bırakıyor. Bu nasıl bir kafa, bu nasıl bir yapı? Arkasını şöyle dönse inanın 5 metre yok. 5 adım atacak, çöp kutusu var. Adam oraya onu atmaya eriniyor da o pırıl pırıl yemyeşil yere çöp atıyor. Kaç defa kendim temizledim. Sık sık ben bunları vaazlarda konu ediniyorum. Görüyor musunuz? Lütfen yanlış anlamayın beni. Vaazımda söyledim, burada da söylüyorum. Türk'üm, evet. Doğruyum, evet. Çalışkanım. Hadi oradan. Hadi oradan. Tembel oğlu tembel. İki adım yürüyüp çöpünü çöp kutusuna atamayan tembel. Nereye çalışkansın sen? Hani doğruydun sen sahtekar herif? Beni bağışlayın. Bunun için söylüyorum. Almanlar bizden daha dürüst, daha doğru, adam daha çalışkan. Almana yalvar çöpünü at kardeşim. İçtiğin sigara izmaritini at, vallahi attıramazsın. Ben gavurum atmaz der ya. Ama gel bizim insanımız, sözde Müslüman olduğunu iddia eden insanımız, ha bunu derken İslam'ı sadece namaz, abdest, duadan ibaret zannediyor. İslam'ın da öyle olduğunu zannedenler de İslam düşmanı zaten. Adam Diyanet İşleri Başkanı'na çatıyor. Camiler çokmuş, çok hoca varmış. İşi gücü bu. Ne yazık ki ne dini temsil eden insanımız dini doğru dürüst anlamış, anlatabiliyor, anlatıyor. Ne Müslüman olduğunu iddia eden, kendime söylüyorum bunları. Ne Müslümanca bir yaşantısı var. Efendim, işimize geldiği gibi, çıkarımıza geldiği gibi. Allah bizleri ıslah etsin kardeşler. Onun için tabiatımızı korumak, yeşili korumak, ağacı korumak. İslam bu be. Bak çevre bilinci, çevre ahlak. Kardeşler bugünlük bu kadarla iktifa ediyoruz. Günümüz hayırlı olsun. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Bir eserle veda ediyoruz. Esselamu Aleyküm.

0: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
1: Ey iman edenler! Allah ve Resulü sizi Kur'an ve sünnet ile hayat bulmaya davet ettiğinde ona icabet edin. Heva ve heveslerin ilahlaştırıldığı, günahların çılgınca işlendiği fesat döneminde salihler bahçesinde bir sofra, alemlerin sultanının sünnetinin yer aldığı, gönüllerin Allah'ı anmakla mutmain olduğu bir sofra. Mustafa Özcan Güneş doğduyla Salihler Sofrası sona erdi.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. AK Parti 25 yaşında. Milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır. AK Parti'mizin 25. kuruluş yıldönümü büyük buluşmasına tüm Ankaralı hemşehrilerimiz davetlidir. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla 14 Ağustos Cuma günü saat 17.30'da Başkent Millet Bahçesi'nde bir araya geliyoruz. 14 Ağustos Cuma saat 17.30 Başkent Millet Bahçesi.
2: Efsane büyük başkan Recep Tayyip Erdoğan, çeyrek asırlık destan.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 340

0: 243-3736.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Burada haber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Zorunlu yayın.
6: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jamole.
7: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jamole seni bekliyor.
8: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jamone.org.tr'yi ziyaret et. Son başvuru tarihini kaçırma.
6: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jamone.
8: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
5: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Her Perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdarhan Duru'nun sunumuyla her Perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
9: Radyo Hedef FM 91.8.
11: Ya varis.
12: Varis sensin. Varissin ki yitirdiklerim sana emanet. Benden sonraya kalanlar sana kalır. Ruhum ve canım sana mirastır. Sevdiklerimin hepsi senin yanındadır.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İyilik Öncüleri Derneği Evin Yankısı programını sunar. Evin Yankısı başlıyor. Hazırlayan ve sunan Serdarhan Duru. Program yönetmeni Halil Bekki.
2: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

Evet sevgili dinleyenler, herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ben Serdar Handuru. Evinize, yüreğinize misafir olduğumuz bir Evin Yankısı programına daha hoş geldiniz. Güzel bir Ankara akşamında, güzel Ankara'mızın güçlü sesi 91.8 Hedef Radyo'da yeni bir programda daha birlikteyiz. Efendim bugün sizlerle birlikte bu çağın en derin hissettiğimiz dönüşümlerinden biri olan dijitalleşmeyi ve bu dijital dönüşüm içerisindeki yerimizi, hayatımıza etkisini ele alacağız. Bu süreçte sokakta, dolmuşta, okulda, otobüste, her yerde, yaşamın her alanında artık bir dijitalleşmeyle karşılaşıyoruz ve artık bu bizim çocuklarımızı, gençlerimizi, bizi en temelde hayatın her alanını etkilemeye devam ediyor. Bu aslında bir bu dönüşüm bir teknoloji meselesi değil. Artık ilişkilerimizi, evimizi, çocuklarımızla olan iletişimimizi, duygularımızı belirleyen bir yaşam biçimi haline geldi. Ve artık elimizdeki tabletleri, telefonları, bilgisayarları birer cihaz olarak görmüyoruz. Bazen bir kaçış aracı, bazen bir oyun alanı, bazen de insanlarla aramıza mesafe koyduğumuz bir araç olarak görüyoruz. Peki bu hızlı dönüşüm süreci bizi nasıl etkiliyor? Bu ekranlar bizim yakınlığımızı veya birbirimize mesafemizi nasıl etkiliyor? Ve bu bağlamda dijital esenlik konusunu, dijital sağlık, dijital iyi olma halimizi ve bunun bizim için neden kritik bir kavram hale geldiğini konuşmaya çalışacağız. Tabii bu süreçte sizlerin değerli katkılarına, sorularına her zamanki gibi kapımız açık. Siz de bu konuda sorularınızı bize iletebilirsiniz veya kendinizle ilgili deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Bunun için WhatsApp iletişim hattımızın numarasını paylaşıyorum. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 numaralı WhatsApp iletişim hattına siz de bu konuyla ilgili deneyimlerinizi, sorularınızı yazabilir, bizimle paylaşabilirsiniz. Evet, az önce bahsettiğimiz gibi günümüzde artık birçok dijital araçla muhatabız. Yani sabah ilk uyandığımızda saate bakmak için ya da işte gece gelen bir mail, mesaj, arama, bir kayıt var mı diye direkt birçoğumuz, birçok insan telefonuna yöneliyor. İşte televizyon açma ihtiyacı hissediyor. Bir işte hem haber alma hem iletişim kurma açısından bu araçlara ihtiyaç duyuyoruz. Ama bu bir taraftan aile üyeleri arasındaki fiziksel mesafeleri saniyeler içinde kapatabilse de aslında bir paradoksal bir şekilde hem duygusal hem de psikolojik olarak mesafeleri de artırabiliyor. Dolayısıyla biz teknolojiyi ya da dijital araçları doğru konumlandırdığımız zaman hem bilgiye ulaşabiliyoruz hem yeteneklerimizi geliştirebiliyoruz. Bunun için eşsiz bir araç. Fakat bilinçsiz bir şekilde kullandığımızda hem bizi bireysel olarak fiziksel anlamda aynı odada olsak da duygusal anlamda bizi birbirimize yabancılaştırmaya, bir uçuruma, iletişim açısından bir uçuruma sürüklediğini görüyoruz. Çevremizde gözlemliyoruz değil mi? Arkadaş grupları bir kafeteryada, bir bahçede, bir parkta aynı masa etrafında oturuyorlar ama ya da işte bayramlarda görüyoruz. Bir akrabalar toplantısında, bir yemek davetinde uzun zamandır görmediğimiz akrabalarımızla bir araya geliyoruz ama herkes eline telefonu açıp bir araya mesafe koyuyor. Hani fiziksel olarak bir aradayken bu dijital araç aslında araya bir perde, bir duvar örebiliyor. Bu nedenle bizim burada esenliğimizin, iyilik halimizin anahtarı ekranların bize sunduğu hıza değil, o ekranın arkasındaki o gerçek bağlantı.

derinliğine odaklanıyor. Tabii burada dengeyle o uçurum arasındaki farkı da gözetmek gerekiyor. Denge dediğimiz unsur hayatın birçok alanında, özellikle teknolojinin araç olarak görüldüğü bir bakış açısıyla kullanıldığında önemli. Ama biz teknolojiyi bir amaç haline getirdiğimizde işte o zaman amaç olma durumunda bir iletişim açısından uçuruma dönüşebiliyor. Yani aynı evde bir fizik ya da aynı fiziksel ortamda yakınlık varken duygusal bir mesafe ya da kontrolsüz olarak kaydırmayla zamanı ve dikkatimizi tüketmeye başlıyoruz. Bu çok yaygın olan bir şey. Sosyal medyada ekran kaydırmak, video kaydırmak, insanların hayatına tanıklık etmek bir bakıma bizim zamanımızı tüketiyor, bir bakıma dikkatimizi tüketiyor. Ama içten içte verdiği zararları da göz ardı etmememiz lazım. Orada şahitlik ettiğimiz yaşamlar bir başkasının hayatı ile ilgili belki pazarlamak istediği, sunmak istediği bir örüntü. Ve bu çoğu zaman bizim kendi hayatımıza yabancılaşmamıza da yol açıyor. Şöyle ki yani biz orada işte şatafatlı, parıltılı, kusursuz, estetik görüntülerle karşı karşıyayız. Ve öyle zannediyoruz ki bütün insanlar hayatını çok güzel geçiriyor. Şatafatlı, parıltılı, hiç kimsenin bir sorunu yok. Ve bu bizim hem estetik olarak, fiziksel olarak kendimizle ilgili, duygusal olarak, sosyal olarak, bilişsel olarak kendimizle ilgili bazı sorular sormamıza yol açıyor. Yani sorguluyoruz. Bu sorgulama insanları bir boşluğa ya da bir depresif ruh haline itebiliyor. Neye yarar sorusuna dönüştürebiliyor. Dolayısıyla bu bir bakıma orada sanal dünyaya dahil olmak, öyle bir uçurumun içerisine girmek bizi gerçek hayattaki sorumluluklardan ve sorunlardan bir kaçış rampasına itiyor. Hani hayatta bize sunulan imkanlar, nimetler, fırsatlar var ve bunları elde etmek için bazı sorumlulukları yerine getirmemiz gerekiyor. Ama sosyal medya öyle bir boyut kapısı haline geliyor ki orada vakit geçirmek ve kontrolsüz kaydırmak bizi o gerçek hayattan uzaklaştırıyor. Biz oradaki o sanal dünyayı ile birlikte hayata yabancılaşmaya başlıyoruz. Ve bununla birlikte aslında birçok insan orada kurgulanan dünyayla birlikte sosyal bir onay arama arayışına giriyor. İnsanlar beni beğenmeli, benim yaptığım işte elde ettiğim başarıyı, işte giyimi, kuşamımı, yediğim yemeği onaylamalı. Ve ben onlara bunu göstermeliyim. Dolayısıyla bu döngüye bizi hapseden bir aslında bu bir kısır döngü ve bu döngüye hapsolunduğu zaman ekran başında sabahlanan ve işte yorgun uyanan insanlar, uykusuz kalan, duygu durumu bozulmaya başlayan, fiziksel sağlığı gitmeye başlayan insanlarla karşılaşıyoruz. Bu esasında bizim hayata dair, hayatın anlamına dair, hayatın amacına dair sorgulamalarımızı, düşüncelerimizi de boşa çıkaran bir süreç. Çünkü insan orada kendine sunulan, pazarlanan hayatlara şahitlik ettiğinde ister istemez bir işte ben niçin öyle olamıyorum ya da benim neden böyle bir nimetlere, imkanlara erişmek gibi bir lüksüm yok sorusunu soruyor. Tabii bu teknolojiyi amaç haline getirmek ve insanların onayını, beğenisini almak birçok açıdan zarar veriyor. Bu sefer onların rızasını kazanmak için aslında umumun belki kalbini kıracak, topluma zarar verecek, Allah'ın hukukuna zarar verecek davranış ve söylemlerde bulunmaya itiyor insanı.
Dolayısıyla

bu amaç olarak kullanmak birçok açıdan zarar veriyor. Ama teknolojiyi bir araç olarak görmek ve denge gözetmek, en temelde bunu bir araç, yani belli bir bilgiye ulaşmak için kullandım, işim bitti, cihazı kenara bıraktım. Bir şey üretmek istedim, orada yeni bir durum ortaya koymak istedim, bunu yaptım. Orada yeni bir fikir, yeni bir iş ürettim, kenara koydum. Yeni bir beceri, işte yeni bir bilgi öğrenmek, dil öğrenmek için, kaynaklara erişmek için kullandım. Ya da uzaktaki sevdiklerimle, tanıdıklarımla duygusal bağ kurmak için kullandım. Bu durumda teknoloji bir araç olarak karşıma çıkıyor. Ve esasında denge de böyle gelmiş oluyor.

Evet, esasında teknolojinin bir araç olarak kullanılması ya da bir amaca dönüşmesi arasındaki ayrımı konuşuyorduk. Burada teknolojinin bir araç olarak kullanmasını, böyle kalmasını sağlamak için ilk adımımız bu aracın bizi ne zaman kontrol etmeye başladığını fark etmekle ilgili. Yani ne zaman artık bu bir araç olmaktan çıktı ve benim amacım haline dönüştü? Bununla ilgili bir farkındalık durağına ihtiyacım var. Esasında burada bir işte dijital bağımlılık, ekran bağımlılığı, oyun bağımlılığı, bu bağımlılık türlerini tanımlarken bunu bir toplam süreyle ölçmekten ziyade şunu sorgulamamız lazım. Ben bu davranışsal durumla ilgili, işte ekranla ilgili, oyunla ilgili bunun uğruna neleri feda ediyorum? Yani teknoloji hayatımıza değer eklemek yerine, bir değer katmak yerine hayatımızdan bir şeyler çalmaya başladığında, bizden bir şeyler götürmeye başladığında, işlerimizi aksattığımızda, asıl sorumluluklarımızı yerine getirmediğimizde, çocuklarımıza karşı, ailemize karşı, akrabalarımıza karşı, işimize karşı, kendimize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmemeye başladığımızda, bizden bir şeyler çalmaya başladığında, işte burada sağlıksız kullanımla ilgili bir alarm durumu var demek. Bununla ilgili olarak yine esenliğimizi, sağlığımızı korumak için dikkat etmemiz gereken aslında bazı hususlar var. En temelde insanlar işte bir öğrenciyse ya da akademik hayattaysa ya da sosyal hayatta insanlarla bir iletişim ve ilişki halindeyse bununla ilgili bir gerileme yaşıyor mu? Yani ders çalışmak veya yüz yüze etkileşim kurmak yerine ekranı mı tercih ediyor? Odaklanma güçlüğü yaşıyor mu? Konsantrasyonla ilgili bir alarm durumu var mı? Bu konuda dikkatli olmak lazım. Bununla birlikte ekrandan uzak kaldığı zaman nasıl tepkiler veriyor? Bunu ciddi bir şekilde gözlemlememiz lazım. Bir huzursuzluk yaşıyor mu? Öfke patlamaları yaşanıyor mu? Ya da bir üzüntü hissediliyor mu? Bununla ilgili tepkiler neler? Bu soruyu sormamız ve buna anlamlı bir cevap aramamız lazım. Bir huzursuzluk varsa, öfke patlaması ya da derin bir üzüntü yaşanıyorsa bu da bizim için bir işaret. Bazı vakalarda, bazı durumlarda dijital bağımlılık insanların işte yemek yeme, uyku düzeni, kişisel hijyen gibi temel yaşamsal ihtiyaçlarını ertelemelerine yol açabiliyor. Sırf daha fazla ekran başında süre geçirmek için, daha fazla ekran başında kalmak için kişisel hijyenine, öz bakımına dikkat etmemeye başlıyor. Yemekleri hızlı yiyor ya da erteliyor, yemiyor. Öğün atlıyor, uykudan fedakarlık gösteriyor. Bu fiziksel ihtiyaçları ihmal etmeye başladığında bu da bizim için bir gösterge diyebiliriz. Bununla birlikte aile ve arkadaşlık ilişkilerinin zayıflaması, bireyin sanal dünyaya kaçarak gerçek dünyadan kopması, gerçeklikle bağının

kalmaması, bir sosyal izolasyon yaşaması da bize bir işaret. Ve en önemlisi belki de zamanı kontrol etmekte artık sorun yaşıyor. Yani ekran başında geçirilen süre hakkında artık yalanlar söylemeye başlıyor. Veya planladığı zamandan çok daha fazla süre cihaz başında kalmaya başlıyor. Normalde günlük rutin olarak 2 saat kalmayı planladı ya da 1 saat kalmayı planladı. Ama artık bu çok aşmaya başladığında ya da artık ekran süresi hakkında gerçek bilgileri vermekten çekinmeye, onu paylaşmamaya başladığında bu yine bize bir işaret veriyor. Bununla birlikte eğer birisi kendini daha iyi hissetmek ya da stresli durumlardan kaçmak için de tek sığınak olarak bu ekranları görüyorsa, o zaman bu performans kaygısı ve kaçışla ilgili de yine bize bir işaret veriyor diyebiliriz. Bu belirtileri tanımak ve bununla ilgili ailemiz içerisinde, akrabalık içerisinde ya da bir iş ortamında gözlemlerde bulunmak, bunları bilmek bizi koruyor. Fakat ekranın ardındaki o dünyanın barındırdığı spesifik riskler neler? Bunları bilmek lazım. Gerçek bir dijital savunma hattına ihtiyacımız var. Eğer bu savunma hattını kurgulayamazsak, bununla ilgili alarm durumlarını bilip önlemler alamazsak, bu ileride daha büyük sorunlara evrilecektir. Bununla ilgili de bir risk haritası oluşturmak, bununla ilgili güvenlik önlemleri almak bizim açımızdan önemli. En temelde bu riskler aslında teknik olarak açıklardan bahsetmiyorum. Bir insanın hem kişilik gelişimini hem kimlik gelişimini doğrudan etkileyecek unsurlara değinmek istiyorum. Maalesef sosyal medyayı açtığımızda veya çocuklarımız onun başında vakit geçirmeye başladığında yaşlarına hiç de uygun olmayacak şiddet olayları, nefret söylemleri, işte müstehcenlik ya da zararlı alışkanlıkları, işte bir kumar reklamı, işte bir uyuşturucu ile ilgili özendirici içerikler ve bununla ilgili dezenformasyon bu alandaki aslında en sinsi tehditlerdendir diyebiliriz. Yani ülkemiz açısından değerlendirdiğimizde zamanında bu kötü alışkanlıklarla ilgili maalesef eskiden, çok eskilerde işte gazete reklamlarıyla karşılaşıyoruz ya da sağlıkla ilgili böyle efsaneler var, işte bir madde kullanımının sağlığa iyi gelebileceği ile ilgili vesaire. Bunlar aslında birer dezenformasyon ve bu alandaki toplumu etkilemek için bir dönüşüm ajanlığı elde etmek için gizli bir tehdit. Bu nedenle içerikle ilgili riskleri ailelerin sürekli takip etmesi önemli. Çocuğun yaşına uygun olmayan bir durum varsa ya da rahatsız edici bir içerik varsa bunu tespit etmek, bildirmek gerekiyor. Bununla ilgili olarak ne yapabiliriz? Güvenli internet filtreleri var ve çocuk dostu arama motorları var. Bunları aktif hale getirmek, karşılaştığımız içerikleri yargılamadan, çocuğumuzla tartışarak bir eleştirel düşünme yetisini güçlendirmek gerekiyor. Yani evet, böyle bir içerikle karşılaştın. Bu bizim aile yaşantımıza, dünya görüşümüze, ahiret görüşümüze uygun değil. Ve bu bununla ilgili bir eleştirel düşünme yetisi geliştirmek. Yani çocukta artık o filtreleme özelliğini kurgulamak gerekiyor. Çocuk da artık bizden bağımsız öyle bir içerikle karşılaştığında bunun uygun olmadığını tespit edebilmeli. Ondan uzak durabilmeli. Bununla birlikte bir öz denetim gerçekleştirebilmeli kendiyle ilgili. Ve bununla ilgili bir diğer risk de, hani bu içerik açısından bir riskle karşı karşıyayız. Bir diğer risk iletişimle ilgili riskler. Yani biz sokakta çocuğumuzun tanımadığımız bir insanla iletişim kurmasına, konuşmasına, kontrolsüz bir şekilde temasta bulunmasına nasıl karşı

çıkıyorsak, istemiyorsak, bu bizi rahatsız ediyorsa, dijital ortamda da yabancı insanlarla kurulan bu kontrolsüz iletişim ve temaslar ciddi bir risk. Çünkü orada manipülasyona açık hale geliyor ve çevrim içi olarak o dijital ortamda hem sözel olarak, hem duygusal olarak, hem cinsel olarak istismar riskiyle karşı karşıya kalıyor. Dolayısıyla burada da bir önlem almak ebeveyn olarak bizim açımızdan önemli. Tanımadıkları kişilerle asla kişisel bilgileri paylaşmamaları gerekiyor. Bir kimlik bilgisi, telefon numarası, mail adresi, ev adresi ya da bir fotoğraf paylaşmamaları gerektiğini çocuklarımıza net bir şekilde anlatmamız lazım. Evladım, kızım, oğlum, sosyal medyada ya da internette vakit geçiriyorsun, bir oyun oynuyorsun ya da bir işte dizi izliyorsun, bir sosyal medya platformundasın. Kesinlikle adresini, telefonunu, mailini, fotoğrafını kimseyle paylaşmayacaksın. Bunu net bir şekilde anlatabilmemiz lazım ve sosyal medyada gizlilikle ilgili ayarları da periyodik olarak çocuğumuzla birlikte tespit etmek ve bunu takip etmek önemli bir hal alıyor. Evet, dinleyicilerimizin mesajları var. Onları sizinle paylaşalım. Ayşe Hanım yazmış. Selamünaleyküm. Öncelikle bu konuyu açıkladığınız için teşekkür ederiz. Cep telefonu mükemmel bir şey. İslam'ın temel kuralı her ne yapıyorsak dengeyi muhafaza etmek. İnşallah yapanlardan olalım demiş. Aleykümselam Ayşe Hanım. Evet, kesinlikle dengeyi muhafaza etmek gerekiyor. Yani bu teknolojik aletleri hep şey örneği verilir. Böyle bir bisturi düşünün, bir bıçak düşünün, ameliyat bıçağı. Bir doktorun elinde bu bir hayata dönüşüyor. İnsanlara şifa dağıtan bir elde insanlar için yararlı bir araç, bisturi. Ama bir katilin elinde de bir ölüm makinesine dönüşebiliyor. Teknoloji de esasında bundan çok farklı değil. Güvenilir ellerde, değil mi? Güvenilir insanların elinde, ülkemiz için bir savunma sanayinde, işte yazılımda, kodlamada, her türlü konuda mükemmel bir şey. Buna sahip çıkmak, yapmak gerekiyor. Ama diğer türlü kötü insanların, şerli insanların elinde de esasında bir işte manipülasyon aracına ya da insanlara, çocuklara, evlatlarımıza zarar verici bir araca da dönüşebiliyor. Evet, burada risklerden bahsetmiş olduk. İletişim riskinden bahsettik ve diğer risklerden birisi de güvenlikle ve gizlilikle ilgili riskler. Son dönemlerde hem sosyal medyada hem haberlerde birçok dolandırıcılık haberiyle karşılaşabiliyoruz. Ya da istemediğimiz numaralardan mesajlar geliyor, aramalar geliyor ve bunların birçoğu dolandırıcılık amaçlı oluyor. Bizi dolandırmaya çalışıyorlar. Burada veri hırsızlığı ya da işte casus yazılımlar ve kimlik hırsızlığı gibi teknik tehditlerle de karşı karşıyayız. Bir alışveriş sitesinden yaptığımız alışveriş ya da bir herhangi bir siteye verdiğimiz mail adresimiz, telefon numaramız bize farklı kanallardan insanların ulaşmasına yol açabiliyor. Burada da yine önlem almamız gerekiyor bireyler olarak. Her platform için birbirinden farklı ve güçlü şifreler oluşturmak gerekiyor. Genelde tabii ki her yere kayıt oluyoruz. Her dijital mecrada bulunmaya çalışıyoruz. Kullandığımız bir iki tane mail adresi oluyor ve genellikle 2-3 tane de farklı şifre oluyor. Bunu böyle sürekli çevire çevire kullanıyoruz. Bu esasında bizim verilerimizi çok açık hale getiriyor. Yani sık kullandığımız mail adresini bilen birisi ya da sık kullandığımız şifrelerden birini keşfeden birisi her türlü platformda bizim bilgilerimizi açığa çıkarabiliyor. Ve bununla birlikte bazen mesaj olarak ya da mail olarak kaynağı belirsiz linkler gelmeye başlıyor.

Bazen yanıltıcı mailler oluyor. Burada kaynağı belirsiz linklere tıklamanın ve dosya indirmenin risklerini somut olarak görmemiz lazım ve bunu çocuklarımıza da anlatmamız lazım. İşte basit bir mesaj gibi gözüküyor. Çocuk bilmiyor, tıklıyor, abonelik başlatıyor. Birçok ekonomik açıdan kayıp ya da zarar oluyor. Ya da bununla birlikte bir dolandırıcılık ağına girmiş oluyoruz. Kart bilgilerimiz çalınıyor. Bütün bunlar çocuklarımıza yine somut biçimde anlatılması gereken şeyler. Tabii güvenlik önemli ama bununla birlikte bir diğer risk de ticari açıdan. Genellikle işte çocuklar oyun oynamayı seviyorlar ve oyun içinde satın alımlar gerçekleşiyor. Ya da gizli reklamlarla karşılaşıyorlar. Ya da son dönemlerde artan bu yasa dışı kumar siteleri var. Ve maalesef birçok toplumsal bağlamda değerlendirdiğimizde aile için ciddi bir sorun ve risk kaynağı. Bu yasa dışı kumar siteleri aracılığıyla da maddi kayıplar önemli bir ticari risk olarak karşımıza çıkıyor. Burada yine kesinlikle bu tür sitelerden, bağlantılardan uzak durmak ve eğer bir oyun oynanıyorsa, yani normal günlük yaşamda bir kumar dışındaki oyunlardan bahsediyorum, bilgisayar oyunları, game'ler, buradaki ödeme yöntemlerini şifrelemek ya da otomatik yenilenen abonelikler varsa bunları takip etmek gerekiyor. Bazı uygulamalar diyor ki işte 7 gün ücretsiz kullanım izni veriyoruz. 7 günden sonra otomatik olarak karttan para çekimi gerçekleşiyor ya da bunu aylık olarak iptal etmediğinizde sürekli her ay otomatik kesiliyor. Bunu takip etmek gerekiyor. Eğer istemediğimiz bir şey varsa, abonelik varsa her ay bu ticari açıdan bir risk altında olmuş oluyoruz. Bununla birlikte hem bizim hem çocuklarımızın bilmesi gereken önemli hususlardan birisi de reklamların ve karşılaştığımız algoritmaların tüketim üzerindeki manipülatif etkisini bilmek gerekiyor. Farklı algoritmalarla karşımıza çıkan reklamlar, işte bir ürün arıyorsunuz ve o ürünü farklı bir sosyal medya platformunda görüyorsunuz ya da baktığınız bir ürün, yani daha önce o ürüne bakanlar başka bir ürüne bakıyorsa eğer, algoritma size onu da teklif ediyor ya da benzer ürünleri karşınıza çıkarıyor. Bu aslında ihtiyacınız olmadan size sunulan bir tüketim aracı ve bununla ilgili manipülasyonla karşılaşıyorsunuz. Dolayısıyla bunun etkisini de çocuklarımıza açıklamak gerekiyor. İşte en basitinden bir kara ya da bir boya kalemiyle resim çiziyor, atıyor. Çocuk size WhatsApp'tan ya da bir iletişim aracı olarak, sonra işte boya kalemi reklamı görüyorsunuz. Ya da siz çocuğunuzla başka bir konu konuşuyorsunuz, onun reklamı karşınıza çıkıyor. Bunun bir algoritma sonucu olduğunu ve tüketimimizi etkilemeye yönelik bir davranış olduğunu yine açıklamak gerekiyor. Tabii ki ticari risklerden bahsettik, güvenli risklerinden bahsettik, iletişimle ilgili risklerden bahsettik. Bir diğer önemli risk alanı da sağlıkla ilgili risk. Maalesef yine ekrana bakmak ve dijital teknolojilerle çok haşır neşir olmak bizlerde duruş bozukluklarına yol açabiliyor. Kamburluğa, işte bel ağrılarına, sırt ağrılarına, fıtığa, bu tür sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Ve bununla birlikte gözde sorunlar başlıyor. Görme problemleri karşımıza çıkıyor. Sürekli masa başında ya da hareketsiz bir yaşam benimsendiği için obezite gibi sağlık sorunlarını görmeye başlıyoruz. Bu da beraberinde diğer sağlık sorunlarını getiriyor. Yani kalp damar hastalıkları, dolaşım sistemi hastalıkları, işte ekranın yaydığı ışığa bağlı olarak uyku düzensizlikleri, daha az süre uyuyoruz. Bu bizim psikolojimizi etkiliyor. İşte depresif bir ruh haline bürünüyoruz. Bütün bunlar hem fiziksel sağlığımızı hem ruh sağlığımızı
önemli ölçüde etkiliyor. Dolayısıyla burada da yine ekran kullanımını fiziksel aktiviteler ve doğa yürüyüşleriyle mutlaka dengelemek lazım. Hani dengeden bahsettik. Denge önemli bir unsur dedik. Eğer ekran kullanıyorsam, yani ben 2 saati, 3 saati ekran başında geçiriyorsam, bunu dengeleyecek şekilde bir doğa yürüyüşüne, bir fiziksel aktiviteye ihtiyacım var demek. Ve en önemlisi, sağlıkla ilgili olarak uyumadan önce, en az bir saat önce tüm dijital cihazlarımızı bir kenara kaldırmak, gerekirse uyuduğumuz odanın dışına çıkarmak ve onunla iletişimi kesmek gerekiyor. Yatmadan önce o ışığa maruz kalmamak önemli bir unsur olarak yine değerlendiriliyor.

Evet, sağlıkla ilgili birçok riskten ve bununla ilgili alabileceğimiz önlemlerden de bu şekilde bahsetmiş olduk. Esasında bizim bütün bunları toplamı bizde nasıl bir etkiye yol açıyor? Efendim, bizi hem bilişsel açıdan, hem sosyal açıdan, hem akademik açıdan etkiliyor. Yani ekranlar artık yüz yüze iletişimin yerini aldı. Tamam. Özellikle bu durum çocuklarda dil gelişiminde gecikmelere yol açıyor. Bunun için özellikle küçük yaşlarda ilk 2 yıl mümkünse ekrana maruz kalmaması önemli. Çünkü karşısında çocuk çizgi film izliyor ya da bir hareketli bir şey var. Ve bununla ilgili bir tepki verdiğinde karşıdaki ekran onun tepkisine uygun bir tepki vermiyor. Ve burada sürekli pasif dinleyici konumunda bulunuyor. Sürekli karşısında aktif olan bir yapı var ve çocuk artık pasif, edilgen bir şekilde ona maruz kalıyor. Bu gelişimde gecikmelere yol açıyor. Yani çocuk okul çağına geliyor ya da üniversiteye geliyor artık. Üniversitede bir şeyler anlatıyorsunuz. Yine o ekran izler gibi izliyor sizi. Yani oradan olaya dahil olmasını, katkıda bulunmasını, etken bir yapıya bürünmesini beklediğinizde artık o hem dil gelişimi hem sosyal becerilerinin zayıflaması ve odaklama süresinin kısalmasıyla birlikte akademik başarıda, bilişsel becerilerde ve sosyal becerilerde maalesef doğrudan bir düşüklük görüyoruz. Hatta bununla ilgili bir veri vardı. Yani otizmle ilgili bir veri. Amerika'da Silikon Vadisi'nin civarında otizm oranının çok yüksek olduğunu görüyoruz. Bunun temel şeyi ekrana maruziyet. Yani sosyal ve duygusal beceriler gelişmiyor. Belki de buna ihtiyaç da duymuyorlar. Ama bu sosyal becerilerin zayıflanması ve odaklanma süresinin kısalması ciddi anlamda olumsuz bir şekilde etkiliyor. Burada özellikle küçük çocuklarda bu dille ilgili kazanımların temel kaynağı yüz yüze etkileşim ve bu yüz yüze etkileşimin olduğu bir yerde bunu ekranla ikame etmeye çalışmak aileler için zarar verici bir şey. Bunu kabul edelim. Dolayısıyla yüz yüze iletişim kurabildiğimiz çocuklar, işte ne yapıyoruz? Ailelerin yaptığı ya da karşılaştığımız en büyük hatalar: yemek yerken karşısına ekran koyuyor. Mutfakta bir televizyon var. Koridorda yok. Salona geçiyorsunuz, bir televizyon var. Oturma odası varsa orada da bir televizyon oluyor. Ve hatta maalesef yatak odasında da bir televizyon oluyor. Dolayısıyla bir evde bazen 2 bazen 3 tane televizyonla karşılaşıyoruz. Bu insanların bağ kurmasını, etkileşimde bulunmasını olumsuz yönde etkiliyor ve en temelde çocukların ve gençlerin odaklanma becerisini de olumsuz yönde etkiliyor. Bu nedenle ekransız saatler, okuma saatleri, oyun saatleri belirlemek ve bu riskleri sadece

Sadece bir teknik güvenlik açıklarıyla görmemek gerekiyor. Bazen en büyük tehlike bizim kullandığımız kelimelerin ve dahil olduğumuz bu dijital alt kültürlerin içine gizlenmiş oluyor. Tabii biz bunları anlatırken farklı bir kuşakla da karşılaştığımızı, çalıştığımızı, büyüdüğümüzü fark etmemiz lazım. İşte Z kuşağı diyoruz, alfa kuşağı diyoruz ve son nesil işte alfa kuşağının da dijital dili ve yeni nesil ideolojisi var aslında. Bunun da farkında olmak gerekiyor. Alfa kuşağı dediğimiz internet dilini kullanan bir kuşak. Artık bu bir jargon değil. Bir kimlik inşa etme ve statü belirleme aracı. Bu dilin altında yatan aslında bir performans kaygısı var ve bunu da biz en güçlü olarak bir erken uyarı sistemi olarak görmemiz lazım bu dili. Yani çocuklarımız nasıl bir dil kullanıyor? Mesela sosyal medyada ya da çocuk alfa kuşağıyla, Z kuşağıyla konuştuğumuzda işte ghostladı diyor. Bu çok cringe diyor. Bununla karşılaşıyoruz. Aslında işte sistematik olarak birini görmezden gelmek, işte ghostlamak ya da toplumsal olarak dışlamak amacıyla kullanılan bu dışlama araçları gibi. Veya siber zorbalıkla karşılaşıyor çocuk. Kill yourself diyor, işte kendini öldür ya da çok ağır bir siber zorbalık ve nefret ifadesi olarak kullanılıyor bunu. Kısaltmalar kullanıyorlar sosyal medyada. Bazen işte WhatsApp'ta ya da bir sosyal medya platformunda ya da bir oyunda, bilgisayar oyunda yazışırken işte bir kısaltma yazıyor. KYS yazıyor yani, NPC yazıyor. Ne yapıyor burada? Bir mesaj veriyor. Bir zorbalıkta bulunuyor. Bunu da ailelerin farkında olması lazım. Belki buna da değinmek önemli. İşte mesela Sigma diye bir ifade kullanıyor. Yalnız demek, kimseye güvenmeyen, ancak güçlü, üst düzey görülen tiplere deniliyor. Ya da non-player karakter, işte kendi hayatında etkisiz olan, edilgen kişi anlamında. Bunları alfa kuşağı artık internet dilinde çok fazla kullanıyor. Bununla birlikte yeni nesil ideolojilerle ve risklerle de karşı karşıyayız. İnternet kültüründe yayılan artık bazı web siteleri var. Yani bir işte kişisel gelişim kılıfı altında kadın düşmanlığı yapılıyor ya da toksik olarak erkekliği aşılamaya çalışıyor. Yani normalde işte bir erkeğe şey mesajı veriyor. Kontrolü eğer ele almazsan ezilirsin gibi. Ya da Black Pill dediğimiz daha böyle karanlık mesajlar var. Kişinin başarısının tamamen genetik ve kadere bağlı olduğunu, yani aslında bu kaderden kastımız bizim İslami terminolojiyle tanımladığımız kader değil. İşte genetik açıdan bir aktarımla olduğunu savunarak gençleri umutsuzluğa iten ya da nefrete iten bir sarmala sürüklüyor. İşte bu akımlar kendini güçsüz hisseden gençlere sahte bir güç ya da suçlayacak bir sistem vaat ediyor ve şiddete yöneltiyor, şiddete sürüklüyor. Ve bu, böyle bir platformda eğer şiddet varsa, bu şiddete maruz kalan, şiddet mağduru olan çocuklar ve gençler de aynı kuşaktan çıkıyor. Ve burada bu dili anlamak, Z kuşağının, alfa kuşağının sosyal medya platformlarında kullandığı bu dili anlamak, esasında dijital dünyada kaybolan gençlerle yeniden bağ kurmanın ve onları bu siber zorbalıktan ya da oradaki tehlikelerden korumanın da esasında bir anahtarını oluşturuyor. Bunun da bilincinde olmak gerekiyor. Burada o zaman şöyle bir soruyla karşılaşıyoruz. Yani biz ebeveynler olarak

bir siber zorbalıkla karşılaştığında çocuğumuz ya da biz karşılaştığımızda bundan nasıl korunabiliriz? Önce burada siber zorbalığı bilmek gerekiyor. Birisi işte şantaj, dışlama ya da sahte hesaplarla karalamak, onun hakkında dedikodu yaymak gibi yöntemlerle bireyin ruh sağlığını hedef aldığında ne yapmak lazım? En temelde sakin kalmamız gerekiyor ve tabii ki bu sakin kalınacak ya da durulacak, panik yapılmayacak bir şey demek değil. Ama burada bize yarar sağlayacak şey sakin kalmak. Ve çocuğumuzun bu konuda eğer bize açıldıysa, bununla ilgili bizi verdiyse, işte bunu benimle paylaştığın için teşekkür ediyorum. Çok kıymetli. Şu an güvendesin. Bu sorunu birlikte çözeceğiz. Bu mesajı çocuğa hissettirmek gerekiyor. Zorbalıkla ilgili her türlü mesaj, görüntü varsa bununla ilgili mutlaka ekran görüntüsü almak ve kanıtları toplamak, kanıtları silmemek gerekiyor. Bu kanıtları topladıktan sonra teması kesmek ve engellemek lazım. Zorbayla tartışmaya girmemek lazım. İlgili kullanıcıyı engellemek ve bulunduğumuz platforma şikayet etmek, rapor etmek lazım. Bununla birlikte resmi ihbar kanallarını da kullanabiliriz. Kullanmamız da gerekiyor. Eğer bir tehdit, şantaj, istismar varsa, şiddet varsa vakit kaybetmeden resmi kanallara başvurmak ve süreci takip etmek gerekiyor. Bu durum bir okul bağlamında, bir kurum bağlamında gerçekleşiyorsa mutlaka okuldan ve uzmandan destek almak. Bu süreci okuldaki rehberlik servisiyle mutlaka paylaşmak, konuşmak ve bu zorbalığın ortaya çıkardığı duygusal tahribat için uzmanlardan yardım almak gerekiyor. Bununla ilgili olarak ihbar web var ya da Emniyet Genel Müdürlüğü'nün siber ihbar hattı var ya da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Alo 183 gibi danışma hattı var. Dolayısıyla bu tür araçları kullanarak hem Emniyet Genel Müdürlüğü'ne hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na danışmak ve ihbarda bulunmak gerekiyor. Burada bir zorbalığa karşı bizim bireysel önlemlerimiz hayati önem taşıyor. Fakat uzun vadeli çözüm çocuğumuzla kurulan dijital sözleşmelerde yatıyor. Yani bir hem biz güzel bir rol model olacağız hem de çocuğumuzla bu dijital esenliği sağlamak için, dijital iyilik halimizi güçlendirmek için bir sözleşme yapacağız. Denge çok önemli dedik ve bu dengeyi de yine çocuğumuzla birlikte gözetmeye gayret edeceğiz. Evet efendim, bir programın da sonuna yaklaşmış olduk sevgili dinleyiciler. Bu hafta Evin Yankısı'nda dijital çağın bizim üzerimizdeki, ailemiz ve çocuklarımız üzerindeki etkisini konuştuk. Teknoloji aslında hayatımızı kolaylaştırdığı kadar ilişkilerimizi de yeniden şekillendiriyor. Bununla birlikte bir farkındalık oluşturmaya çalıştık. Burada dijital esenlik sadece bizim ekran başında geçirdiğimiz süreyle ilgili bir kavram değil. Duygusal olarak iletişimimizi sürdürdüğümüz ya da sanal ortamda ortak yaşam değerlerimizi korumaya çalıştığımız bir şey. Ve burada da teknolojiyle birlikte aslında sınırlarımızı belirlemenin ve korumanın, denge kurmanın ve anlayış geliştirmenin ne kadar önemli olduğunu da böylece görmüş olduk. Efendim bugün Evin Yankısı'nda beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yayın sürecindeki emekleri için yayın yönetmenimiz, genel yayın yönetmenimiz Halil Bekgi Beyefendi'ye teşekkürlerimi sunuyorum. Önümüzdeki hafta yine aynı gün ve aynı saatte Perşembe akşamı saat 19'da 91.8 Hedef Radyo'da başka bir konu, konukla ve gündemle evinize, yüreğinize misafir olacağız inşallah. Evinizde yankılanan sesler her zaman sevgi ve anlayış dolu olsun. Sağlıklı, saygı dolu ve huzurlu bir yaşantı diliyorum efendim. Hayırlı akşamlar.
Evin Yangısı programında yeniden görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.

0: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
1: İyilik Öncüleri Derneği'nin sunduğu Evin Yankısı sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Basir olmasan sen, göz gözü görmez, ışık bile kör kalır. Karanlık karanlığa düşer, yüz yüze değmez. Senin beni gördüğünü bilerek, seni görenlerden eyle beni. Körlüğümü görüp bana görecek göz verip, gözlerimin görmesine değecek güzellikler verip, görür ettin beni. Kimsenin görmediği yerde beni görüp, görünmeye değer olduğumu bilip, el üstünde tutup, görünür ettin beni. Senin görmen sayesindedir, görmelerimde, görünmelerimde.
4: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Ankara için akşam ezanı.
1: Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
7: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet 3 tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
13: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
14: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
15: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
16: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşler, köy hayatı yaşayanların veya ziraatle meşgul olanların gündemi

elbette şehirde yaşayanların gündemiyle aynı değil. Ziraatle meşgul olanlar yağmurla, güneşle çok ilgilenirler. Onların ekin zamanı veya hasat zamanı, yağmurun yağması, yağmaması çok önemli. Şehirliler için bu sorun değil. Köylüler belli sorunlar yaşarlar. Bu sorunları şehirliler anlayamazlar. Mesela ziraatle meşgul olanların bir domuz sorunu olur. Bu domuz sorunu, zavallılar tarlalarını ekerler. İşte filan gün toplayacaklar, traktörleriyle ambarlarına götüreceklerdir. Akşam bir domuz sürüsü gelir, onlarca dönüm tarlayı işe yaramaz hale getirir gider. Bu mendebur hayvan da boldüzer gibi girdiği yeri süpürmeden gitmez. Öyle bir acayip hayvan. Yiyeceği 20 tane mısırdır, 20 dönüm tarlayı berbat eder. Kaba bir hayvan, ölçüsüz bir hayvan, zarar vermekten zevk alan bir hayvan. Köylüler senelerden beri, ya bu domuzlardan çek çektik biz dedi, kimse dertlerini anlamadı. Şimdi domuz şehirleri de istila etti. Fakat köylerde domuz, kaba 250-300 kiloluk bir hayvan, yuvarlanıyor tarlanın yukarısından aşağı ininceye kadar, mısırı, fasulyeyi, kabağı, neyi varsa berbat edip gidiyor. Şimdi şehirliler de domuzu tanıdı. Ama bu seferki domuz, zavallı kendisi yok meydanda. Meksika'da bir adama üflemiş, Meksika'da birisini bulaştırdı, Diyarbakır'da cenaze çıktı. Bu sefer domuz kendi yok, virüsü var oldu. Köylüler ne çekiyor anladık ama köylüye de faydası yok, köylünün de bize artık faydası yok oldu. Kardeşler, domuzdan iki türlü zarar gördüğümüz ortaya çıktı. Birincisi, domuzu kaba gücüyle gördük. Giriyor, tarlayı bitiriyor, tarımı berbat ediyor, köylüye zarar veriyor. Arkasından ayılar gelip arı kovanlarını basıp kaçıyorlar. Köylünün derdiydi bu. Bir de şimdi gözle, hatta gözlükle bile görülemeyecek kadar küçücük bir mikrop bir domuzun burnundan çıkıyor. Oralarda dolaşan Meksikalı bir çobanın vücuduna giriyor. O çoban bir markete gidiyor. Marketten işte mendil alacak ya da bir şey alacak. O esnada eline o domuzdan bünyesine giren mikrop veya virüs, ne adı ne olursa, o elinden, nefesinden marketteki bir mobilyanın, marketteki bir malzemenin üstüne değiyor. Hiç Meksika'daki o çobanı görmeyen birisi gidiyor, o da bir konserve kutusuna tutacakken o virüs onun eline bulaşıyor. Onunla hastalanıyor. Sonra o evine gidiyor, işine gidiyor. Yani binlerce kilometre, on binlerce kilometre ötede Diyarbakır'da bir insan o virüsten ölüyor. Şimdi burada benzetme yapmak istediğim nokta şu. Bizim Diyarbakır'da bir tarlayı bir domuzun zararlı hale getirmesi, bir domuzun tarlaya girip fasulyeleri veya işte filan bitkiyi bir gecede kullanılmaz hale getirmesinin görünür bir anlamı var. Bunu çok rahat anlıyoruz. Domuz koca bir hayvan. Girdi, yuvarladı, gitti. Yüzlerce kilo mısırımız, fasulyemiz de kullanılmaz hale geldi. Yaramaz hale geldi. Fakat Diyarbakır'da domuz virüsünden ölen bir insanın Meksika'dan bu virüsü neyle getirdiğini anlamak mümkün değil. Meksika neresi, Diyarbakır neresi? Yani şu Edirne falan olsa ona da bir anlam verebileceğiz. Sınır kapısından girerken virüs orada bir yere takıldı kaldı diyeceğiz. Nedir bu virüs? Uçarak mı gelir, yürüyerek mi gelir? Ya onunla görüştün, seninle selamlaşırken ağzından nefesi çıktı, senin burnuna ulaştı diyeceğim. Bunu kabul ettim. Adam dün metroyla bir yere gidecek. O adam işte metrodaki korkuluklara tutmuş, çekmiş, işine gitmiş. Orada bir virüs bırakmış. O virüsü göz görmez, gözlük görmez, kamera yakalayamaz,
böyle görülür görülmez acayip cin gibi bir şey. Bir gün sonra işine giden bir adam o korkuluğa tekrar tutuyor düşmemek için merdivenlerden, o virüsü oradan kapıyor, evine gidiyor, ölüyor. Tabii ben kısaltarak söylüyorum. Yani domuzun kendisini gözle gördüğümüz için zavallı köylüler domuz ne demek bunu biliyorlar. Ayı ne demek bunu biliyorlar da domuzun virüsü bu kadar nasıl güçlü, kendinden daha güçlü oluyor bunu anlamakta zorlanıyoruz. Ama teknoloji mahkumu veya medyatik anlayış mahkumu bir nesil olduğumuz için virüs dediler, doğru diyorsun dedik. Virüs bulaştı dediler, ona doğru diyorsun dedik. Meksika'dan buraya Diyarbakır'a kadar geldi ve o da doğrudur. Yani her şey doğru olduğu için biz inkar edecek halimiz kalmadı neticede. Ama kardeşler, şuna inandık. Tarlada mısırları deviren de domuzdur. Diyarbakır'da adamı mezara koyan da bu domuzdur. Birinde domuzun kendisi var. Tak tak mısırları yuvarlamış. Sabahleyin çiftçi geldiğinde mısır tarlası diye bir şey yok bakmış. Öbüründe domuz hala Meksika'daki çiftlikte. Orada keyif sürüyor hayvan. Onun burnundan gözlükle bile görülmeyecek, çok ince aletlerle görülebilecek bir mikrop çıkmış. O mikrop ona buna şuna buna ona buna derken Diyarbakır'da adam öldürmüş. Bu süreci şu yaşadığımız dünyada inkar edecek birisi var mı arkadaşlar? Birisi diyebilir mi Diyarbakır'da ölenin Meksika'daki domuzla alakası yok? Bunu diyemez hale geldik. Neden? İyice inandık ki bu virüs denen şey şurada 72 saat yaşıyor, burada 48 saat yaşıyor. Onun burnundan çıktı, bunun nefesinden çıktı. Onun üstüne tutma, onda virüs var. İnandık buna artık. Realite böyle değil anlamında söylemiyorum. Yani bu inanmamızı, böyle olduğunu kabullenmemizi istihza konusu yapmıyorum. Böyle olduğunu yıllar önce anladık. Bu virüslerin böyle taşınarak gidip geldiğini zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi lisanından bize öğretmişti. Ne buyurmuştu? Bir yerde yaygın bir hastalık, veba yayıldığında oraya kimse girmesin, oradakiler de oradan çıkmasınlar buyurmuştu. Bu daha önce bize terbiyesi verilmiş bir şey. Kabul ediyoruz bunu. Lakin biz kendimize bundan bir ders çıkarmamız lazım. Meksika'daki çiftlikte pislik yiyerek yaşayan domuzun burnundan veya işte nefesinden çıkacak bir virüsün Diyarbakır'da insan öldüreceğini kabul ediyoruz. Bu virüs küçüktür diyen yok. Ya bir virüsten kaç kişi ölecek diyen yok. Virüs küçüktür diye, biz onu görmüyoruz diye yok saymıyoruz bu tehlikeyi. Birisi çıkıp yahu koca devletler işiniz gücünüz bu gözlükle bile görülmeyecek kadar küçücük bir hayvancıkla mı uğraşıyorsunuz ya, işinize bakın demiyor değil mi? Mikropsa bu insanı mezara koyuyorsa bunun küçüğü büyüğü yok. Tehlike ise tehlikedir diye inanılıyor. Hakikatte böyle şüphesiz. Yani daha doğrusu insanoğlunun marifeti şu anda bu kadar. Yani böyle bir virüse kafayı taktı insanoğlu, bununla çaresini üretmeye çalışıyor veya şunu yapıyor, bunu yapıyor, her neyse. Şimdi kardeşler, şu domuzun tarladaki zararıyla laboratuvardaki zararı var ya, bunu bir şeye benzetmek istiyorum. Biz İslam topraklarından herhangi bir toprağı kafir milletlerden bir millet ordularıyla işgal ettiğinde, Gazze'yi, Filistin'i işgal ettiğinde, bombardıman altında tuttuğunda gösterdiğimiz refleksi, lanet duygularını onlara ait bir kalemden çıkan bir yazıya gösteremiyorsak eğer, işte Meksika'daki domuzun ağzından burnundan çıkan bir virüsün Diyarbakır'da insanı nasıl öldürdüğünü anlayamadığımız gibi muğlak bir sürece girmiş oluruz. Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki, bu yaşadığımız zamanda orduların
bir toprağı işgalinden

En daha güçlüsü bir sayfa yazı tarafından yapılabiliyor. Birisinin mikrofonların önüne geçip akidemizle, imanımızla ilgili 2 dakikalık konuşması bir ülkenin işgalinden daha fazla beyin ifsad edebiliyor. Nasıl biz Meksika'daki bir domuzun burnundan çıkan nefesin içindeki veya hava köpürcüğünün içindeki gözle görülmez mikrop on binlerce insanı nasıl tehdit eder diyemiyorsak, bir insanın televizyonlarda, radyolarda veya basının herhangi bir biriminde Allah'ı ve peygamberini üzecek bir kelime kullanmasının ne zararı varını da diyemeyiz. O da bir virüs, Meksika'daki çiftlikteki domuzun burnundan çıkan da bir virüstür. Birisi bedenlerimizi naçar bırakıp yere seriyor, öldürüyor. Öbürü akidemizi öldürüyor. İmanımızı kullanılmaz, ahirette cennete girmeye vize olacak hale gelmez noktada tutuyor. Kardeşler, biz ümmeti Muhammed olarak insanlardan farkımız bünyemiz, organlarımızla değildir. Burnumuz, gözümüz Hristiyanlardan farklı değil. Elimiz, ayağımız Yahudilerden farklı değil. Akidemiz farklı. Düşüncemiz farklı. Allah'a teslimiyetimiz farklı. Peygamber aleyhisselam efendimizin peşinden gitme düşüncemiz farklı bizim. Bu farkımıza zarar veren herhangi bir şey, eğer orduysa, güçlü bir kalabalıksa, onu tehlike olarak görürüz. Eğer bir kelime bizim imanımıza virüs bulaştırıyor ve insanlar ashab-ı kiramın inandığı dışında bir şeye inanmaya başlıyorlarsa veya inanılan şeyde laubalilik söz konusu oluyorsa, bu ha ordularla yapılmış bir işgalin sonucu olarak karşımıza çıkmıştır, ha da bir spikerin ya da bir televizyon programcısının 2 dakikalık konuşmasının mahsulüdür. Ben netice olarak Allah'ın cennetine girerken bir engelle karşılaşacağım. Bu engelde akidemde, imanımdaki bir sıkıntıdan dolayıysa, sen şöyle yanlış düşünüyordun denecekse, o yüzden ben cennete girmeyeceksem, bu Yahudinin işgal ettiği toprağımdaki ordusunun okuluma, medreseme getirdiği İslam dışı bir eğitim yüzünden benim akidemin yanlış olmasından da kaynaklanmış olabilir. Veya o ordusunu hiç rahatsız etmeden, mazot benzin masrafı yapmadan bir spikerin veya spikerin konuşturduğu filan ünvanlı birisinin beynimi sulandırması yüzünden de olmuş olabilir. Kardeşler, ortada bir kalem savaşı var. Bir dil savaşı var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz asırlar öncesinden bugünü görür gibi hepimizi ikaz etti. Bu ikaza kulak vermiş olmalıydık biz. Şimdi insanlar çok rahat bir şekilde televizyon ekranlarında Müslümanların gözüne, kulağına baka baka Müslümanların zekatıyla, fitresiyle okuyup ünvan aldığı halde, Müslümanların verdiği vergilerden oluşan bir servetten, hazineden maaş alan bir memur olduğu halde, Müslümanların gözüne baka baka Allah'ın kitabını istediği gibi tahrif ediyor. Müslümanların gözüne baka baka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aile hayatını küçümsüyor. Hanımlarına hakaret ediyor. Müslümanların gözüne baka baka Ebu Bekir diyor, Ömer diyor. İlkokuldaki bir arkadaşını anlatır gibi Müslümanların büyüklerini, ulularını anlatıyor. Bunlar tıpkı Meksika'daki çiftlikteki bir domuzun burnundan çıkan virüs gibi Diyarbakır'da da, Mekke'de de, Medine'de de insanı yere serer. Mısır'da konuşulan bir lakırdı, ashab-ı kirama yapılan bir hakaret, Allah'ın dostlarına yapılan bir saygısızlık, Mısır'da bile konuşulmuş olsa, 20 sene sonra, 50 sene sonra veya 100 sene sonra İstanbul'da insanları Allah'tan koparmış olabilir, peygamberinden koparmış olabilir. Hiçbir fitne küçük değildir. Hiçbir kalemin yazdığı boş değildir. Hiçbir konuşma yabana atılacak şey değildir. Tek bir kelime bile insanı cennete koyabiliyor.
bir

ilahe illallahı yürekten söyleyen cennetlik oluyor. Neden bir kelime yanlış, virüs beyne girdiği zaman insan cehenneme girmiş olmasın? Kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i tanımak isteyenler şüphesiz Kur'an'a baktıklarında, hadislerine baktıklarında Efendimiz'i tanırlar. Herhangi bir hadisi onu tanıtmak için yeterlidir. Ama ben size şimdi bir hadisi şerif okuyayım. Bu hadisi şerifi siz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kimin ağzından konuştuğunu tanımak için öğrenmiş olun. Kimin adına konuşuyor, onu kim öğretti? Okuma yazması olmayan bir peygamberdi. Okul görmedi, medrese görmedi, eğitim seminerlerine katılmadı. Okuma yazma bilmeyen biri olarak asırlar sonrasına ait bilgileri kimden öğrenmiş, nasıl öğrenmiş? Şimdi bir örnek olsun diye bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde rivayet edilen ana kaynağı olan bir hadisi şerifi okuyorum. Buyuruyor ki kıyamet yaklaştığında, yani kıyamete yakın zamanda insanlar o kadar içine kapanacak ki, o kadar insanlar bencilleşecekler ki selam bile insanların tanıdığına verdiği bir iş haline gelecektir diyor. Bu birinci işaret. Kıyametten bahsediyor. Dikkat edin, kıyametten önce ümmeti Muhammed'in ne hale geleceğini anlatıyor. Sokaklarda yürüyorsun. Camiden çıktın, evine gidene kadar yüzlerce insanla karşılaşıyorsun. Evden camiye giderken yüzlerce insan görüyorsun. Seninle özel ilişkisini bildiğin birisini görünce selamun aleyküm diyorsun. Yani selam bile Müslümanlığın ortak paydası olmaktan çıkmış oluyor. Kudüs zaten ortak dert değil, Filistinlinin sorunu o. Zaten Keşmir işgal edilmiş, o Hindistanlıların sorunu. Senin sorunun değil zaten. Senin sorunun ekonomik. Çekini verdiğin adam senin selam vermen gereken adam. Kız aldın verdiysen, aranızda iyiyse selam verebilirsin. Aranız açıldıysa zaten selama gerek yok. Selam bile özel tanıdığına verilir hale gelecek buyuruyor. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Sonra buyuruyor ki ticaret çok yaygınlaşacak. O kadar yaygınlaşacak ki kadınlar evlerindeki işlerini bırakıp eşlerinin ticaretine yardım edecekler buyuruyor. Kadınlar bile eşlerine ticarette yardım eder hale gelecekler buyuruyor. Bunlar mucize arkadaşlar. Bunlar gaipti. Bilinen şeyler değildi. Bunları konuştuğu zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'nin sokaklarında her sokağın başında 5 tane market yoktu. Hiç market yoktu. İnsanlar getirdikleri şeyleri çuvallarla camilerin önlerinde satıyorlardı. Ticaret nedir, insanlar bunu bilmiyorlardı. Gaip bilgisiydi bunlar. Bu gaip bilgiyi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan öğrenerek bize bildirdi. O kadar ki olacak, kadınlar işlerini bırakıp eşlerinin ticaretine yardım edecekler. Bu kıyamet alameti. Kadınların bile ticaretle uğraşması kıyamet alameti. Sonra buyuruyor ki akraba bağı, sıla-i rahim kesilecek. Bu benim halamdır, teyzemdir. Bununla insanlar ilgilenmeye vakit bulamayacaklar. Ve kıyamete yakın yalan şahitlik yayılacak. İnsanlar yalan yere şahitlik yapmakta sakınca görmeyecekler. Gerçek olan şahitliği de gizlemekte sakınca görmeyecekler. Ve bugün asıl gündeme çıkarmak istediğimiz bilgisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kıyamete yakın sahnelerden bahsediyor. Ve kalem güçlenecek buyuruyor. Kalem güçlenecek. Ne demek kalem güçlenecek? Bilgi savaş malzemesi olacak demek. Savaşlar, ulusların, milletlerin birbirlerine hakimiyetleri kalem üzerinden yapılacak demek. Bunu medya güçlenecek olarak da anlayabilirsiniz. Konuşan kazanacak, yazan kazanacak, yazamayan, konuşamayan mağlup olacak şeklinde de anlayabiliriz. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bilgisi budur.

alemin güçlendiği zamanlar gelecek demek ki. Bunun için birisi çıkacak, tavuktan da kurban olur diyecek, utanmadan. Milyonlarca kurbanın kesildiği bir yerde, yüzlerce senedir tavuğun kurban olmaz olduğunu bildiği halde insanlar, birisi çıkacak, tavuktan kurban olur diyecek, hadi bu delirdi diyelim, peşinden giden binlerce de insan bulabilecek. Kalemin güçlenmesi bu. Kalem böyle güçlenecek. Birisi çıkıp insanların kutsal bildikleri, mukaddes bildikleri şeylerle oynayabilecek. Kalemin güçlenmesi bu. Konuşabilen, yazabilen güçlü, yazamayan, konuşamayan güçsüz olacak. İmanını bile müdafaa edemez olacak. Bilgisini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize neden bildirdi? Kıyamet öncesindeki kritik döneme neyle hazırlanmamız gerektiğini öğretmek için bildirdi. Başka bir hadisi şerifinde kardeşler çok daha hassas bir ölçüye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dikkatlerimizi çekiyor. Buyuruyor ki ben size kıyamete yakın en çok korktuğum şey sizin kulaklarınıza hakim olacak güzel sözler konuşabilen münafıklardır buyuruyor. Tatlı konuşmayı bilen münafıklardan korkuyorum size diyor. Alimul lisan, senin dinini senden iyi biliyor. Ebu Hanife dediği zaman sen Ebu Hanife kimdir anlamıyorsun, sana mezhep imamından örnekler veriyor. Biz münafık deyince cahil, zemberek gibi adam zannediyoruz. Halbuki münafık namaz kılar. وَاِذَا رَيْتَهُمْ تُعُجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ Tipine baktığın zaman tipi dikkatini çeker. Şıktır, naziktir. Kaba konuşmaz. وَاِنْ يَكُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ Konuştuğu zaman susup dinlemen gerekecek kadar güzel konuşur diyor Allah. Allah münafığı tarif ederken o konuşamaz. İşte Müslümanların içinde casus bir tip olduğu için kekeme olur demiyor. Ve in yekulu tesma' li kavlihim, konuştukları zaman dinlemek zorunda kalırsın. Gelir dersin ki vallahi adam 2 saat televizyonda bülbül gibi konuştu, susturdu herkesi dersin. Susturur. Münafık budur. O şeytanın bütün maharetleriyle konuşur. Yüzlerce binlerce cin onu içinden destekler konuşsun diye. Çünkü onun konuştuğu fitne olacak. Onun konuştuğu yüzünden ümmet bölünecek. Onun konuştuğu yüzünden ashab-ı kiram değer kaybedecek. Onun konuştuğu yüzünden İmam-ı Azam değer kaybedecek. Onlar ümmetin uluları değer kaybedince de din değer kaybetmiş olacak. Onun için o konuştu mu susmak zorunda kalırsın. Hep ayet konuşur, hep hadis konuşur o. Alimul lisan. Ağzı güçlü adamın. Biz münafığı öcü tip bir şey zannederiz. Cin gibi, soğuk. Hayır öyle değil. Münafık sempatiktir. Çok tatlı konuşur, naziktir. Düğmelenmiş ceketle, düğmelenmiş yakayla çıkar. Tıraşı yerindedir. Görüntüsünde bir aykırılık hissedemezsin. Kardeşler, ama sabah namazını cemaatle kılmaz. Temel karakterdir bu münafıklarda. Yatsı namazına gitmeye bir türlü vakti olmaz onun. Sen bu televizyon programına çıktığında, akşam ezanı yeni okunmamıştı daha. Kaç saattir bu televizyondasın, yatsı vakti girdi, akşamı ne zaman kılacaksın beyefendi diye soramazsan o da saatlerce konuşur ve seni ikna eder. Maşallah bu ne yetiştirmiş kendini dersin. Münafığın temel karakteri ve izâ kâmû ilâs-salâti kâmû küsâlâ, namaza kalkarken ameliyata giden hasta gibidir onlar. Oh, namaza kalkıyor ölüme gidiyor zannedersin. Bir namaz kılmak dert onun için. Sonra kılar hep. Hep son vaktine yetiştirir namazı. Münafık karakteri. Münafığı dilinden tanıyamazsın. O alimden daha alim konuşur. Ama münafığı namazdan yakalarsın. Münafığı infak ederken göremezsin. O Allah için infak edemez. O onun cebinden para çıkmaz. Başkalarından aldığını sağa sola dağıtabilir. Kendi cebinden para çıkarmaz o. Kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim gözümüzün açılmış olmasına yetecek kadar bilgi donanımı bırakarak gitmiştir bize.

Başımıza gelecek musibetleri önceden haber verdi. Kalem savaşlarının yapılacağını ve kalemi güçlü olanın savaşı kazanacağını söyleyerek gitti. Bizi garip bırakmadı. Hazreti Ömer'in radıyallahu anh deyimiyle gecesi gündüzü kadar parlak ve aydınlık olan bir hayat bıraktı bize. Gece bile görebileceğin, gece görüşü olan bir sistem bırakarak gitti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Her halükarda kardeşler, bizim şöyle bir sıkıntımız var. Dinimiz hakkında biz alimlerimize muhtacız elbette. Alimlerimiz ne demiş? Alimlerimiz bize nasıl yol gösteriyor? Bunu kesinlikle ihtiyacımız olan bir kalem olarak görürüz. Ama bizden olmayan, bizim medreselerimizde yetişmeyen, Kur'an terbiyesi görerek yetişmemiş, filan Avrupa üniversitesinde, filan enstitüde yabancılardan, Hristiyanlardan, papazlardan din görmüş veya onlardan etkilenerek yetişmiş birisinden din öğrenmeyi asla kabullenemeyiz. Biz dinimizi Resulullah'tan öğreniriz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın izinden gitmeyi hayat şerefi kabul eden ve Resulullah derken gözlerinden yaşlar akan insanlardan din öğreniriz biz. Dinimiz bizim bir ticaret değildir ki Yahudi'den de yapacaksın, Hristiyan'dan da yapacaksın. Bu bina değildir ki mühendis olsun da hangi dinden olursa olsun diyeceksin. Din bu. Dini ben herkesten alamam. Kimden aldığım, ne aldığımı gösterecektir. Kendisi cemaatle namaz kılmayan, hanımı örtülü açık bundan rahatsız olmayan birisi bana ahireti nasıl anlatır? Bana cehennemi anlatan ayetleri, cenneti anlatan ayetleri anlatan birisi hayatında bir defa cehenneme girmekten korkup bir damla gözyaşı akıtmamış. Haram nedir, helal nedir bilmeyen birisi bana nasıl fıkıh öğretir? İşte kalem çağında, kalemle yapılan savaş böyle yürütülüyor. Sen ahireti ona inanmayan birinden öğreniyorsun. Fıkhı kendisi başka sistemle yaşamayı özenmiş birisinden sırf doktora tezi fıkıh üzerinden olduğu için ondan öğrenmeye kalkıyorsun. Adam fıkıh profesörü, fıkıh öğretiyor. Hanımın boş oldu, dolu oldu diye sana ilim öğretiyor. Ama kendisi fıkıhlı şeriat sistemiyle devlet olmaz artık diyor. Adam fıkhın hayat olmadığına, yaşam tarzı olmadığına inanıyor. Ama öbür taraftan hanımın boş mu oldu, dolu mu oldu sana fetva veriyor. İnanmadığı şeyi sana tarif ediyor. Kalem savaşı budur. Bu savaşa hazırlıklı olmak zorundayız. Hep Yahudiler gelip Filistin'i işgal etmeyecek. Filistin kadar senin kulağın da gözün de işgal edilmiş olabilir. Burada biz kardeşler bir hastalığımızı tedavi etmek zorundayız. Ahiretimiz, cennetimiz ve cehennemimiz anlamına gelen dinimizi nasıl herkesten öğrenebiliriz? Kurban nasıl kesilir? Hangi hayvan kurban olur olmaz konusunda herkes neden konuşuyor? İş apartman işi olunca mühendisten başkası konuşturulmuyor. İş sağlık olunca doktordan başkası konuşturulmuyor. İş çevre olunca çevre mühendisinden başkası konuşturulmuyor. Kavak ağacı hakkında bile orman fakültesi mezunu konuşsun deniyor. Kavak için bile vatandaşın konuşması yasak. Dine geldi mi çoban da konuşur, mühendis de konuşur. Hoca bile bazen konuşur. Bu ne demek ya? Din bu kadar ucuz mu? Kavak ağacından değersiz mi cennet? Ama kabahat önce bizde. Kimi dinlediğimize dair niye bir kararımız olmuyor? Muhammed bin Sirin rahmetullahi aleyhi tabiinin büyüklerinden şu din ilim dediğiniz şey dinin ta kendisidir. Dininizi kimden aldığınıza bakın, ilmi kimden aldığınıza bakarken diyor. Sünnet deyince çocukken doktorların ona yaptığı ameliyatın dışında hiçbir sünnet kavramı bilmeyen birisi nasıl çağrılır da Peygamber Efendimizin doğum haftasında Peygamber Efendimizin ahlakını bize anlatır. Konuşmasına besmele ile başlamayı bile öğrenmemiş adam peygamberi anlatıyor. Ve biz dinliyoruz. Sen dinliyor olduktan sonra konuşan çok olur. Sen okuyor olduktan sonra yazı yazan çok olur. Hayır kardeşler, bu din, ilim dindir. Ya mimarlıkta

ilgili şeyi konuşmuyoruz. Tıbbı konuşmuyoruz. Hiç kimse filan ilacı ben köylülerden öğrendim demiyor. Köylüden ilaç öğrenmeyi tehlikeli buluyoruz. İlaç doktordan öğrenilsin diyoruz. Kardeşler, İmam Malik rahmetullahi aleyhin bir hatırası çok dikkatimi çekiyor. Umuyorum sizin de dikkatinizi çekecektir. Diyor ki, bana bir mesele sorulmuştu. 13-14 sene oldu, hala cevap veremedim diyor. Adam soru soran ölmüş gitmiş, İmam Malik hala cevap verecek. Yahu kardeşim, bizim cami derneğinin orada kahvede sorsan sana 50 tane cevap hazırdı Allah'ın izniyle. Ne gidiyorsun İmam Malik'e sen? Camiden çıkan adamlara bir sor ya Allah'ın izniyle, gör. Gör, o hacca giderken bir arkadaşından dinlemiştir. Neler vardır onda? Ah İmam Malik, işte böyle. Medine'de kalırsan böyle. Televizyon yok, gazete yok. Öyle olursun işte, 15 sene uğraşırsın bir fetva için. Mesele kardeşler, din olunca ne kadar ucuz konuşuluyor değil mi? Bana göre, bana göre diye bir başlıyor adam, mübarek peynir mayalıyor sanki. Ona göre, ona göre. E be mübarek, belki sen gusül abdestini bile doğru bilip bilmediğine dair şüphemiz var bizim. Ula sana göre sen nesin Allah'ın dininde? Vahiy mi geldi sana? Sana göre. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o haliyle bile bana göre demeye korktu. Ne demek bana göre? Bana göre nasıl dersin sen? Fetva ne demek? Bu caiz midir değil midir diye sorunca, caizdir, değildir diyen ne demek istiyor? Allah buna izin verir demek istiyor. Çünkü sen niye caiz midir diye soruyorsun? Kıyamet günü günaha girer miyim? Allah beni cehenneme koyar mı demek istiyorsun? Yok, caizdir dediği zaman, yani seni Allah cehenneme koymayacak, korkma demek istiyor adam. Yani müftü Allah'ın imzasını kullanan bir sekreterdir. Sen nereden bu kaşeyi aldın, nasıl basıyorsun, sana göre nasıl oluyor ya? Okuduğun bir İmam Hatip Lisesi, okuduğun bir ilahiyat fakültesi. Hep ilim olsan ne olacak? Ah İmam Malik, 15 sene sen ne bekledin ya? Ne bu cahillik, kapkara cahillik. Sahabenin kokusunun henüz daha Medine sokaklarında taze olduğu günlerde İmam Malik 15 sene beklemiş. Caiz midir değil midir? Beklerken de oturup evinde beklemiyor. Her gün binlerce hadis okuyor. Yüzlerce tabiiyle oturup kalkıyor. İlmin merkezinde, Ravza'nın dibinde 50 sene hadis okutmuş birisi 15 sene beklemiş. Bu caiz midir değil midir araştırıyor. Şimdi camiden çıkarken böyle olmaz, böyle olur. Vallahi bana göre böyle. Kazara hoca şu caizdir dediyse, 20 kişi dinlediyse 19 görüş çıkıyor. Hoca, bir kişi de hoca haklıdır der, iş biter. Demokrasi dinde olur mu ya? Sana göresi var mı bu işin? Bu iş Allah'a göre olur, peygamberine göre olur. Ebu Bekir'e göre bile olmaz bu iş. Biz Hanefi mezhebindeniz demek, İmam-ı Azam'ın dinindeniz demek mi? İmam-ı Azam'a göre bile değil bu işler. Bir tek Allah'a göredir. Bir tek peygamberine göredir. Peygamberin ne dediğini öğrenmek için İmam-ı Azam'ın kapısını vuruyorsun sen. İmam Malik'in kapısını niye vuruyor insanlar? Sen ne düşünüyorsan ben de öyle yapayım diye değil. Ne demek istedi Allah bu konuda? Allah hangisinden razı olur? Onu öğrenmek için İmam Malik'in kapısı vuruldu. Malik'in dini yok ki. Ebu Hanife'nin dini diye bir din yok ki. Kardeşler, yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok enteresan hadisi şeriflerinden bir tanesine daha dikkatimizin çekilmesi gerekiyor. Bakınız, Ahmet bin Hanbel'in ve İbn-i Mace'nin rivayet ettiği hadisi şerifte kıyamet öncesi toplum yapısını tarif ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bakınız, seyeti alen nasi senevatun hudda'at, insanların tuzağa düşeceği yıllar olacak buyuruyor. Nasıl Yusuf aleyhisselamın kıtlık yılları olmuştu? İnsanların beyin tuzaklarına düşecekleri yıllar olacak, aldanma yılları olacak. O yıllara ait temel karakterlerden söz ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Lütfen dikkat ediniz. Buyuruyor ki, o yıllarda yalancılar doğru adam gibi konuşacaklar ve tepki görmeyecekler buyuruyor. Sen geçen seçimlerde bu palavraları söylemiştin lan, nasıl geldin gene şimdi? Kimse böyle bir şey demeyecek. Yalancı
doğru gibi dinlenecek. Doğru söyleyenler de yalancılara gösterilen tepkilerle karşılaşacaklar. Doğruyu söyledin mi sahtekar muamelesi göreceksin. Yalan söyledin mi alkışlanacaksın. Bu kıyamet öncesi oluşacak kargaşa, kıyamet alameti. Ve o döneme ait bilgileri zikrederken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hainler emanet edilir kimse bilinecekler. Adam hain, yolsuzluktan sürgün edilmiş, gene bütçe ona teslim, para ona teslim. Her şey şüphesiz para değil. Namus da bir insana teslim edilirken hain olup olmadığına bakılmalı. Daha önce iffetle ilgili sıkıntı yaşamış bir delikanlıya kız teslim ediyorsun. E tövbe etmiştir çocuk diyorsun. Ne biliyorsun tövbe ettiğini? Hain bu. Namus haini. Namus hainine namus teslim ediyorsun. Kediye ciğer teslim ediyorsun. Ama kıyamet alametleri bunlar olacak kardeşler. Çare yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yalancı çıkmaz. İlla olacak bunlar. Kendimizi bu fitne bataklığından kurtarmak zorundayız. Ve güvenli insanlar itimat edilmez kimseler olarak bilinecekler. Sonra asıl almak istediğimiz mesaja geliyor ve buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, o zaman toplumun önünde ruvaybidalar konuşacak. Ruvaybida diye bir deyim kullanmış Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ruvaybida konuşacak. Hep onlar konuşacak buyurmuş. Ya Resulallah, bu ruvaybida kelimesini bilmiyoruz. Ne demek demişler. Arapça da değil ruvaybida. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, ruvaybida ciğersiz adamların toplumun önünde konuşmasıdır buyurmuş. Korkak, ötlek, nereden olduğu belli değil, soyu sopu belli değil. Ciğersiz adam düzgün giyinmiş, diksiyon kursu almış, konuşuyor, toplum onu dinliyor. Bu kıyamet alameti. Medrese mezunu mu? Değil. Şeriat tahsili mi görmüş? Değil. Fıkıh mı biliyor? Yok. Ama adam din programı yapıyor. Kitleler kaçırmıyorlar onun programını. Özelliği ne? Peygamberimizin vefatını anlatırken çok iyi ağlıyor adam. Adamın belli başlı konuları var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın vefat sahnesini anlatıyor. Ondan sonra asıp kesiyor. Ama öyle bir anlattık ki çok duygulandık. Oltasına bir peygamberin vefatı diye bir şey takmış. Ona takıp peşinden binlerce balık çekiyor. Kardeşim sen peygamberden bu kadar etkilendin. Senelerdir senin hala sakal bıraktığını görmedik biz. Ölürken sana iki tane sakal tüyü bırakmadı mı bu peygamber? Aleyhissalatü vesselam. Bunu niye soramıyorum? İşte kardeşler, ruvaybida çağında yaşıyoruz. Ciğersiz adamlar ümmeti Muhammed'in önüne geçip konuşuyorlar. Politikadan konuşuyor. Mimarlıktan konuşuyor. Deprem tedbirlerinden konuşur. Dinden konuşur. Mübarek Cebrail ya, bilmediği bir şey yok bu dünyada. Sel olur, en uzman o. Deprem olur, zaten en çok bildiği oydu. Fıkıh, aman ya Rabbim, her meselede uzman. Mucize adam. İşte önüne ruvaybidayı geçirmiş bir milletin başına gelecek afetleri biliyor olması lazım. Kardeşler, şunu unutmayınız. Bu ümmet alimlerini kaybettiği zaman dinini kaybeder. O var ya hani kravat bile takamayan, sarığını doğru dürüst saramayan, üç kelimeyi üst üste konuşamayan ama ömrü rahlenin üzerinde geçmiş, kravat takmadığı için, televizyonda konuşma yapamadığı için kıymeti bilinmeyen şu alimler var ya, ama sözüne başlarken Allah dedi diye başlıyor, peygamber dedi diye başlıyor, Ebu Hanife dedi diye başlıyor. Onlar var ya, onların gitmesi dinin gitmesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz alimlerin ölmesini, ard arda gitmesini Allahu Teala'nın ilmi, dini alması olarak tarif ediyor. Buyuruyor ki Allah yine kıyamete yakın zamanda alimleri tek tek alarak dini alır, ilmi alır. Peki alimler olmayınca ne olur?
kendisi alim olmadığı halde

bir sürü cahil alim koltuğuna oturur. İnsanlar da onlara gelir, din öğrenmek için soru sorarlar. Sapuk subuk fetvalarını verirler. Kendileri de helak olur, insanları da helak ederler. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki, elden gitmeden ilminizi öğrenin buyurmuş. Elden gitmeden. Demek ki ilim bir gün gidecek. Sahabeden birisi demiş ki, ya Resulallah, Kur'an kalacak dediniz ya siz. Hani Kur'an kıyamete kadar kalacak garanti. Kur'an elimizdeyken ilim nasıl gidecek? Anladınız mı sorusunu şimdi? Şimdi Kur'an kıyamete kadar kalacak garanti mi garanti? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilim gitmeden ilmi öğrenin buyuruyor. E Kur'an var elimizde, bu garanti. Allah kahretmesin sizi buyurmuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın ne kadar sinirlenmiş. Yahudiler ve Hristiyanlar sapıtırken Tevrat ve İncil ellerinde değil miydi buyurmuş. Tevrat ellerindeydi, İncil de ellerindeydi. E nasıl sapıttılar o zaman? Sonra mesajını vermiş. Alimler gidince ilim gider buyurmuş. Kur'an senin masada dursun. Meali varmış Kur'an'ın. Buhari'nin tercümesi varmış. Olsun. Kim ne anlayacak? Bana göre dedi mi adam, ayetlerin yerini bile değiştiriyor. Mesela bir örnek vereyim kardeşler. Sadece ibreti alem olsun diye söylüyorum. Şimdi bir moda çıktı. Nüzül sırasına göre Kur'an'ı okuyorlar. Ay Allah nazardan korusun. Ne mübarek, acayip şeyler ya. Ne demek? Şu anda Kur'an Fatiha suresinden, Bakara suresinden devam ediyor. Bu zamanında böyle inmedi. Mesela Fatiha, Bakara suresi en son inen surelerden en başta duruyor. Şimdi sahabe gibi yetişecek ya adam. Sahabeyi Allah Teala nasıl yetiştirdi, hangi sureler önce indiyse, her şey bitti. Sahabe gibi böyle kaliteli iman var. Kur'an'ı da o sırayla alacak, saati daha kolay tamir edecek şimdi. Bir tuzak bu, şeytan tuzağı. Kardeşim, Ebu Hanifeler bu mevcut Kur'an'ın bu haliyle öğrendiler de alim oldular. Ümmetin bu şerefli günlerinde, en şerefli günlerinde önde duran büyükler Kur'an'ın bu haliyle adam oldular. Sen adam olacaksan sana bu Kur'an yeter. Bu Kur'an'ı birisi nüzul sırasına göre, biri bilmem ne sırasına göre dizmeye kalktıktan sonra elimizde Kur'an mı kalacak bizim? Herkes istediği gibi Kur'an'a şekil verecek o zaman. Ama görünürde bu çok İslami, eğitimci, çok ciddi bir şey olarak görülüyor. Bakıyorum kütüphanelerde nüzul sırasına göre inmiş ayetler, yeniden tefsirler filan. Bunlar kardeşler, şunu bilmemiz gerekiyor ki şeytan al İncil oku sen artık Kur'an okuma demiyor kimseye. Böyle demesi halinde adam kaybedeceğini bilir şeytan. Ama ne yapıyorlar? Bizim silahımızla, Kur'an'ımızla, sanki daha ciddi Kur'an'a hizmet edecekmiş mantığıyla önümüze oyuncak getirerek meşgul ediyorlar. Kardeşler, biz bu kalem savaşına hazırlıklı olmalıyız. Ebu Hanife'yi 3 kuruşluk ciğeri bozuk Ruvaybidalara sattığımız zaman biz helak oluruz. Satamazsın Ebu Hanife'yi. Onu aşacak adam ondan yetişmiş oluyor zaten. Şu Ebu Hanife'yi geçtik zannedenler. E nereden din öğrendin? Ebu Hanife'den öğrendin. Ne zamandan beri sen babandan daha değerli oldun? Sen babanı anneni doğurduğun oldu mu hiç? Kardeşler, dinimizin bizim elimizde tahrip edilmesi çok büyük bir afettir. Ve bu afette suç bizde kalır. Filistin'i işgal eden Yahudi'ye karşı lanet hakkımız olabilir. Ama kalem savaşında mağlup olduğumuz zaman kime lanet edeceğiz? Okumuyorsun, yazmıyorsun. Kütüphanelerimiz, evlerdeki kitaplıklarımız ziynete dönüştü. Aile olarak haftanın 3 günü televizyon seyretmiyoruz. Özellikle haber seyretmiyoruz. Başı batıran haber zaten. Haberler filmlerden daha beter. Haberler beyin yıkıyor. Filmler 10 senede yıkıyor. Bir haber bir günde beynimizi yıkayıp alabora ediyor. Fırtınalar estiriyor. 3 gün haber izlemiyoruz. Bu 3 günde ilmihal okuyacağız. Bir gün hadisi şerif okuyacağız diyemiyoruz arkadaşlar.

Okumuyoruz. Başkaları okuyor, okuyan kazanıyor. Bizden yazı yazan insan yetişmiyor. Yetişmeyince öbürlerinin yazarları bizi perişan ediyorlar. Adamlar Hristiyan, Yahudi bize fıkıhçı, hadisçi yetiştirip gönderiyorlar. Ondan sonra da benim dinim niye sulandı diye ben beddua edemem ki. Tepkili olmak zorundayız. Dinimizi korumak zorundayız. Ve kardeşler, bu kalem savaşı 1, 2, 3 başlamıştır diyerek yapılmıyor. O kadar tatlı yapılıyor ki, cuma hutbesinde yapılıyor mesela. Hutbede sen güzel bir savaş taktiği okuyorsun. Şimdi mesela bir örnek vereyim. Kehf suresinin 29. ayetinin mealini Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sitesindeki mealden okuyorum. Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sitesinden Kehf suresinin 29. ayetinin mealini okuyorum. Diyor ki, mealden okuyorum. De ki, hak Rabbimizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Biz zalimlere öyle bir ateş hazırladık ki, onun alevden duvarları kendilerini çepçevre kuşatmıştır. Susuzluktan feryat edip yardım dilediklerinde, maden eriği gibi yüzleri yakıp kavuran bir su ile kendilerine yardım edilir. O ne kötü bir içecektir. Cehennem ne korkunç bir yaslanacak yerdir. Bu Kehf suresinin 29. ayetinin meali. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sitesinden aldım bu ayetin mealini. Geçtiğimiz ay içerisinde, Ekim ayında demokrasinin ilahi dayanağı olarak Diyanet hutbelerde bu ayeti okudu. Allah bile kullarına demokratik haklar vermiştir dedi. Demokrasinin dayanağı Kur'an'dan budur dedi. Tekrar okuyayım, şu demokrasinin gücüne bakın arkadaşlar. Bakın şimdi bu neresi demokrasi? Cehennemi maden eriği gibi ateş yapıp burnunuzdan sokacağız diyor Allah. Bu demokratik hak olmuş. Bakın şu demokrasinin kaynağına bir daha bakın. De ki, hak Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Demokrasinin dayanağı bu. Allah zorlamadı kullarını diyor. Demokratik hak vermiş. Şu oy da verebilirsin, bu oy da verebilirsin. Şu demokrasiye bakın. Şimdi tabi hafız olmayanlar için izah etmem lazım. Kulil hakku min rabbikum femen şa'e fellü'min ve men şa'e fellekfur. Hak geldi. Dileyen iman etsin, dileyen iman etmesin. Burada nokta yok. Özellikle durma burada diye işaret var Kur'an-ı Kerimlerde. Lam elif var. Burada sakın durma. Mana yanlış anlaşılır. Diyanetin on binlerce bastığı Kur'an'da da lam elif işareti var. Durma burada sakın diyor. Durursan bu çok kötü bir anlam çıkıyor. Şimdi buna rağmen kendi dağıttığı musaflarda, kendi bastığı meallere rağmen demokrasi İslam'dır diyebilmek için bu ayeti okuyor. Okuduğu ayeti tekrar bakın, demokrasinin kaynağına bakın şimdi. De ki, hak Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Biz zalimlere öyle bir ateş hazırladık ki, onun alevden duvarları kendilerini çepeçevre kuşatmıştır. Susuzluktan feryat edip yardım dilediklerinde, maden eriği gibi yüzleri yakıp kavuran bir su ile kendilerine yardım edilir. O ne kötü bir içecektir. Cehennem ne korkunç yaslanacak bir yerdir. Ayeti cuma hutbesinde bize demokrasimizin faziletiyle ilgili olarak belge diye okundu. Kardeşim, uyuyana yastık veren çok oluyor demek ki. Enseni uzatırsan birisi gelip vuruyor. Böyle şey olur mu ya? Camide demokrasinin ne işi var? İmam ağzından kaçırsa bir cümle, kıyamet kopuyor. Caminin dışarıdan camiye niye giriyorsun? Ama cemaat cuma hutbesinde uyuyor kardeşim. Sen cuma hutbesinde uyursan, peygamberin çakıl taşlarıyla bile, yani cami çakıl taştı o zaman ya, çakıl taşıyla oynasan bile cuman boşa gitti diyorsan, cuma hutbesinde horluyorsun. Adam da sana işte demokrasi ayetleri okuyor. Böyle şey olur mu ya? Kardeşim, elbette camide çık, cuma hutbesinde orada bağır çağır, protesto et. Bu camide olur şeyler değil bunlar. Ama çıkınca, hoca efendi, sen inandın değil mi o şeylere diye bir sor ya. Bak nasıl diyecek, abi biz mecbur işte, geldi bize, ne yapalım. Ya Allah'tan da Kur'an gelmişti. İnna a'tedna liz zalimine.
Ayet öyle devam ediyor. Yani maazallah la kadderallah. Hayatımda bir kere demokrat olsaydım Diyanet'e dava açardım. Ulan siz bizi resmen demokratlar olarak cehennemle tehdit ettiniz. Allah burada şeriatının dışında bir tercih yapanları cehennem azabıyla tehdit ediyor. Hem de cehennemde demiyor, yanacak, kavrulacaklar, maden eriği gibi eriyecekler orada diyor. Sen nasıl bizi cehennemle tehdit edersin diye dava açmamız lazım. Yani kimse demokrat. La kadderallah. Kardeşler, din sabah namazını saat kurmadan bile kalkıp kılandan öğrenilir. Allah'tan korkmuyor musun dendiğinde kalp krizi geçirenden din öğrenilir. Öğrettiği Kur'an'dan, okuttuğu hadisten, öğrettiği fıkıhtan ücret almayan, bilakis yediği içtiğinden fazlasını talebelerinin rızkı olarak ayırandan ücret almadan talebelerine bakandan ilim öğrenilir. Din ondan öğrenilir. Nasıl insanların soyu sopuna bakılıyorsa ilmin de soyu sopu var. Kardeşim, sen kimden okudun? Hocan kim? Übey ibn-i Kâb'e dayanıyor musun? Enes ibn-i Malik var mı senin hocaların arasında? Sen Muhammed bin İdris diye birini tanıyor musun? Ahmet bin Hanbel var mı hocaların arasında senin? Ebu Hanife diye bir hocan var mı senin kardeşim ya? Medrese görmüş birinin çocuğu musun? Oryantalistlerden mi okudun? Fukaha'dan mı okudun? Sen Resulullah diyorsun, bağın Resulullah'a ulaşmıyor. Greenwich'teki bir üniversiteye tıkandın kaldın. New York'taki bir fakültede kaldı senin diploman. Kimden okudun? Soyun sopun ne deniyor ya. Kız alırken soy sop bakıyorsun. Din alırken niye bakmayacağım? Dinimize sahip çıkmak zorundayız. Kardeşim, bu 5 sefer 10 sefer değil ki. Her seferinde aynı şeyi yapıyor. Her kurban bayramında kurbanımızla alay ederler. Her hac zamanında hac şöyle olur böyle olur derler. Bana göre hac, sana göre. Ya sana göre hac, git bir taşın etrafında dön istediğin kadar. Bırak bizi ya, biz Kabe'mizin etrafında döneceğiz. Allah Teala haccın zamanı bellidir diyor Kur'an'da. Adamlar kalktı geçen senelerde, dediler ki ya haccı aslında 12 aya dağıtalım, kalabalık olmasın orada dediler. Adam bunu Diyanet'e gelir merkezi olarak kabul ediyor. İbadet olarak kabul etmiyor ki. Şunu kaldır, bunu kaldır, tam kuşa çevirdiler her şeyimizi. Ama burada ense uzatanların da suçu var kardeşler. Bir kalem savaşı yapılıyor. Sen Filistin işgal edildiğinde gösterdiğin tepkiyi, Kur'an'ına hakaret edildiğinde, Ebu Hanife'ye hakaret edildiğinde niye göstermiyorsun? Soyu sopu belli olmayandan, ilmi soyu sopu belli olmayandan din niye öğreniyorsun? Bana göre nasıl der bir insan ya? Ashab-ı kiram bile bana göre kelimesini hiç kullanmadılar hayatta. Bana göre böyle, Ömer'in dediği vaki değil bir defa kardeşler. Bir kere bana göre dediği yok Hazreti Ali'nin. Radıyallahu anhum cemiyan. Diyor ki hatta Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki, şu Kur'an'ın diyor, tek bir ayeti yoktur ki nerede, niçin indiğini bilmemiş olayım ben diyor. İlk iman eden insanlardan zaten, hangi ayet nerede indi bunu bilirim diyor. Niye indi bilirim. Resulullah ne dedi bununla ilgili aleyhisselam bilirim. Buna rağmen bu böyledir şöyledir demeye cesaret edemiyorum. Siz ne yapıyorsunuz diyor. Onun zamanında da büyük alimler varmış demek ki. Onun zamanında da. Birisini böyle bol keseden konuşurken görmüş, yanına çağırmış. Onu sen ne anlatıyorsun demiş. İnsanlara din anlatıyorum demiş de ona bu cevabı söylemiş. Ben bu kadar biliyorum da cesaret edip konuşamıyorum ya, siz insanları Allah'tan mı soğutmak istiyorsunuz demiş. Cahil cesur oluyor tabi. Lakin kardeşler, iki kere aldanmak tehlikeli. Bu oyun yıllardır oynanıyor. Tanzimattan beri bu oyun oynanıyor. Bize araba sattıkları gibi hoca da satıyorlar. Bize mimar gönderdikleri gibi fıkıhçı da gönderiyorlar, hadisçi de gönderiyorlar. Bu tuzağa biz yıllar sonra da düşmemeliyiz artık. Daha uyanık bulunmalıyız. Abdullah bin Amr diye bir adam var. Müşrik bu, Mekkeli, medyatik bir adam. Şair birisi. Konuşunca insanlar etrafında topluyor. Bedir'de esir düşmüş bu. Esir düşmüş. Kafası vurulacağını anlayınca gelmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, ya Resulullah demiş. İşte ya da ne dediyse, beni serbest bırak, bir daha hayatım boyu senin aleyhinde şiir okumayacağım demiş. Söz mü? Söz demiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Söz verince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu salın demiş. Yani medyatik

0: Ve orada kafasını vurdular ashab-ı kiram. Mesele biraz da böyle. Muhammed'i iki defa aldattım. Dedirtmemek siret-i nebidir kardeşler. Her kurban bayramında adamlar getirip tavuk koyuyorlar önümüze. Her hac mevsiminde gelip, her Ramazan'da sakız çiğnemek orucu bozar mı diye Müslümanlarla makara geçiyorlar. Her Ramazan, her hac, bu kaç sene oldu ya? Adamlar kendileri otel lobilerinde viskilerini içerler, bizim Ramazan'ımızla ilgili değerlendirme yaparlar. Kardeşler, hadisi şerifi unutmuyoruz. Bu ümmet topraklarıyla beraber büyük bir tehlike içerisinde olabileceği gibi, büyük bir kalem savaşının içerisinde de olabilir, olmuştur nitekim. Artık savaşlar tüfeklerle, tanklarla yapılmasından çok kalemlerle yapılıyor. Zaten tüfeklerin, tankların yaptığı savaşı da önceden kalemler hazırlıyor. Bu yüzden biz bu kalem savaşında yerimiz nerede? Ne kadar kalem ehliyiz ki döndüğümüz zaman Kur'an'ın ilk inen surelerine bakıyoruz ki Allah bugünlerde şuurumuz yerinde olsun diye Nun vel kalemi ve ma yasturun diye yemin etti. Allah kaleme yemin olsun buyuruyor. Kalemin yazdığı yazılara yemin olsun. Müslümanın Allah'ın üzerine yemin edeceği kadar güçlü bir silahıdır kalem. Çocuklarımız genç yaşta yazı yazmayı bilmelidirler. Okumayı bilmelidirler. Çocuklarımız okurken oyun zevki alan halde büyümelidirler. Çocuklarımıza özel kütüphaneler yapalım. Bu medya savaşında, bu kalem savaşında neredeyiz? Bunun ailece muhasebesini yapalım. Allah yardımcımız olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Radyo Hedef.
9: Kimileri dudak ucuyla, kimileri ağzıyla, kimileri gözleri, kimileri de yüreğiyle konuşur. Dinlenmeye değer olanlar, gözleri ve yürekleriyle konuşanlardır. Siz onları dinleyin.
10: Nihat Halkan'la Dosta Doğru her Perşembe 21'den sonra radyomuzda.

Bekleme, ağlama, benim çağırma. Tükendi. Tükendi dermanım, gelemiyorum. Bu dağlar harami, yollar ejderha. Yitirdim gönleri, bulamıyorum. Ezel meclisinden divan kurmuşlar. Çamurumu çile ile karmışlar. Yazıp çizip ak alnıma vurmuşlar. Hasret fermanımı silemiyorum. Gündüzler ağ atıp tuttular beni, geceler zindana attılar beni. Çağdaş şehirlerde sattılar beni. Zincirlerden azat olamıyorum. Zincirlerden azat olamıyorum. Hasret türküsü, gelemiyorum. Bekleme, ağlama, beni çağırma. Gelmek istesek de bazen gelemiyorlar, ya da gelmek istesiler de bazen gelemiyorlar. Biz de gitmek istesek de bazen gidemiyoruz. Bazen geniş zamanlar bekliyoruz. Geniş zamanlar olsun da gidelim diyoruz. Bazen çok yorgunuz diyoruz, gidemiyoruz. Bazen de keyfe gider gitmiyoruz, gidemiyoruz. Ama bir bakmışız ki ne gidecek birileri kalmış, ne de beklediğimiz birileri. Yani varken, hayattayken gitmeler gelmeler olmalı. Aramalar sormalar olmalı. Hayat sandığımız kadar uzun değil. Herkese merhabalar diliyorum, saygımla, yüreğimle. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Günümüz nasıldı bilmiyorum ama gecemizin güzel geçmesi en büyük temennimiz olsun. Duamız olsun ha. Dost kentleri yıkıp sana gelmişim. Esirin olmayı şeref bilmişim. Bilsen ıssızlıktan nasıl yılmışım. Bu sessiz dünyama girecek misin? Ellerini bana verecek misin? Gül yüzünü geceler dokurum. Şiirimsin, günde bin kez okurum. Dara düştüm, sağım solum uçurum. Şimdi bu müşkülümü görecek misin? Ellerini bana verecek misin? Ümitler dal budak, ümitler sıcak. Ellerin ki karanlığı kovacak. Bir rahmet bekliyorum, yağdı yağacak. Bu kısır toprağa sürecek misin? Ellerini bana verecek misin? Yüreğini bana verecek misin?

Şairlerden biri diyor ki, daha doğru ustalardan biri diyor ki, her şey kolay olmadan önce çok zordu. Yani hayatta bakıyoruz şöyle, ne çok şey zor geliyor değil mi? Yani çok zorumuza gidiyor birçok şey hatta. Hatta hani bazen işte öğrencilik yıllarımızda ya da şu an çocuklarımız, işte bu çok zor, elbette ki zor ama çalışırsan bazen çok kolaydı bu soru diyor. Evet çok kolaydı ama birileri için hala o çok zor. Sen öğrendiğin, yapabildiğin için sana kolay geldi. Hayatta çok şey aslında, hani böyle çok zor gelen şeyler birileri için çok kolay. Bilmek lazım, öğrenmek lazım, yapmak lazım. Zor deyip kaçmamak lazım. Bir de sağa sola dokunmamak lazım. Vallahi sevgili yönetim, hemen bakıverdi, bir şey mi kırıldı? Yok, elim takıldı. Eyvallah, sakalık da üstüme yok. Hey, bir zaman bakıp bakıp seyrine doyamadığım, şimdi gurbette bırakıp sesini duyamadığım. Evde kapanıp kaldın mı? Seyrana çıkıp gördün mü? Başkalarının oldun mu, benimsin diyemediğim. Akıtıp gözüm yaşını, hatırlarım gülüşünü, kıvırcık saçlı başını, yüreğime koyamadığım. Dik yamaçların selisin,

Sen benden daha delisin. Şimdi kimlerin kulusun? Başını eğemediğin. Nasıl vurgunum bilirdin? Niçin benden yüz çevirdin? Kimlerin yüreğine girdin? Bakmaya kıyamadın. Bazen hani birçok şeyler var biliyorsunuz. Hakikaten bakmaya kıyamayız, kullanmaya kıyamayız. Koklamaya kıyamayız. Bilmeye kıyamayız, kullanmaya kıyamayız ama öyle bir zaman gelir ki çok güzeldi, çok güzel bir ifadeydi. Diyordu ki o depremciler bir tane anne. Çocuklarıma işte halıya basarken dikkat etmelerini söylerdim. İşte evde eşime sigara içirtmedi. Şunu yapmazdım, bunu yapmazdım falan. Çocuklar üzerine bir şey döktüğü zaman alabildiğine kızardım. Öfkelenirdim, niye böyle yapıyorsunuz diye, ama şimdi hep üzerinde iş makineleri geziyor diyor. Yani bazı şeyleri de hakikaten değerini bilmek, değerini ona göre vermek lazım. Kısa bir aramız var, hemen toparlayayım sözcüğü. Kısa bir aramız var, sonra yine beraberiz.

0: Nihat Halkan'la Dosta Doğru kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Kaldırımlar 2. Başını bir gayeye satmış kahraman gibi etinle kemiğinle sokakların malısın. Kurulup şiltesine bir tahtaravan gibi sonsuz mesafelerin üstünden aşmalısın. Fahişe yataklardan kaçtığım günden beri erimiş ruhlarımız bir derdin potasında. Senin gölgeni içmiş, onun göz bebekleri, onun taşı ermiş senin kafatasında. İkinizin de ne eş ne arkadaşınız var. Sükut gibi müzevi, çığlık gibi hürsünüz. Dünyada taşınacak bir kuru başınız var. Onu da hangi diyar olsa götürürsünüz. Yağız atlı suvari, koştur atını koştur. Sonunda kabre çıkar bu yolun kıvrımları. Ne kaldırımlar kadar seni anlayan olur, ne senin anladığın kadar.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Camiye doğru giderken

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.

söylesem, söyleyebilsem derdimi. Mehtaplı bir gecede açabilsem sana kalbimi. Göreceksin, seninle dolu desem diyebilsem. Seviyorum seni, çılgınca aşığım sana. Ama diyemem, demem, diyemem. Çünkü aramızda dağlar, denizler ve benim kahrolası gururum var. Bu böyle sürüp gidecek. Sen sevdiğimi bilmeyecek, öğrenmeyeceksin. Ben her gece yıldızlara seni sevdiğimi söyleyeceğim. Ama sana asla. Çünkü aramızda dağlar, denizler ve benim kahrolası gururum var. Victor Hugo şiiriydi. Gurur iyi bir şey mi? Hayır, kesinlikle. Onur güzel şey ama gurur asla güzel bir şey değil. Çok güzeldi. Şairlerden bir tanesi, güzel şairlerden, güzel insanlardan bir tanesi diyor ki, keşke diyor vaktiyle saçma sapan da olsa iki laf etseymişim. Susunca yok oluyormuş insan diyor. Bunu çok zor öğrendim. Söyleseydi ne kaybederdi Victor Hugo? Ama işte gurur meselesi yapıyor değil mi? Çünkü aramızda dağlar, denizler ve benim kahrolası gururum var. Oysa ki Victor Hugo bir gün yazdığı yazıları bir yayın evine gönderiyor. Sonra oradan yanıt bekliyor, cevap bekliyor. Diyor ki işte hani bunları yazar mısınız diye mektup yazıyor. Yayın evi buna mektup gönderiyor, cevabına karşılık yazıyor, mektubuna karşılık cevap yazıyor. Diyor ki sizin yazdığınız yazıları, şiirleri, her neyse denemeleri basmaya değer bulamadık. Yani çok da böyle

Bulmadık. O yüzden kusura bakmayın, bunları basmayacağız. Tekrar cevap yazıyor. Usta diyor ki yazık. Oysa ki ben bütün yazdığım şeyleri sizin yayın evinize bastıracaktım. Ama kaybettiniz diyor Victor Hugo. Yani o dönemlerde büyük bir yazar olacağını, büyük bir şair olacağını kestirmiş bilmiş. Yani umutlu olmak lazım. Umudunu kaybetmemek lazım. Ben bu işe giriyorsam en iyisini, en güzelini yapacağım demek lazım. Öyle yani hani salla pati derler ya, öyle devam ederse yok. Hayat bize çok güzel şeyler kazandırmaz o zaman. Ama biz başaracağız diyeceğiz değil mi? Biz kazanacağız diyeceğiz. Var gücümüzle, yüreğimizle kazanacağız. Hem de yaptığımız işin en güzelini, en mükemmelini yapacağız. Çam Grup bünyesinde görev yapan sevgili güvenlik kardeşimiz Bülent Bey ve Süleyman Bey'e buradan sevgilerimizi, muhabbetlerimizi iletiyoruz. Rabbim kolaylıklar versin inşallah. Gece çalışmak güzeldir değil mi? Ya. Gündüz gezmek, gece çalışmak ya da gündüz yatmak, gece çalışmak. Gece insanları daha bir farklı kılıyor, daha bir güzel kılıyor gece insanları. Ya da insanlar mı geceyi güzel kılıyor bilmiyorum. Ama gece olması güzel. Bunlar istedikleri, bu kardeşlerin, bu dostların istedikleri bir şiir var mıydı? Eyvallah, senden olsun da ne olur sağ olsun ha. Victor Hugo'nun çok güzel bir şiiri var. Diyor ki, sen her gün köşe başlarında yırtık urbanla, kirli ellerinle avuç açan sefil insan. İnan yok farkımız birbirimizden. Sen belki tüm yaşamın boyunca dilenecek, beklediğim 5 kuruşu biri vermezse öteki mutlaka verecek. Ama ben tüm yaşamım boyunca bir tek kez dilendim. Bir acımasız kalbin sevdasıyla alevlendim. Öylesine boş, öylesine açık kaldı ki ellerim. Yemin ettim, bir daha dilenmeyeceğim. Evet, sevgi dilenmek para dilenmekten çok daha zormuş. Ustanın dediği gibi biri vermezse biri verecek parayı. Ama sevgi, o vermezse iş bitiyor. İlla o vermeli yüreğine, sevgisini, sevdasını. Güzel insanları alalım yüreğimize ve güzel insanların yüreğine girelim. Evet sevgili, vaktimiz daha çok değil mi sevgili Halil'im? Sevgili Bülent Bey ve sevgili Süleyman Beyler için okuyalım bu şiiri. Tamam sevgili Halil, senin için de okuyayım bu şiiri. Güzel kardeşim benim. Unutur muyum seni hiç ben ha? Elbette ki iyi olur, tabii ki. Bilmiyorum. Fonumuzu değiştirebilir miyiz gülüm? Bak arkasına da şey çalalım. Kız senin olabilir. Bilmiyorum neredeyim, ne haldeyim, ben kimim? Ayrılırken kimliğim, adresim sende kalmış. Tebessümü yüzüme çok görüyor matemim, güldüğümü gösteren tek resim sende kalmış. Akların kaybolduğu, rengin ahenk bulduğu, toprağın kadehini ab-ı hayat dolduğu, bir gül için bülbülün saçlarını yolduğu, aşkın harman olduğu o mevsim sende kalmış. Nerede o çocuk su, o şımarık hallerim, saçlarına hasreti tanımayan ellerim, rengarenk rüyalarım, toz pembe hayallerim, tekmin neşem, sevincim, hevesim sende kalmış. Ayıplama, kınama kahveye gidiyorsam, avunabilmek için bir tavla atıyorsam, garson çay uzatırken ben aklımda diyorsam sende kalmış demektir. Lahdesim sende kalmış. Dostlar da muhabbeti kestiler. Lüzum da yok. Zaten senden ziyade sohbetim, sözüm de yok. Sen dönmeden...
kimseye bakacak yüzüm de yok. Aynalarda kendimi göresim sende kalmış. Sende kalmış umudum, saadet çağım sende. Sende kalmış huzurum, tüten ocağım sende. Sende hayat kaynağım, duygu menbaım sende. Can diyorum sana can, can kafesim sende kalmış. Allah'ım düşmanımı düşürmesin bu zaafa. Sanki her noksanımı mecburum itirafa. Hangi şarkıya girsem notalar do re mi fa. Sol diyorum sana sol. La sesim sende kalmış. Gel. Gel Allah'a borcunu teslim etsin bu yürek. Tez gel ki enkazımı kapatsın kazma kürek. Kelime-i şehadet getirmem için gerek. Son diyorum sana son. Son nefesim sende kalmış. Umudum, yüreğim, gözyaşım sende kalmış.

Ne çok derdi vardır kim bilir değil mi ya? Dertsiz insan var mıdır acaba dünyada? Hı? Mümkün mü? Hani demişler ya filanca yerde dertsiz bir adam vardır. Gitmişler demişler ki senin hiçbir derdin yok, doğru mu? Doğru demiş, hiçbir derdim yok. Peki senin gömleğin lazım bize, hadi gömleğini ver. Benim demiş hiç gömleğim olmadı ki. Dertsiz insan bulmak mümkün müdür? Kimileri dert edilir ona, kendine, kimileri dert edilmez. Yaşayıp gider, şükreder. Ha, az önce tam bir ara ver, araya girmemiz lazım falan diyordu sevgili yönetmenim. Ben de toparlayamadım lafı. Onu diyordu deprem üzerinde bizi Allah. Çocuklar çok kızardım, aman dikkat edin diye. İşte dökmeyin, dağıtmayın, şunu yapmayın, bunu yapmayın diye. Boşuna kızmışım çocuklarıma diyor. Şimdi bütün eşyaların üzerinde iş makineleri geziyor. Evin üzerinde iş makineleri geziyor. O yüzden eşyaya eşyaya kadar değer vermek lazım. Aslında insanlara da gereği kadar değer vermek lazım. Fazlası zarar veriyor. Bir istek şiirimiz var. Cemal Safi'den. Çok okuduğum şiirlerden bir tanesi Tekeci. Onu paylaşacağım sizinle. Kaç dakikamız? Çok dakikamız var. Çok da, çok dakikamız var. Peki. Tamam, çok işte. Az da değil. Onu iyi, yani iyi değerlendirmek lazım değil mi? Kaplumbağalar vardır. Eyvallah, eyvallah güzel kardeşim. Kaplumbağalar vardır, bir asır yaşar. Çok uzun yaşarmış kaplumbağalar. Çok uzun yaşayan kaplumbağalar varmış daha doğrusu. Ama kelebekler var, bir saat yaşıyor. Asıl olan uzun ya da kısa yaşamak değil. Asıl olan o yaşadığın anı kıymetlendirmek. Yani onu güzel yaşamak. Var mı beni içinizde tanıyan? Yaşamadan çözülmeyen sır benim. Kalması da şöhretimi duymayan, kimliğimi tarif etmek zor benim. Bülbül benim lisanımla ötüştü. Bir gül için can evinden tutuştu. Yüreğine toroslardan çığ düştü. Yangınımı söndürmedi kar benim. Neceler sultandı, kraldı, şahtı. Benimle değişti talihi bahtı. Yerle bir eyledim tac ile tahtı. Akıl almaz hünerlerim var benim. Kamilken cahil ettim halimi. Vahşiyken yahşi ettim zalimi. Yavuz iken zebun ettim Selim'i. Her oyunu bozan gizli zor benim. Yeryüzünde ben ürettim veremi. Lokman Ekim bulamadı çaremi. Aslı için kül eyledim Kerem'i. İbrahim'in atıldığı kor benim. Sebep. Sebep bazı Leyla, bazı Şirin'di. Hatırım için yüce dağlar bilendi. Bilek gücüm Ferhat ile bilendi. Kuvvet benim, kudret benim. Fer benim. İlahimle Mevlana'yı döndürdüm. Yunus'umla öfkeleri dindirdim.

günahımla çok ocaklar söndürdüm. Mevladanım, hayır benim, şer benim. Kimsesizim, hısmım da yok, hasmım da. Görünmezim, cismim de yok, resmim de. Dil üzmezim, tek hece var ismim de. Barınağım, gönül denen yer benim. Barınağım, yürek denen yer benim.

Vakit geldi. Gitmelisin artık diyor sevgili Yunus benim. Öyle mi? Öyle demedi. Hangi ses yürekten çağırırsa beni sana geleceğim diyorum. Biraz mühlet tanı bana. Ihlamurlar. Çiçek açtığı zaman. Neler mi istiyorum uyanınca her sabah? Hı? Ne bahardan bir neşe, ne de yazdan bir çiçek. Siyah, siyah, çok siyah, kadife kadar. Kadife kadar siyah, bir saçın buklesini bana kim getirecek? Neler mi istiyorum gurbette akşamlardan? Ne rüzgardan bir buse, ne de bir pembe kelebek. Derin, derin, çok derin, ufuklar kadar derin. Bir çift gözün rengini bana kim getirecek? Yine Victor Hugo şiiriydi. Paylaşacak sizinle. Hani diyor ya yine usta, çok okuduğum şiirlerden bir tanesiydi bu. Keler sana yakışmıyor, gül biraz diyor ya hani. Herkese atfedelim, herkes okuyalım. Keder yakışmıyor. Ne kadar değişmişsin ben görmeyeli. Ellerin güzelliğini kaybetmiş nasırdan. Hüzün rengi almış saçların her teli. Gözlerine gölgeler düşmüş kahırdan. Gözlerin ki gördüğüm gözlerin en güzeli. Ne kadar değişmişsin ben görmeyeli. Böyle mahzun kederli değildin eskiden. Fıkır fıkırlı gülerdi gözlerinin içi. Dudakların nemliydi sevgiden, hazdan. Yapraklarına çiğ düşmüş karanfiller gibi baygın kokusuna onlarla beraber giden. Böyle mahzun, böyle kederli değildin eskiden. Sevdiklerin vefasız mıydı bu kadar? Ağlamaktan mı karadı gözlerin? Bir zamanlar gözyaşını sevmezdin. Şimdi neden yaşardı gözlerin? Hasta mısın? Yorgun musun? Hı? Nen var? Sevdiklerin vefasız mıydı bu kadar? Arzular vardır bilirsin. Anlatılmaz. Eskisi gibi kalsaydın ne olurdu? Taptaze, ıpılı, kar gibi beyaz. Keder sana yakışmıyor gül biraz. Arzular vardır bilirsin. Anlatılamaz. Victor Hugo şiiriydi. Paylaştık sizinle. Ve son şiirimiz. Sevgili yönetmenim, bekleme, bekleme, bekleme, bekleme, bekleme yapma diyor. Baba Nazım Hikmet'ten bana bir şiir okur musun dedi oğlum. Ben de okurum dedim. Evet. Sevgili kardeşim. Ama bakın.

0: yapayım. Çayı çok güzel demliyorsun. Çok güzel yapıyorsun çayı. Ellerine sağlık.
1: Vallahi. Haftaya görüşmek temennisiyle diyelim. Hoşçakalın. Güzel geceler diliyorum. Mutlu geceler. Hakikaten keder kimseye yakışmıyor. Gülelim biraz ha. Yüreğimizde ve yüreğimizde hep tebessüm olsun. Hoşçakalın. Gözlerim, gözlerim gözünde aşkı seçmiyor. Onlardan kalbime sevda geçmiyor. Ben yordum ruhumu, biraz da sen yor. Çünkü bence şimdi herkes gibisin. Yolunu beklerken daha dün gece, kaçıyorum bugün senden gizlice. Kalbime baktım da işte iyice, anladım ki sen de herkes gibisin. Büsbütün unuttum seni eminim. Maziye karıştı şimdi yeminim. Kalbimde senin için yok bile kinim. Bence sen de şimdi herkes gibisin. Çünkü bence şimdi herkes gibisin. Anladım ki sen de herkes gibisin.

Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı. Nihat Halkan'la Dosta Doğru sona erdi.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
7: Radyo Hedef.
8: Allah'ı, Resulünü ve onların gönül dostlarını anlatan bir program. İnsan, sevinci, hüznü, sevgiyi, muhabbeti yaşatan bir program. İnsan, sırrın, zühtün, aşkın menbaından. İnsan, hikmetin, devletin, saadetin pınarından. İnsan, murat, mürüvvet, namuşan. İnsan, toprak, et, kemik ve can. İnsan.
5: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı hafta içi her akşam 22'den itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
7: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Hem azamet, hem fazlı kerem, hem koruyan Zülcelali vel ikram.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. İnsan. Programı hazırlayan ve sunan Kürşat Eren Bilge. Teknik yapım Halil Bekgi.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Merhaba dostlar. Kavuşturan Rabbimize hamdü senalar olsun. İnşallah bugün yine farklı güzel bir konularla sizlerle beraber olacağız. Hayatımıza, kendimize sormamız gereken sorgular, kainatın efendisi ve ashabının İslam'a baktığı ciddiyet ve onun arkasından da ondan sonra kainatın efendisini örnek alan Allah dostlarının ve döneminde yaşayan insanların samimiyetlerinden biraz sizlere alıntılar yapacağız dostlar. Tesbihlerimizi elimize aldık inşallah. İki cihanın sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize salavat-ı şerifeler getire getire dostlar programa adapte olmaya çalışalım. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler.

Soruyor insanlara, gönül dostları, kendinizi nasıl sorguluyorsunuz? Diyor ki, namaz kılıyorsunuz. Namazınızı eğilip kalkmaktan kurtaracak özü buldunuz mu? Oruç tutuyorsunuz. Orucunuz sırf aç kalmaktan mı ibaret, yoksa gerçek bir mi ibadet? Allah rızası için bir ibadet haline geldi mi diyor tuttuğunuz oruçlar? Sadaka veriyorsunuz. Sağ elinizin verdiğini sol eliniz duymayacak derecede bir mahviyeti gözettiniz mi diyor. Hayatımızı sorguluyoruz ya dostlar. Verdiğim bütün mesajları hemen kendi nefsinize aktedin. Sağ elinizin verdiğini sol eliniz duymayacak derecede bir özelliği gözettiniz mi diyor. Hani yoksa elinizin açıklığını reklam edebilmek için bir fakiri de istismar ettiniz mi? Veyahut da kumarın yasak olduğunu biliyorsunuz, inanıyorsunuz. Kumar oynamayı düşünüyor musunuz? Ancak ortada milyarlar konduğunda ve kumar biraz örtülü hale geldiğinde inançlarınızı aynı salebet içinde tutabiliyor musunuz? Hani insanlar bazen hatalar işler. Fakat yaptığı kusurların üzerini kendince bir perdeyle örtmeye gayret gösterir. Örtmeye, göstermemeye gayret gösterir. Bir sebep arar. Nasıl bunu usulüne ve kılıfına uydurarak haram değilmiş gibi yapabilirim diye. Bunu akdetmeye çalışıyor. Diyor ki veyahut da zekat veriyorsunuz. Zekatı bir lütuf gibi telakki edip onu verirken bir üstünlük vasıtası haline mi getiriyorsunuz? Yoksa malınız içindeki fakirin hakkını aslı sahibine iade eder gibi bir duygu içinde misiniz diyor zekat verirken. Hani bu mal benim değil, o fakirin, onun için onun malı gibi ona veriyorum diye. Diyor ki işinizle ibadetinizi tercih etmek durumunda kalsanız hangisini tercih ederdiniz? Çok güzel bir soru dostlar. İşinizle ibadetinizi tercih etmek durumunda kalsanız hangisini tercih edersiniz? Niçin? Patronunuzla Allah'ın haklarını karşılaştırılıp da bocaladığınız oldu mu diye soruyor yine dostlar. Allah'a inanıyorsunuz. İnsanı Allah'ın yarattığına, mülkün sahibinin Allah olduğuna inanıyorsunuz. Her şeyin Allah'ın dilemesi ile meydana geldiğini, hüküm ve hikmet sahibinin de Allah olduğuna inanıyorsunuz. İnanç safhasında katıldığınız bütün bu hususları hayata uzayışında aynı inanç bütünlüğünü koruyor musunuz? Bu da güzel bir soru dostlar. Evet, Allah'ın dilemesi karşısında bir teslimiyet halinde misiniz? Allahu Teala'nın emirlerine hakikaten mi teslimsiniz, yoksa sadece şekilden mi ibaret? Yapıyor, ediyor gibi mi görünüyorsunuz? İnançlı mı zannetsinler diye inançlı bir kisvenin altında görünerek birçok insanların duygularını suistimal mi ediyorsunuz? Bu da bir soruydu. Her sorduğumuz soruyu dostlar kendinize akdedin. Hani bazen bazı esnaf kardeşlerimiz var. İnançlı insanların geldiğinde inançlı kisvesini ortaya çıkartarak satışını ve pazarlamasını ona göre yapıp inançlı görmediği insanlara da daha farklı tarzlar takınaraktan onlara malını pazarlama şekilleri. İnsanları görüntülerine göre değerlendirmek. Veyahut da ya bu adam sakallı, maşallah elinde de tesbih var, mübarek bir şey. İnşallah biz bundan alalım. İnsanlarda temiz bir duygu var. Sanki böyle insanları daha da kendine yakın zannederek alışverişlerini ondan yapmak isterler. Sahnenin hemen arkasında tezgahın öbür tarafındaki kişi görüntüsü ve kisvesiyle insanların duygularınıla oynayarak onları suistimal eder ise Allahu Teala'nın bir hesap gününün olduğunu hiçbir zaman unutmasın. Diyor ki
başınıza bir felaket geldiğinde Allah'ın dilemesine olan inancınız içinizi durultuyor, sekinete erdiriyor mu? Allah'ın hükmü hayatınızın tek kıstası halinde mi? Yani inançta Allah-u Teala'nın emirlerinde ölçüyü neye göre alıyorsun? İşittik, itaat ettik, inandık. Ya Rabbi, her şeyimizle inandık, sana teslimiz. Böyle diyorsun. Sonra gözünü hafiften aç. Çünkü insanlar bazen böyle derlerken gözlerini kapatırlar. Gözünü açıp da aynada kendini gördüğünde bazen dediğine kendin de inanmazsın. Ama zorla öyle görmek istersin. İşte samimiyet diyoruz ya dostlar, her zaman altını çize çize irdelediğimiz şey, o samimiyetin karşısında sadece dillerimiz söylemekten mükellef. Ama aşağı iniyoruz dostlar, bir karış altına, kalp. O kalp hakikaten dilin dediği gibi mi? O kalp hakikaten Allah-u Teala'nın olmasını istediği bir Müslümanın yapması gerektiği şekilde mi düşünüyor? Ben kendi nefsime diyorum, her zaman çoğunda karşımıza çıkan tek şey, dilimiz ağzımızla kalbin arasında bir karış mesafe var, daha fazla. Söyledikleri şeyle düşündükleri, hissettikleri şeylerin de arasında yine mesafe var dostlar. Yine bir karış, belki daha fazla. Niçin birleşmiyor acaba? Niçin aynı şeyleri söylemiyorlar? Niçin? Yoksa hep haram yediğimiz şeylerden mi bu dil doğal özelliğini yitirdi? Hep kötü, nefsani ve şehveti şeylere baktığımız için mi kalp artık eskisi gibi samimi olamıyor? Bilemiyorum dostlar. Sadece kalbime gelen o. Aralarındaki mesafelerin uzak olduğu kadar söyledikleri ve hissettikleri şeylerin de aralarında yine mesafeler var. Allahu Ekber. Diyor ki ölüm Allah'ın emri. Ancak Allah için ucunda ölüm de olabilecek bir yolda, yola çağrıldığınızda viran olası sözünüzle fikriniz bir mi? Soru işareti. Yine soru işareti. İşte böyle diyor dostlar. İşte böyle küçükten büyüğe her davranışta İslami olanla olmayanı ayıran ince bir nokta vardır dostlar. Allahu Teala bu ince noktanın içimizde bir ayrı şuur hali gibi diri olmasını istercesine bize şöyle Allahu Teala uyarı veriyor ve buyuruyor ki Yaradanım, şüphesiz ki sizi biraz korku, biraz açlık, biraz da mallardan, canlardan ve mahsullerden yana eksiltme ile imtihan edeceğiz. Sabredenleri müjdele. Allahu Ekber. İşte dostlar, bu üç satırın içerisindeyiz. Mesaj bu üç satırın içerisinde verilmiş. Sizi biraz korku, biraz açlık, biraz da mallardan, canlardan ve mahsullerden yana eksiltme ile imtihan edeceğiz. Sabredenleri müjdele. Ya Rabbi. Yaradanım hemen altında ip ucunu da veriyor. Sabredenleri müjdele. İşte sabredebilen kul olabilme akidesi bu ağızla bu kalbin arasındaki mesafeyi birbirlerine birleştirenler için dostlar. Vallahi samimi olanlar için işte. Çünkü kendi nefsime diyorum ki biraz malımdan eksilme olsa hemen nefsim kabarır. En ufak sıkıntıya gelmek istemem. Artı işime gelmeyen şeylerin peşinde koşmam,
Artı birazcık hastalansam, vücudumun azalarında birazcık sıkıntılar husule gelse imtihan tabiince, gördüğüm herkese söylerim. Teşbihat olmasın, yorgunsun, başın ağrıyor. Hemen birine geldin, karşı karşıya geldin. Oh, başım ağrıyor. Niye hayırdır? İşte başım ağrıyor. İşte şöyle de böyle de. Hemen şikayet ettim. Ondan ayrıldım. Nezle misin? Veya içlerindeki organlarında bir rahatsızlık mı var? Her önüne gelene satarım. Her önüne gelene söylerim. Ondan sonra da işte dille kalp bir değil ya. Farkında olmadan yaradanımı ne kadar incitiyorum. Onun bana verdiği imtihanı ne kadar ucuz bir şekilde sarf ediyorum. Ama yaradanım altında diyor ki sabredenleri müjdele. Ya Rabbi, o sabredenlerden olmayı nasip eyle ya Rabbi. Diyor ki bu imtihanda Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tavrı nasıldı? Kureyş müşrikleri dostlar Hazreti Peygamber'e, iki cihanın sultanına şu teklifi getiriyorlar malumunuz. İstersen sana dünya kadar mal verelim. Arap aleminde senden zengini bulunmasın. İstersen seni başkan yapalım, hakim yapalım, Mekke'nin hakimi ol. Sana dünyanın en güzel kızını, onu da verelim. Onunla evlen. Kimi istersen. Sadece söylediklerinden vazgeçmen karşılığı. Ne kadar ciddi bir imtihan değil mi dostlar? Ama bilmedikleri bir şey var. Onların karşısında kainatın efendisi, iki cihanın sultanı, Allahu Teala'nın sevgilisi Hazreti Muhammed Mustafa duruyor. Onu anlamıyorlar zaten. Onu anlasalar böyle bir soru zaten soramazlar. Ama şöyle bir zamanın içerisinde dostlar, böyle bir soru sorulacak. Bu sorunun karşılığında bunun cevabını verebilecek erkek lazım. İşte samimiyet dedik ya, işte o da buradan çıkıyor. Biliyorsunuz böyle sorduklarında kainatın efendisi, iki cihanın sultanı şöyle cevap verdi. Güneşi sağ avcuma, ayı da sol avcuma koysanız yine de davamdan vazgeçmem. Elhamdülillah ya Rabbi. O bizim peygamberimiz. Hamdü senalar olsun. Dünyanın bütün güzellikleri bir yana. Ama böyle bir zamanda insanlar birkaç kuruşa, şehveti noktada birkaç tatlı söze ve nefislerinin istediği şeylere hemen en kısa zamanda kayabiliyorlar. Bu kadar ucuza satılabiliyorlar. Ama kainatın efendisi en güzel mesajı vermiş. Hamdolsun ya Rabbi, bizim peygamberimiz. Diyor ki işte aynı akortun arkasından gelen samimi insanlar, Allah'ın Resulü'nün sevgilileri, aynı yolun yolcuları onlardan.

bize örnek olan o müstesna insanlar, onun ruhi güzelliğinden ruhlarına ışık hüzmesi düşürenler, ona dost olmak gibi erişilmez bir paleye ulaşmışlardır dostlar. Bütün varlığını Allah Resulü'nün önüne koyan Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh. Peki evine ne bıraktın sorusunu içinde hiçbir eziklik hissetmeden Allah ve Resulü'nün sevgisini diyebiliyor. İşte Allah Resulü'nün sevgilisinin verebileceği, onun manevi ışıklarının altında yetişen insan bu. Hazreti Ömer kendini adayışta, yine ruhunu da bu adayışa hazır hale getirmede, işte bu Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'la yarışıyor sanki. Ve malumunuz, biliyorsunuz, onunla yarıştığım her defasında Ebu Bekir'in beni geçtiğini gördüm diye ne kadar samimi bir lisanla söylüyor. Benden sonra peygamber gelseydi Ömer gelirdi dediği kainatın efendisinin övgüyle bahsettiği insan diyor bunu. Sahabe çizdiğinin ardında nice kutlu insanlar dostlar, ruhlarını Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin izinde pişire pişire sahabe neslinin faziletlerini hayatına, ruhuna nakşede nakşede mübarek bir daveti bize kadar ulaştırdılar dostlar. Şimdi işte, şimdi imtihan bizim önümüzde. Onların imtihanı öylesine çetindi ki, öylesine çetindi ki, o imtihanların milyonda birini bile geçirsek, başımızdan geçse çıldırır insanoğlu. Ama bizim önümüze çok kolay bir imtihan sunuluyor dostlar. Çok kolay bir imtihan. Sanki hani al şunu ye, yedin karnını doyurdun, yemedin aç kaldın der gibi, bu kadar netlikle çok kolay bir imtihan. Onların imtihanının yanında imtihan demeye dilim varmıyor. Ya Rabbi, işte diyorum ki kendi nefsime yine, bu kadar Allahu Teala sana kolay bir imtihanı sunuyor, hala bunda samimi olmamak için ayaklarını niçin diretiyorsun? Vallahi imtihanımız çok kolay dostlar. Onların imtihanının yanında ne ki? Onların her an imtihanları çok çetindi. Her türlü açlıkla imtihan ediliyorlardı. Yiyecek hiçbir şey yok. Arkasından evleri, eşyaları doğru düzgün hiçbir şeyler yoktu ki. Kapları vardı, ufacık ufacık tasları vardı. Benim gibi porselenlerin üzerinde yemek yemiyorlardı ki, masaların üzerinde bardaklarla, çatallarla, kaşıklarla. Çok kısıtlı imtihanları vardı, imkanları. O ki her şeylerini feda eden insanlardan, malumunuz, Allah için harp eden, savaşanlardan, eşsiz nadide olan insanlardan. Sahabeler şehit olduklarında üzerlerine örtülecek bir şeyler dahi bulamıyorlardı. Biliyorsunuz, kainatın efendisi bile bir gün camiye gitmek için üzerinde bir entari dahi bulamamıştı. Yine birçok sahabi ikinci elbisesi yoktu. Birçok sahabi karnı açlıktan fırıl fırıl dolanıyordu. Cennetle müjdelenmiş aşere-i mübeşşereden olan o nadide insanlar bile ne sıkıntıların içerisindeydiler. O halleriyle bile harp çıkıyordu ve Allah için harbe gidiyorlardı. Bu zamanki gibi dostlar, bir mermi, bir füzeyle bir anda adamı yok edecek derecede, anında öldürecek derecede silahlar yoktu ki. Kılıç vardı, mızrak vardı. Karnına, sırtına, koluna, bacağına kılıç darbesi yiyordu ve can çekişe çekişe orada Allahu Teala'nın takdiri ilahisi, lütufluk, şehitliğin mertebesi çok yüksektir ama kan kaybından acı çeke çeke huzur-u ilahiye varıyordu. Böyle bir anda kalbine bir
kurşun yemiş gibi bir anda can vermiyordu ki dostlar. Ne imtihanların içerisindeydiler. Ama dildikleri çok güzel bir şey vardı. Bu kadar malın, mülkün ve imkanın içerisinde değildi onlar ama onlar Allah Resulü'nün yanında olabilmenin imanın zevki ve şevki ile Allahu Teala'ya teslim olmuşlardı. Bugün bizler aç kalsak, bir komşumuz, bir tanıdığımız, bir akrabanın evine selamun aleyküm karnım aç desen senin önüne 10 çeşit yemek koyar. Ama onlar içerisinde karnı aç olup da o başka arkadaşına, akrabasına gidip de yine onlar gibi yemek bulamayan insanlarla doluydu. Allahu Teala bu nimetlerin hesabını sorar dostlar. Sizden öncekilerin başlarına gelenler sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sanıyorsunuz? Ya Rabbi, hakikaten çok ağır değil mi sözler? Hakikaten çok ağır bir konu. Allahu Teala bizi affı mağfiret eylesin. Af ve mağfiret dilemekten başka hiç söyleyecek sözümüz yok dostlar. Çünkü hala istismar ediyoruz, hala istismar ediyoruz. Ahir zaman gelmiş, kainatın efendisi diyor ki benden sonra kıyameti bekleyiniz. Birçok zatlar, Allah dostları rivayetlerinde buyuruyor ki son ümmet fazla toprak altında kalmayacak. Ve buna benzeri birçok imtihanlarla beraber sözler söyleniyor. Biz hala kendi nefsime cennetle müjdelenmiş gibi gönül şehvetin peşinde, göz şehvetin peşinde, alnımız secdeye, namaza gelmiyor. İbadetleri yapmıyoruz veya savsaklıyoruz veyahut da haram helal demeden birçok şeyin peşinde koşuyoruz. Sanki cennetle müjdelenen biziz. Cennetle müjdelenen aşere-i mübeşşere bile öyle ibadet yapıp öyle bir Allahu Teala'ya kulluk noktasında zirveye çıkmaya çalışıyordu ki cennetle müjdelendikleri halde bizim haşa öyle bir şey olduğunun yanından bile geçmez. Ama onlardan çok rahatız. Aklımıza bile gelmiyor namaz. Ezan okuduğunda bazen hatırlıyorsun namazı, bazen onu da duymuyorsun bile. Kulağını kapatıyorsun. Helal haram noktasında veya nefsinin istedikleri şehvet noktasında sanki sana helalmiş gibi dilin bir karış dışarıda, nefsani duygularınla oynuyorsun. Veyahut da helal haram her gördüğüne sarkıyorsun. Sanki cennetle biz müjdelendik. İşte dostlar, insanı bunlar korkutuyor. Son din artık elhamdülillah belirli. Kur'an-ı Azimüşşan bitmiş, indirilmiş, her şey bitmiş. Allah Resulü söyleyeceği her şeyi söylemiş. Artık her şey defter kapanmış. Artık her an kıyamet bekleniyor. Her an Azrail aleyhisselam sanki nefesi ensemizde tespitatı olmasın. Her an Allahu Teala'nın huzuruna çıkabileceğimiz derecede sıkıntılı ve imtihanın sonlarını yaşar iken çok rahatız dostlar. Bu rahatlığın hesabı sorulacaktır. Cenneti o kadar ucuza vermiyorlar. Allahu Teala'dan umudumuzu kesmiyoruz. Haf ve rica üzere olmaya, korkuyla ümit arası olmaya gayret gösteriyoruz ama dostlar, Allahu Teala cennetini o kadar ucuza vermez. Her şey rahmetiyledir inşallah. Dilerse her şey onun elinde. Ama samimi olma noktasında altını çizerken şu andaki rahatlığımız rahat edecek durumda veya rahat olmayı, rahatı bekleyecek durumda değiliz. Ya Rabbi, seni incitecek şeyleri sana söylemekten sana sığınırım. Biraz korku, biraz açlık, maldan, candan, mahsullerden fedakarlık. Hayatın her alanında sınavdan geçeceğiz dostlar. Her alanında. Sevdiğini kaybedeceksin. Eşini, ananı, babanı, çocuğunu, çoluğunu, yakınlarını. Yeri gelecek aç kalacaksın. Belki şu anda mali durumun yerinde ama yarın akıbetinin ne olacağını bilmiyorsun ki. Belki bir lokma ekmeğe ihtiyaç haline düşeceksin. Malını, mülkünü kaybedeceksin. Belki bir servetin var, yarın başını sokacak bir evin de olmayabilir. Her
Kader dahi bir imtihan içerisindeyiz dostlar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor: fesat zamanında sünnetine uyanların 100 şehit sevabına mazhar olacağını belirtiyor Allah'ın Resulü. İmtihanın zorluğunu bu hadis-i şerif ortaya koymuyor mu? Fesat zamanda sünnete uyanların 100 şehit sevabı. Vallahi her şey bedava dağıtılıyor şu anda. Her şey bedava dağıtılıyor. Ama işte o bedavalara talip olacak insanlar lazım. Dilde o kadar çok talip olan var ki hepimiz talibiz. Bir karış alta in, bir karış alta. Sol tarafta o kalp, o samimi değil. Çünkü dil önüne geleni söylüyor. Dil her şeyi söyler. Ama onun altındaki samimi olursa her zaman en güzel şeyi söyler. İşte dostlar, bu zor imtihandan nasıl geçilir? İşte burada. İslam'ın oluşturduğu bir ruhi disiplin ya da İslam'ın elinde sağlanmış bir ruhi kıvam, ruhi selamet aranır insanlarda. İslam'ı bir ayraç gibi özümsemek lazımdır. Söylüyorum nefsime. Belki şu anda nefsim olayın havasına girdi. Ama 10 dakika, belki 1 saat. 1 saat sonra onu da arasam yine bulamam. Diyor ki, eğer kendimizi Allah rızası, Allah sevgisi, Allah'a kulluk şuuru ile doğru hale getirip bütün varlığımızı Allah'a adayış şekline getirsek, Allahu Teala bunun bereketini davranışlarımıza, hayatımıza, akidemize geçirir. Bir ikram olarak Yaradan'ın bunları bize sunar. Hani insan namaza başladıktan sonra hayatının akışı değişir. Evine bir bereket, bir bolluk, bir güzellik gelir. Ruhuna bir bereket doğar. Kendini daha da samimi hissetmeye başlar. Sonra biraz daha kitaplar okuyup dinini öğrenmeye başladıktan sonra aldığı acılardan zevk almaya başlar. Allah için olduğunu bilir. İbadetin güzelliğini, İslam'ın hayata geçişini daha da samimi olarak algılamaya başlar. Ondan sonra Allahu Teala insanlara bu aktardığım ibadetleri yerine getirmeye başladıktan sonra farklı imtihan sahalarına sokmaya başlar Yaradan'ım. Daha farklı, daha çetin imtihanlar gelmeye başlar. Hani sabredenlere müjdele diyor ya, işte o sabır noktasında başımıza gelen her türlü sıkıntıya sabırla karşı koyabilir isek Allahu Teala öyle ikramlar buyurur ki dostlar, hiç ummadığınız anda Hızır Aleyhisselam, teşbihde misal olmasın, Hızır Aleyhisselam gibi yetişir, gönderir lütuflarını. Çünkü sen ona talip olmuşsun. Çünkü sen Allahu Teala'ya kulluk olma noktasında yönelmişsin. Allahu Teala kendisine yönelen kuluna hiç eziyet eder mi? Sadece imtihanı ona lütuf olarak veriyor ki ahiretimiz tertemiz olabilsin diye. Allahu Teala dostlar, Müslüman iman etmiş kuluna asla zulmetmez. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. Önemli olan işte o ruhi disiplini hayata geçirebilmekte dostlar. Samimi olduk dediğimiz zaman, samimi olmamız gerekiyor dediğimiz zaman bunların peşinde koşuyoruz zaten. Ama bunlarla beraber sevgilinin yolunda sevgiliyle beraber olmak gerekir değil mi? Kainatın efendisiyle beraber. İnsan sahabenin Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem henüz hayattayken yaşadığı hasreti düşündükçe titriyor sanki. Ondan şu kadar yüzyıllık uzak bir gurbette yaşayan bizler dostlar,
ne yapmalıyız ki? O dönemde yaşayan sahabe

titriyordu Allah'ın Resulü'nün üzerine. Hayattayken kainatın efendisi. Ama bizler görmedik Allah'ın Resulü'nü. Onun gül kokusunu duyamadık, hissedemedik, koklayamadık. Elimiz ona değmedi. Bu gözler kainatın efendisini uzaktan dahi olsa göremedi. Aslında asıl gurbette yaşayan bizleriz. Onun için bizim aldığımız sevabın daha fazla olduğunu biliyorsunuz değil mi? Hani kainatın efendisi kardeşlerim dediği kişilerin bizler olduğunu biliyorsunuz değil mi? Hani ashab demişti ya, biz senin kardeşin değil miyiz ya Resulallah dediğinde, ashaba Allah'ın Resulü'nün söylediği, onlar sizlerden çok sonra gelecek olan, görmedikleri halde seven ve Allah'a iman edenler, o kardeşlerimi özledim dediği, bizler işte onlar değil miyiz dostlar? Kainatın efendisi o zamandan sevgisini dile getiriyor, senin benim için. Sahabenin onun yanındayken ve ondan ayrılınca yaşadığı ruhi varlığı, farklılığı kim bilir nasıl farklıdır? Bunu düşünüyorsun ve bizim hissettiğimiz duygular, aslında birçok müjdeleri almış olan bizlerin duyguları daha farklı olmalı. Bir gün samimiyet noktasında söylüyoruz ya dostlar. Hanzala bin Er-Rabi el-Useydi yolda Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh'a rastlıyor ve büyük bir panik içerisinde Hanzala münafık oldu ey Ebubekir diyor Hanzala kendine öyle diyor. Hanzala münafık oldu ey Ebubekir. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh şaşırıyor dostlar. Sübhanallah. Ne diyorsun sen ey Hanzala diye mukabele ediyor. Hanzala içinde bulunduğu haleti ruhiyeyi büyük bir yürek ezikliği içinde şöyle anlatıyor. Biz diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda bulunuyoruz. O bize cenneti ve cehennemi anlatıyor. Biz gözlerimizle görmüş gibi oluyoruz. Peygamber aleyhisselamın huzurundan çıkıp da çoluk çocuğumuza kavuşup işimiz başımızdan gidince diyor hepsini unutuyoruz bunların çoğunu. Hazreti Ebubekir Hanzala'yı teselli ediyor. Ancak Hanzala'nın içindeki yangın sönmüyor dostlar. Resulullah'a gidiyor sallallahu aleyhi ve selleme. Ona da aynı duygularını ifade ediyor Hanzala. Diyor ki ya Resulallah, Hanzala münafık oldu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o nasıl şey diye hayret belirtiyor. Hanzala onunla beraber ve ondan ayrıyken yaşadığı duyguları Resulullah'a da anlatıyor aynı şekilde. Allah Resulü Hanzala'yı dinledikten sonra şunları söylüyor dostlar. Nefsimin yed-i kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki huzurumda bulunduğunuz hal üzere ve zikirde devam edebilseydiniz yataklarınızda ve yollarınızda melekler sizinle musaffaha ederlerdi. Lakin ya Hanzala, bir saat ibadetle bir saat dünya işleriyle uğraşsanız yeterlidir. İşte Allah Resulü bu sözlerini 3 kere tekrarlıyor. Bu bir sahabinin peygamber ve gurveti ile ilgili yaşadığı bir hadise dostlar. İşte içinde yaşayanlar böyle değerlendiriyorlar. İşte bu kadar samimiler. Kainatın efendisinin yanında ama ibresi birazcık dünyalığa kaysa dahi hemen onun sıkıntısına düşüyor. İşte samimi olduğu için böyle. Ama Allah'ın Resulü devamlı hal üzerinde olunmadığını belirtiyor. Hani bazen bazı kardeşlerimiz var ya dostlar, derler ki ne kıldığım namazdan, ibadetten lezzet alıyorum, ne başka bir şeyden, devamlı hal üzerinde olamıyorum. Bazen oturuyorum, kalkıyorum, eskiden ağlarken, sohbet ederken, gülerken, şimdi hiçbir şeyler yapamıyorum, neden diye. Devamlı hal üzerine olmak çok zor.
ama hali muhafaza edebilmek için. İşte yediğimiz, içtiğimiz, oturmamız, kalkmamız, arkadaşlarımızla, sohbetlerimize dikkat edildiği zaman halin muhafazası kısa bir süre sonra yine tekrarlanıyor. Ya Rabbi, diyor ki dostlar, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün kölesi Sevan'ı büyük bir üzüntü içinde olduğunu, zayıfladığını, benzinin sarardığını görüyor. Ona üzüntüsünün ve zayıflamasının sebebini soruyor dostlar. Sevan cevap veriyor. Ey Allah'ın Resulü, birkaç gün seni görmemeye dayanamadım. Beni öylesine korku sardı ki anlatamam. Ahirette seni görmeme ihtimali aklıma geldi. Çünkü şayet ben bir ihtimal cennete girersem, sen nebiler derecesinde ve makamında olacaksın. Bense o derecede olamayacağım için seni göremeyeceğim ya Resulallah. Sevan'ın büyük aşkından doğan bu sorunun cevabını vahiy geliyor dostlar. Vahiy. Ve karşılığında Nisa suresinin 69. ayeti geliyor. İşte ayette buyruluyor ki, kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve salihlerle beraberdirler. Onlar ne güzel dostlarıdır. Nisa suresi 69. ayeti kerime. Ama ne kadar güzel bir cevap değil mi dostlar? Onlar ne güzel dostlarıdır. Onlar ne güzel aşıklardır. Onlar sevdikleri insanlardan ayrılığı, bir lahzacık ayrılığı, cennetteki ayrılığı, yüreklerinde bir sızı halinde ne güzel yaşayanlardır. Onlar bu ayrılıktan doğacak ruhi kesafetteki düşüşte ne acı duyan insanlardır. Ey güzel dost, ey Hanzala, senin ölçülerinde bizim durumumuz ne ki acaba? Bizler ki Allah Resulü'nden yüzlerce yıllık bir gurbet halindeyiz. Bizim durumumuz nedir Allah aşkına? Biz sizlerin Resulullah'ın yanında ulaştığınız yücelişi nasıl tadacağız? Sizin ulaştığınız iman kesafetini nasıl bulacağız? Ya Sevman, sen de öyle. O acı nasıl bir şey? Peygamber'e hasret duyulan nasıl bir duygu? O duyguya nasıl ulaşılır? Senin köleliğindeki bu aşkla bizim hürriyetimizdeki bütün duygular tartılsa, inan sallahi ve billahi senin aşkın daha ağır gelir. Söyle diyor, bu aşkın sırrı ne ey Sevman? Bizler gurbete mecbur olanlar, kendimizi büyük bir sorgulamadan geçirmeliyiz. Hazreti Hanzala'nın canhıraş feryadını anlamalı, peygamberin yokluğunda ona ümmet olabilmenin yollarını bulmalıyız dostlar. İçimizdeki imanın kesafetini sürekli yoklamalıyız. Nifaktan korkarcasına aşkımızdaki eksilmeden korkmalıyız. Ona aşkın onun sünnetine sımsıkı sarılmakla büyüyeceğine inanmalıyız. O sanki karşımızdaymışçasına dostlar, her davranışımızda ondan izin istiyormuşçasına, onu içimizde ikinci bir ben gibi hissedirmişçesine vicdan ölçüsü içinde olmalıyız. Onu bir iman mihveri yaparcasına onunla birlikte olamayız, o ki o yüzden varız demeliyiz dostlar. Bu soruları her zaman nefsimize sormalıyız. Ya Rabbi, seni incitecek şeyleri sana söylemekten sana sığınırım. İşte sorunun altı ne güzel çizildi. Onunla birlikte olmalıyız. O ki o yüzden varız.

İşte sorunun altı ne güzel çizildi. İşte sorunun altı ne güzel çizildi. Onunla birlikte olmalıyız. O ki o yüzden varız. Allah'ın Resulü

İşte sorunun altı ne güzel çizildi. Onunla birlikte olmalıyız. O ki o yüzden varız. Allah'ın Resulü, işte sorunun altı ne güzel çizildi. Onunla birlikte olmalıyız. O ki o yüzden varız. Allah'ın Resulü,

İşte sorunun altı ne güzel çizildi. Onunla birlikte olmalıyız. O ki o yüzden varız. Allah'ın Resulü

0: Geldi. Onunla birlikte olmalıyız. O ki o yüzden varız. Allah'ın Resulü, işte sorunun altı ne güzel çizildi. Onunla birlikte olmalıyız. O ki o yüzden varız. Allah'ın Resulü, işte sorunun altı ne güzel çizildi. Onunla birlikte olmalıyız. O ki o yüzden varız. Allah'ın Resulü, işte sorunun altı ne güzel çizildi. Onunla birlikte olmalıyız. O ki o yüzden varız. Allah'ın Resulü, işte sorunun altı ne güzel çizildi. Onunla birlikte olmalıyız. O ki o yüzden varız. Allah'ın Resulü, işte sorunun altı ne güzel çizildi. Onunla birlikte olmalıyız. O ki o yüzden varız. Allah'ın Resulü, işte sorunun altı ne güzel çizildi. Onunla birlikte olmalıyız. O ki o yüzden varız. Allah'ın Resulü, işte sorunun altı ne güzel çizildi. Onunla birlikte olmalıyız. O ki o yüzden varız. Allah'ın Resulü, işte sorunun altı ne güzel çizildi. Onunla birlikte olmalıyız. O ki o yüzden varız. Allah'ın Resulü, işte sorunun altı ne güzel çizildi. Onunla birlikte olmalıyız. O ki o yüzden varız. Allah'ın Resulü, işte sorunun altı ne güzel çizildi. Onunla birlikte olmalıyız. O ki o yüzden varız. Allah'ın Resulü bizlere
1: kolun altından başlayarak üstünü mes etmek tarif edilmektedir. Ve zade ya ale alil ameş an şakikin kuntu ma abdillahi ve bi Musa fe kal ebu Musa elem tesma kavle ammarin li umara inne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme ba'atheni ene ve ente. Bir başka rivayette Ebu Musa el-Eş'ariye Abdullah bin Mesud şöyle dedi. Ammar'ın, evet, Ebu Musa el-Eş'ariye Abdullah bin Mesud'a Ammar'ın Hazreti Ömer'e şöyle dediğini duymadın mı? Beni ve seni Allah Resulü bir görevle görevlendirmişti. Fe'ecnebtü, ben cünüp oldum. Fe'teme'aktü bis-sa'idi, toprakta yuvarlandım. Fe eteyna Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberimize geldik. Fe akhbarnahu, bu durumu haber verdik. Fe kale, efendimiz buyurdular ki innema kâne yekfike hâkede, senin için şöyle hareket etmen yeterliydi. Ve mesaha vechehu ve keffeyhi vahideten, yüzünü ve ellerini bir defa mesh. Evet, darbe. Burada biraz daha farklı. Teyemmüm, darbe. Bir vuruş. Birinci hadis-i şeriften bir vuruş şeklinde anlıyoruz. İkinci hadis-i şeriften veya hadisin rivayetinden bu teyemmümün bir defa yapılması gerektiğini anlıyoruz. Teyemmüm sadece bir defa. Bir defa vurulur yüzümüze, bir defa vurulur kollarımıza, ama bu sadece birer defa yapılacaktır şeklinde anlıyoruz. Hadis farkından bunu ifade ediyoruz. Evet. Hadis-i şeriflerde yere vurduğumuzda o toprağın kalmaması için ya birbirini böyle vurarak, ellerimizi vurarak veya ellerimizi sürerek, yani o toprağın kalması da istenmiyor. Önemli olan toprağa vurmuş.

olmak. Hükmen abdest diyoruz. Abdest yerine, gusül yerine geçmek anlamında teyemmüm. Bir kolaylık vasıtası olarak. Yani yolculuklarda, suyun bulunmadığı yerlerde, sıkıntılı suya ulaşma imkanının olmadığı yerlerde, İslam coğrafyasını düşündüğümüzde veya bütün dünyaya İslam'ın hakim olduğunu düşündüğümüzde, kar, kış vesaire gibi yerlerde, dolayısıyla teyemmüm alma mecburiyeti hayatın vazgeçilmez mecburiyetlerinden, zorunluluklarından birisidir. İslam'ın tarihte ve coğrafyada hakimiyetinin alametlerinden birisidir ve kolaylık vasıtası olarak ifade buyurulmuştur. Namazın önemi teyemmümle bir kez daha vurgulanmıştır. Hangi vesileyle olursa olsun mümin namazını terk etmeyecektir. Abdullah bin Mesud ve Hazreti Ömer radıyallahu anhümanın delili tertemiz fettahharu ayeti kerimesidir. Ebu Musel Eş'ari'nin, Ammar İbni Yasir'in aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den naklettiği bu delilde yine bu ayeti kerimenin farklı bir yorumu. Kâlel müellif el İmam Muhammed İbni İsmail el Bukhari'yü rahimahullah ve rahimena ma'ah haddesena abdânu kâle akbarana Abdullah kâle akbarana Avfun an Ebi Raca'in kâle haddesena İmran İbni Hüseyin'il Huza'iyyü radiyallahu anh. Şimdi bu senetleri okuyoruz. Falan filandan falan filandan nakletmiş. Ne gerek var diyor bazıları. Önemli olan bu hadis-i şerifin kendisi. Evet, İmam-ı Buhari Hazretleri ile aleyhissalatü vesselam Efendimiz arasında en az 3 ravi vardır. Bazı hadis-i şeriflerde 4, 5, 6, 7, 8 raviye kadar çıkmaktadır. İmam Buhari Hazretleri İmam Ahmet bin Hanbel'in talebesidir. İmam Buhari Hazretleri İmam Malik'in talebesinin talebesidir. İmam Buhari Hazretleri İmam Şafii'nin talebesi Ahmet bin Hanbel'in talebesidir. İmam Buhari Hazretleri İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin talebesi İmam Muhammed'in, talebesi İmam Şafii'nin, talebesi İmam Ahmet bin Hanbel'in talebesidir. Bir başka ifadeyle İmam Ebu Hanife İmam Buhari'nin hocasının hocasının hocasının hocasıdır. Yani imamlar arasında böyle bir irtibat var. Ama niçin İmam-ı Buhari'nin eseri bu kadar meşhur? Hadis ilmindeki, hadis rivayetindeki titizliği, hassasiyeti, bir harfi bile kaçırmadan aynen nakletmesi, ravilerden naklettiği şekliyle nakletmesi, seçici olması ve güvenilir ravilerden, en makbul ravilerden en sahih hadis-i şerifleri kitabına derc etmesi. İmam Buhari ile İmam Müslim arasındaki tartışmayı biliyoruz. İmam Müslim İmam Buhari'nin talebesi olduğu halde İmam Buhari'den hadis nakletmemiştir. İmam-ı Buhari'nin aşırı titizliğini isim vermeden tenkit etmiştir İmam Müslim mukaddimesinde. Çünkü İmam Buhari Hazretleri bir hadis-i şerifin sahih olması için mutlaka mülakatı şart koşmuştur. Yani burada senette, hadisin senedinde geçen her ravi mutlaka üstadıyla görüşmüş olmalıdır. Görüşmüş olduğu kesin olarak bilinmelidir ki sahih olarak kabul edelim demiştir. Bu hadis ilimlerinde bir hadisin sıhhat şartı olarak en üstün derecedir. İmam-ı Müslim bir zat bir zattan hadis rivayet ediyorsa ve bu güvenilir bir şahıssa ve aynı asırda yaşamışsa bu sahih olması için yeterlidir demiştir. Ve İmam-ı Buhari'nin şartı dediğimiz bu usul, bu metot bütün hadis alimleri tarafından en büyük titizlik olarak görülmüştür. Ve İmam Buhari bu titizliği ve hassasiyetiyle İslam dünyasında gerçekten büyük bir şeref ve itibara nail olmuştur. Bir başka konu, 6 hadis kitabı, en meşhur 6 hadis kaynağı müellifinin, çok enteresandır, tamamının Orta Asya'da dünyaya gelmiş olması bir tesadüf değildir.
İmam Bukhari Buharalı. İmam Müslim Neysaburlu. İmam Tirmizi Tirmizli. İmam Nesai Nesalı. İmam İbn-i Mace Kazvinli ve İmam Ebu Davud Sicistanlı. Yani Özbekistan, Türkmenistan, Doğu Türkistan, İran, Orta Asya. Orta Asya o bereketli, madenleriyle bereketli olduğu gibi, tasavvuf ve gönül adamlarıyla bereketli olduğu gibi, fıkıh erbabı ile bereketli olduğu gibi, hadis ilminde de bereketli şahısların yaşamasına vesile olmuştur. Evet, İmran İbni Hüseyin anlatıyor. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem ra'a racülen mu'tezilen lem yusalli fil kavm. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir zat gördü. Cemaatle beraber namaz kılmayan bir kenarda duran bir kişi. Fekale ya fulan ma meni'ake en tusalliye fil kavm. Şu cemaatle beraber namaz kılmana engel nedir? Fekale ya Resulallah esabetni cenabe. Velemme bana cünüplük isabet etti. Suda yok. Kale aleyke bis sa'id. Tertemiz toprakla teyemmüm alabilirsin. Tertemiz toprağı kullanmalısın. Aleyke bi igra ifadesi. Aleyküm bi sünneti. Sünnetime sarılın. Evet. Aleyke bis sa'id. Toprak senin için yeterlidir. Toprağı kullanabilirsin. Kullanmalısın. Fe innehu yekfik. Çünkü o senin için yeterlidir. Şu aleyke denince Hazreti Ayşe validemize Peygamber Efendimizin güzel bir ifadesi var. Mehlen ya Ayşe. Ya Ayşe biraz ağır ol. Aleyke bir refk. Yumuşak huylu olmalısın. Ve iyyaki vel unfe vel fuhuş. Şiddetli davranmaktan ve aşırı tepkili olmaktan sakınmalısın. El unf bugün Arapçada terör manasında kullanılıyor. Terör estirme diyor ya Ayşe. Şiddetli davranma. Aleyke bir rifk. Yumuşak huylu olmalısın. Ve iyyaki vel unfe vel fuhuş. Bu hadis-i şerifte yine Sahih-i Buhari hadis-i şeriflerinden şiddetli davranmaktan ve aşırı tepkili olmaktan sakınmalısın. Böyle bir hadis-i şerife muhatap olan Hazreti Ayşe validemiz elbette yumuşak huyluluğuyla Ebu Bekir radıyallahu anh hazretlerinin kızı olarak dengeli, seviyeli davranışlarıyla Hazreti Ayşe annemiz ümmetin hanımlarına örnek olacaktır. Aleyke bi İyyâke ve aynı hadis-i şerifte, aynı cümlede Peygamberimiz kullanıyor. Biri igra, teşvik ifadesi. Diğeri mesela aleykum bissekine vel vakar. Cemaate giderken, namaza giderken sükunetli, ağırbaşlı, vakarlı olmalısın. Yani namaza koşarak gitmen. Aman şu rekata yetişeyim diye koşar adımlarla gitmek değil. Yetiştiğiniz yerde kılın, eksik bıraktığınızı tamamlayın buyuruyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Bu hadis-i şerifte aleyküm bis sekineti vel vakar şeklindedir. Burada da aleyke bis sa'id aleyhissalatü vesselam Efendimiz ismi verilmeyen bu zata toprak kullanabilirsin, kullanmalısın, teyemmüm almalısın ve innehu yekfike buyurmaktadır. Yani bu kesin hadis-i şerifleri delil olarak alan İmam-ı Azam Hazretleri ister yolculukta, ister mukim olduğumuzda teyemmüm, gusül yerine su bulamadığımızda gusül yerine teyemmüm alıp namazı kılmamız gerektiği görüşündedir. İmam Muhammed, İmam Ebu Yusuf talebeleri böyle bir durumda özellikle sabah namazı için böyle bir durumda o namazı tehir edip kaza etmenin daha uygun olacağı görüşündedir. Onlar da bu konudaki ayet-i kerime cünüp olduğunuzda abdest alın değil, gusledin değil, tertemiz gusledin ayet-i kerimesini delil olarak almışlardır. Farklı delilleri kullanma işte içtihadın bir gereğidir. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri ibadet noktasında
ihtiyat

farklı davranışlarıyla Hanefi mezhebinde görüşleri, yani İmameyn bir konuda ittifak ettiğinde İmameyn'in görüşü tercih edilir. Ancak konu ibadet ise İmam-ı Azam'ın görüşü tercih edilir. Tabi bunun da istisnaları vardır. Tercih, tahriç, tahkik ehlinin, sonra gelen Hanefi alimlerinin yine bu delilleri harmanlayarak vardığı neticeler ilmihal kitaplarında nakledilmektedir. Burada hadis-i şerifleri mümkün olduğu kadar açıklamaya gayret ediyoruz. Ve bu hadis-i şerifle teyemmüm, kitab-ı teyemmüm konusunu noktalıyoruz. Bundan sonra kitab-ı salah konusuna başlayacağız. Epey uzun bir konu, epey uzun bir bölüm. Tekrar ifade ediyorum. İmam-ı Buhari bu Sahih-i Buhari'yi önce kitaplara ayırmış. Ana bölüm. Kitap, hadis kitaplarında kitab-ı salah ana bölüm demektir. Ve sonra bu kitaplar bablara, yani konu başlıklarına ayrılmıştır. Burada, yani bundan 1200 sene önce yazılmış eserde bu tertibi, bu düzeni görüyoruz. Fikri bir tertip içerisinde nakledilmiştir. İmam Buhari'nin özelliği aynı hadisi zaman zaman defalarca nakletmiş olmasıdır. O hadis-i şeriften çıkarılan neticeleri veya kendisinin vardığı neticeleri ayrı başlıklar halinde zikretmiştir. İmam Buhari'nin bir müçtehit olduğunu unutmayalım. Ve bu hadis-i şerifler ve diğer hadis-i şerifler, bu konudaki yani teyemmüm hakkındaki hadisler sadece bu kadar rivayet edilen hadisler değil, diğer hadis-i şeriflerle birlikte mutala ederek imamlarımız bunları bize nakletmişlerdir. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin hadis-i şeriflerinden biri, bu ümmetin sonra gelenleri öncekilere lanet okumadıkça kıyamet kopmayacaktır. Evet, günümüzde bir takım kimseler fıkıh alimlerini, hadis-i şerif alimlerini, mezhep alimlerini 1400 senedir bize kadar bu ilmi hakikatleri nakleden o muhterem zatı dillerine dolayarak tenkit etmeye yeltenmektedirler. Yani sanki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ümmetin sonra gelenleri öncekilere lanet okumadıkça kıyamet kopmayacaktır hadis-i şerifinin gerçekleşme alametleri beliriyor gibi. Bizim görevimiz Kur'an-ı Kerim ayetiyle imanla bizden önce geçmiş olan kardeşlerimizi Ya Rabbi sen mağfiretine nail eyle demektir. Ümmetin alimlerini rahmetle, hürmetle, muhabbetle anmak bizim için en büyük bir görevdir. Süfyan İbni Uyeyne rahmetullahi aleyh inde zikri salihine tenzilur rahme, salihlerin isimlerinin anıldığı yere rahmet iner buyurmaktadır. Salih kulları anmak, neslimize sevdirmek, sürekli onların hatıralarını canlı tutmak bizim Müslüman olarak görevimizdir. Bize bu hadis-i şerifleri büyük bir titizlikle, itinayla, hassasiyetle nakleden ediyoruz. Allah gani gani rahmet eylesin. O günden bugüne kadar hadis-i şerif meclislerinde bu hadis-i şerifleri bizlere nakleden İslam alimlerini rahmetle yad ediyoruz. Hadis-i şerif okumamızın sebebi, yani fıkıh kaidelerinin alimlerin kendi kanaatine göre, heva ve heveslerine göre nakletmediklerini, ortaya koymadıklarını delilleriyle Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz'den nakledilen o ulvi ölçülere dayanarak ortaya koyduklarını ispat etmek içindir. Hadis-i şerifler birer ilaç gibi, muhaddisler eczacı gibi telakki edilmiş, fıkıh erbabı doktor olarak kabul edilmiş ve fıkıh erbabı bu hadis-i şeriflerden çıkardıkları neticeyi bizlere kurallar halinde ortaya koymuşlardır. Son söz olarak şunu söyleyeyim. İmam-ı Azam Ebu Hanife mezhebi ile İmam Malik mezhebi fıkıh ağırlıklı mezheptir. İmam Şafii ve Ahmed bin Hanbel'in mezhebi hadis ağırlıklı mezheptir. Çünkü İmam-ı Azam Hazretlerinin mezhebi ile İmam Malik Hazretlerinin mezhebi yüzyıllarca devlet kurumları

aralarında uygulanmıştır. Yani Abbasiyelerde, Osmanlılarda, Selçuklularda Hanefi mezhebi hakim olmuş ve yine Kuzey Afrika'daki ülkelerde Maliki mezhebi hakim olmuştur. İmam-ı Azam Hazretlerinin hikmetler, incelikler ve sonuçlar üzerinde durduğu ve İmam Malik'in de aynı yolu takip ettiğini görüyoruz. İmam Şafii ve Ahmet bin Hanbel'in daha çok deliller üzerinde durduğunu görüyoruz. Bugün Hanbeli ve Şafii mezhebinin yaygın olduğu yerlerde bir konu naklettiğiniz zaman size söylenecek ilk soru her delil. Bunun delilini getir şeklindedir. Ama biz delilden çok neticeyi ortaya koymuşuz ve bunu özümseyen, bunu hazmeden imamların vardıkları neticeleri benimsemişiz. Allah hepsinden razı olsun. Küllün min Rasulillahi mültemisu. Hepsi Allah Resulünden istifade etmiş, almışlar. Bizlere kadar nakletmişlerdir. Bu dört mezhepten başka mutlak müçtehit olan başka zatlar gelmiş. Süfyan-ı Sevri gibi, Leys bin Sa'd gibi, İmam Evzai gibi, Hasan-ı Basri gibi. Ancak onların talebeleri, onların cemaati bulunmadığı için görüşleri sadece kitaplarda nakledilmiştir. Cenab-ı Hak hepsine rahmetiyle muamele eylesin. Rabbim hadis meclislerinde, derslerinde, hadis-i şerif halkalarında ömür boyunca bulunarak sanki aleyhissalatü vesselam Efendimizin sohbetindeymiş gibi hadis-i şerifleri dinlemeyi, okumayı, özümsemeyi, yaşamayı, yaşatmayı, uygulamayı nasip eylesin. Allah'a emanet olun.

Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

Cevşen Ülke 1. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

Cevşen Ülke 1. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

Peygamber'e indirilen Kur'an'ı dinledikleri zaman, gerçeği öğrendiklerinden dolayı gözlerinden yaşlar boşaldığını görürsün. Onlar şöyle derler: "Ey Rabbimiz, inandık, artık bizi gerçeğe şahit olanlarla beraber yaz."

İşte Allah bu sözlerinden dolayı onlara altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedi olarak kalacakları cennetler verdi. İyilik yapanların mükafatı işte budur.

Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı temiz ve güzel şeyleri siz haram kılmayın. Haddi aşmayın. Şüphesiz ki Allah haddi aşanları sevmez.

Allah'ın size verdiği rızıklardan helal ve temiz olarak yiyin ve kendisine inandığınız Allah'tan korkun. La

0: İza haleftum vahfazu eymanakum kezalike yubeyyinullahu lekum ayatihi leallekum teşkurun.
1: Allah kasıtsız olarak yaptığınız yeminlerinizden dolayı sizi sorumlu tutmaz. Fakat bilerek yaptığınız yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutar. Yeminin kefareti, ailenize yedirdiğinizin orta derece

içerisinden 10 yoksulu doyurmak veya giydirmek yahut da bir köle azat etmektir. Bunları bulamayanlar da 3 gün oruç tutmalıdır. İşte yemin ettiğiniz zaman yeminlerinizi bozmanın cezası budur. Yeminlerinizi muhafaza edin. Allah şükredesiniz diye ayetlerini size böylece açıklıyor.

Ey iman edenler! İçki, kumar, putlar, fal ve şans okları ancak şeytanın işlerinden olan birer pisliktir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.

0: في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون.
1: Şeytan içki ve kumar yüzünden aranıza sadece kin ve düşmanlık sokmak, sizi Allah'ın zikrinden ve namaz kılmaktan alıkoymak istiyor. Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi?
0: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا

Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin, kötülüklerden sakının. Eğer itaatten yüz çevirirseniz, bilin ki peygamberimize düşen sadece açık bir şekilde tebliğ etmektir.

İman edip salih amel işleyenlere, haram olan şeylerden sakındıkları, imanlarında sebat edip salih amellerine devam ettikleri, sonra haramlardan sakınıp imanlarına devam ettikleri ve yine Allah'tan korkup iyilik yaptıkları takdirde, haram kılınmadan önce tatmış olduklarında hiçbir günah yoktur. Allah iyilik yapanları sever.

0: الغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.
1: Ey iman edenler! Şüphesiz ki Allah, görünmeyen bir yerde kendisinden kimin korktuğunu ortaya çıkarmak için sizi ellerinizin ve mızraklarınızın ulaşabileceği av cinsinden bir şeyle dener. Artık bundan sonra kim haddi aşarsa ona acı bir azap vardır.
0: Ya eyyühellezine amenu la tekotulussayde ve entum hurum.

0: Ey iman edenler! Siz ihramlıyken av hayvanını öldürmeyin. Sizden kim onu bilerek öldürürse, kendisine evcil hayvanlardan öldürdüğünün dengi olacak bir ceza vardır. Bunu Kâbe'ye ulaşacak bir kurban olmak üzere içinizden iki adil kişi takdir edip hükme bağlar. Yahut bir kefaret vardır ki o ölçüde yoksulları doyurmak veya onun dengi olacak kadar oruç tutmaktır. Bu yaptığı işin cezasının ağırlığını tatması içindir. Allah geçmiştekileri affetmiştir. Kim tekrar yaparsa Allah ondan intikamını alır. Allah çok güçlüdür, intikam alıcıdır.
1: وَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذ۪ي اِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
0: Hem sizin hem de yolcuların istifadesi için deniz avı yapmak ve onu yemek size helal kılındı. Kara avı ise ihramlı bulunduğunuz sürece size haram kılındı. Huzurunda toplanacağınız Allah'tan korkun.
1: Ce'alallahu'l-ke'betel

Allah, hürmet edilen bir ev olan Kâbe'yi, hürmet edilen ayı, haç kurbanını ve boynuna gerdanlık takılan kurbanlıkları insanlar için bir düzen ve güven kaynağı yaptı. Bu, Allah'ın göklerde ve yerde bulunanları bildiğini ve Allah'ın zaten her şeyi hakkıyla bilmekte olduğunu sizin de iyice anlamanız içindir.

0: Peygamber'e düşen sadece tebliğ etmektir. Allah sizin açıkladıklarınızı da, içinizde gizlediklerinizi de bilir.
1: قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثُ

Ey Muhammed, de ki, haramların çokluğu hoşuna gitse bile, haramla helal bir olmaz. Ey akıl sahipleri, Allah'tan korkun ki kurtuluşa eresiniz.

Ey iman edenler! Size açıklandığı takdirde hoşunuza gitmeyecek olan şeyleri sormayın. Eğer Kur'an indirilirken onları sorarsanız,

0: يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبِ وَاَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ
1: Allah, kulağa yaralıp salınan, putlara adanıp salınan, dişiyle birlikte ikiz doğduğu için kesilmeyen, yük vurulması yasaklanan hayvanlara böyle yapılmasını meşru kılmamıştır. Fakat inkar edenler Allah'a yalan yere iftira ediyorlar ve çokları da bunun iftira olduğuna akıl erdiremiyorlar.
0: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا

Onlara, gelin Allah'ın indirdiği kitaba ve peygambere itaat edin dendiği zaman onlar, babalarımızı üzerinde bulduğumuz şey bize yeter derler. Ya babaları hiçbir şey bilmeyen ve doğru yola gitmeyen kimselerse?

0: وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّٰهِ اِنَّا اِذَا لَّمِنَ الْآثِم۪ينَ
1: Ey iman edenler! Birinize ölüm geldiği zaman, vasiyet esnasında içinizden iki adil kişi aranızda şahitlik yapsın. Yahut da yeryüzünde yolculuk yaptığınız sırada başınıza ölüm musibeti gelirse, sizden olmasa bile başka iki kişiyi şahit tutun. Eğer şüphelenirseniz onları namazdan sonra alıkoyar, şöylece Allah adına yemin ettirirsiniz. Akraba bile olsa yeminimizi hiçbir değere satmayacağız. Allah'ın şahitliğini gizlemeyeceğiz. Yoksa biz günahkarlardan oluruz.
0: فَاِنْ

Eğer bu şahitlerin yalan söyleyip günaha girdikleri ortaya çıkarsa, ölene daha yakın bulunan hak sahiplerinden diğer iki kişi bunların yerine geçer ve Allah adına şöylece yemin ederler. Bizim şahitliğimiz onlarınkinden daha doğrudur. Biz kimsenin hakkına tecavüz etmedik. Yoksa biz mutlaka zalimlerden oluruz derler.

0: وَاسْمَعُوا وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ
1: Bu hüküm şahitliği gerektiği gibi yapmalarına veya yemin ettikten sonra yeminlerinin reddedileceğinden korkmalarına daha uygundur. Allah'tan korkun ve emirlerini dinleyin. Allah fasık topluluğa doğru yolu göstermez.
0: يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ

0: Allah o gün şöyle der: Ey Meryem oğlu İsa, senin ve annenin üzerindeki nimetimi hatırla. Hani ben seni Ruhul Kudüs'le desteklemiştim. Sen beşikteyken de, yetişkinken de insanlarla konuşuyordun. Sana kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretmiştim. Benim iznimle çamurdan kuş şeklinde bir şey yapıyordun. İçine üfürdüğün zaman da benim iznimle kuş oluyordu. Anadan doğma körü ve alaca hastalığına tutulanı benim iznimle iyileştiriyordun. Ölüleri benim iznimle kabirden çıkarıp diriltiyordun. Hani seni İsrail oğullarının elinden kurtarmıştım. Sen onlara apaçık mucizeler getirdiğin zaman da içlerinden inkar edenler bu apaçık büyüden başka bir şey değildir demişlerdi.
1: وَاِذْ اَوْحَيْتُ

Havarilere, bana ve peygamberime iman edin diye ilham etmiştim. Onlar da iman ettik, sen de şahit ol ki biz Müslümanlarız demişlerdi.

O zaman havariler, "Ey Meryem oğlu İsa, Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi?" demişlerdi. O da, "Eğer inanıyorsanız Allah'tan korkun," demişti.

0: قَدَ صَدَقَتَنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدَ صَدَقَتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ
1: Onlar da şöyle dediler. Biz istiyoruz ki ondan yiyelim, kalplerimiz tatmin olsun, senin bize doğru söylediğini bilelim ve bunu bizzat gören şahitlerden olalım.

0: Meryem oğlu İsa şöyle dedi: Ey Rabbimiz olan Allah'ım, bize gökten bir sofra indir ki gerek bizim için ve gerekse bizden sonra gelecekler için bir bayram ve senden bir mucize olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızık verenlerin en hayırlısısın.
1: قَالَ اللّٰهُ اِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ

Allah şöyle buyurdu: Ben onu size indireceğim. Ama bundan sonra sizden kim inkar ederse, ben onu alemlerden hiç kimseye yapmayacağım bir azapla cezalandırırım.

0: قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ
1: Allah kıyamet günü, ey Meryem oğlu İsa, insanlara beni ve annemi Allah'tan başka iki ilah edinin diye sen mi söyledin deyince o şöyle cevap verir. Haşa, seni tenzih ederim. Benim için gerçek olmayan bir şeyi söylemek bana yakışmaz. Eğer böyle söylediysem şüphesiz ki sen onu bilirsin. Sen benim kalbimde gizli olanı bilirsin ama ben senin zatında gizli olanı bilmem. Şüphesiz ki gizlilikleri en iyi şekilde bilen ancak sensin.
0: Mâ kultu lehum illâ mâ emertenî bihî en i'budullâhe rabbî ve rabbekum ve kuntu aleyhim şehîden mâ dumtu fîhim.

Ben onlara sadece hem benim Rabbim hem de sizin Rabbiniz olan Allah'a kulluk yapın diye senin bana emrettiğin şeyi söyledim. Aralarında bulunduğum müddetçe ben onların üzerinde kontrolcüydüm. Sen beni huzuruna aldığın zaman onların üzerine gözetleyici yalnız sen oldun. Her şeyi görüp bilen sensin.

0: Eğer onlara azap edersen, şüphesiz ki onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan, çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan ancak sensin.
1: قَالَ اللّٰهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِق۪ينَ صِدَقُهُمْ

0: عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم.
1: Allah buyurur ki, bugün doğru olanlara doğruluklarının fayda verdiği gündür. Onlar için altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedi olarak kalacakları cennetler vardır. Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur.

0: Göklerin, yerin ve onların içinde bulunanların hükümranlığı Allah'ındır. Onun her şeye gücü yeter. En'am suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 165 ayettir. Bu surede Arapların bazı hayvanlara uyguladıkları adetleri kınandığı için hayvanlar anlamına gelen En'am adıyla anılmıştır. Surede Allah'ın birliğinden, peygamberlikten, Allah'ın nimetlerinden söz edilmektedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî halakassemâvâti vel ardı ve ce'alez-zulumâti ven-nûr. Thumme'llezîne keferû bi rabbihim ya'dilûn.
0: Hamdolsun o Allah'a ki gökleri ve yeri yarattı, karanlıkları ve aydınlığı var etti. Yine de kâfirler Rablerine başkalarını denk tutuyorlar.

0: O sizi bir çamurdan yaratmış, sonra da ölüm zamanını tayin ve takdir etmiştir. Onun katında bir de belirli bir süre olan kıyamet günü vardır. Sonra siz hala tekrar dirileceğinizden şüphe ediyorsunuz.
1: وَهُوَ اللّٰهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ
0: O göklerde ve yerde tek Allah'tır. Sizin gizlinizi de açığınızı da bilir. Kazandığınız iyiliği ve kötülüğü de bilir.

0: Kâfirlere Rablerinin ayetlerinden her bir ayet geldikçe ondan yüz çevirirlerdi.
1: فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ
0: Gerçek kendilerine gelince onu yalan saydılar. Ama alaya aldıkları şeyin haberleri yakında onlara gelecektir.

Kendilerinden önce nice milletleri yok ettiğimizi görmediler mi? Onlara yeryüzünde size vermediğimiz imkanlar vermiş, gökten bol bol yağmur yağdırmış, altlarından ırmaklar akıtmıştık. Fakat onları günahları yüzünden helak ettik ve kendilerinden sonra başka nesiller yarattık.

0: Ey Muhammed! Sana kağıtta yazılı bir kitap indirsek de, elleriyle ona dokunsalar bile inkar edenler, yine bu sadece apaçık bir büyüdür derler.
1: وَقَالُوا لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ

Ona bir melek indirilmeli değil miydi? Dediler. Eğer bir melek indirseydik, iş bitirilmiş olurdu. Sonra kendilerine göz bile açtırılmazdı.

Eğer biz peygamberi melekten yapsaydık, onu yine bir insan şeklinde yapardık ve onları düştükleri şüpheye düşürürdük. وَلَقَدْ

Ey Muhammed! Senden önce de nice peygamberlerle alay edilmiştir. Fakat onlardan alay edenleri alaya aldıkları şey mahvetti.

0: enfusuhum fehum la yu'minun.
1: De ki, göklerde ve yerde bulunanlar kimin? Yine de ki, Allah'ındır. O merhamet etmeyi kendi üzerine almıştır. Andolsun ki sizi geleceğinde şüphe olmayan kıyamet gününde bir araya toplayacaktır. Fakat kendilerini zarara sokanlar iman etmezler.

0: De ki, gökleri ve yeri yaratan, yedirip besleyen, fakat kendisi başkası tarafından beslenmeyen Allah'tan başka bir dost mu edineyim? Ve yine, şüphesiz bana Müslüman olanların ilki olmam emredildi de, ve sakın ortak koşanlardan olma.
1: قُلْ اِنِّي اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ
0: De ki, ben Rabbime isyan edersem büyük bir günün azabından korkarım.
1: مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُب۪ينَ
0: Her kim o günde azaptan geri çevrilirse Allah ona rahmet etmiş olur. Bu apaçık bir kurtuluştur.

0: يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ
1: Allah sana bir zarar dokundursa, onu kendisinden başka kaldıracak olan yoktur. Eğer sana bir iyilik dokundursa, onu da kimse engelleyemez. Onun her şeye gücü yeter.
0: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير
1: O kullarının üstünde kahredici bir güce sahiptir. O hüküm ve hikmet sahibidir ve her şeyden haberdardır.
0: قُلْ اَيُّ شَيْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةٍ قُلِ اللّٰهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ

De ki, şahitlik bakımından hangi şey daha büyüktür? Ve de ki, Allah benimle sizin aranızda şahittir. Bu Kur'an bana, sizi ve ulaşacağı kimseleri korkutmam için vahyedildi. Siz Allah'la beraber başka ilahlar bulunduğuna şahitlik ediyor musunuz? Yine de ki, ben şahitlik etmem. Ayrıca şunu da söyle, o ancak bir tek ilahtır. Şüphesiz ki ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden uzağım.

Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, Muhammed'i kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Fakat kendilerini zarara sokanlar iman etmezler.

0: Allah'a yalan yere iftira eden veya onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Zalimlerse kurtuluşa eremezler.
1: وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا

0: Sonra onlar, Rabbimiz olan Allah'a andolsun ki biz ortak koşanlar değildik demekten başka çare bulamazlar.
1: انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
0: Bak, kendilerine karşı nasıl yalan söylediler ve uydurdukları putlar da onlardan uzaklaşıp gitti.

Onlardan seni dinleyenler de vardır. Biz Kur'an'ı anlamasınlar diye onların kalplerine örtüler ve kulaklarına bir ağırlık koyduk. Bütün mucizeleri görseler bile ona inanmazlar. Hatta sana geldikleri zaman seninle tartışırlar. İnkar edenler, bu öncekilerin masallarından başka bir şey değildir derler.

0: Onlar insanları Kur'an'dan alıkorlar ve kendileri de ondan uzaklaşırlar. Böylece yalnız kendilerini mahvederler de bunu anlayamazlar.
1: وَلَوْ تَرَى اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا

Ateşin kenarında durduruldukları zaman onların keşke dünyaya döndürülseydik, Rabbimizin ayetlerini yalanlamasaydık ve müminlerden olsaydık dediklerini bir gör.

Hayır, daha önce gizledikleri onlara göründü. Geri döndürülseler bile yine kendilerine yasaklanan şeyleri yapmaya dönerlerdi. Çünkü onlar yalancılardır.

0: Onlar, dünya hayatımızdan başka bir hayat yoktur. Biz tekrar diriltilecek değiliz demişlerdi.
1: وَلَوْ تَرَى اِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ
0: Rablerinin huzurunda durduruldukları zaman onları bir görsen. Allah bu gerçek değil mi der. Onlar evet Rabbimize andolsun ki gerçektir derler. Allah da o halde inkar ettiğiniz için azabı tadın der.

0: يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ
1: Allah'a kavuşacaklarını yalanlayanlar gerçekten zarara uğradılar. Nihayet kıyamet saati kendilerine ansızın gelince günahlarını sırtlarına yüklenerek dünyada işlediğimiz günahlardan dolayı yazıklar olsun bize derler. Bakın, yüklendikleri günah ne kötüdür.

Dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Ahiret yurdu ise Allah'tan korkanlar için daha hayırlıdır. Düşünmüyor musunuz?

Ey Muhammed! Onların söylediklerinin seni üzeceğini elbette biliyoruz. Onlar aslında seni yalancı saymıyorlar. Fakat zalimler Allah'ın ayetlerini bile bile inkar ediyorlar.

0: Senden önce de nice peygamberler yalanlanmıştı. Kendilerine yardımımız gelinceye kadar yalanlanmaya ve incitilmeye sabrettiler. Allah'ın kelimelerini değiştirecek kimse yoktur. Andolsun ki sana peygamberlerin haberlerinden bir kısmı geldi.
1: وَاِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَاضُهُمْ فَاِنِ

0: جمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين.
1: Onların yüz çevirmeleri sana ağır gelince, eğer gücün yeri delmeye veya göğe bir merdiven dayamaya yetseydi, onlara bir mucize göstermek için bunu yapardın. Ama Allah dileseydi, onların hepsini doğru yolda toplardı. Sakın cahillerden olma.

0: Daveti ancak dinleyenler kabul eder. Ölülere gelince Allah onları diriltir. Sonra hep ona döndürülürler.
1: وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ

Yerde yürüyen hayvanlar ve kanatlarıyla uçan kuşlar da ancak sizin gibi topluluklardır. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonra onlar Rablerinin huzurunda toplanacaklardır.

0: Ayetlerimizi yalanlayanlar, karanlıklarda kalmış olan sağır ve dilsizlerdir. Allah dilediğini doğru yola getirir.
1: قُلْ اَرَأَيْتَكُمْ اِنْ اَتَاكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ اَوْ اَتَتْكُمُ السَّاعَةُ اَغَيْرَ اللّٰهِ تَدْعُونَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: De ki, kendiniz hakkında ne dersiniz? Allah'ın azabı size gelse veya kıyamet saati gelse, Allah'tan başkasına mı yalvarırsınız? Eğer doğru kimselerseniz söyleyin.

0: Hayır, sadece ona yalvarırsınız. Allah dilerse kendisine yalvardığınız şeyleri ortadan kaldırır ve siz ona koştuğunuz ortakları unutursunuz.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ

Biz senden önce de nice ümmetlere peygamber göndermiştik. Onları yalvarsınlar diye darlık ve sıkıntıya uğratmıştık.

Hiç olmazsa onlara azabımız geldiği zaman yalvarıp yakarmalı değil miydiler? Fakat kalpleri katılaştı ve şeytan da onlara yaptıklarını güzel gösterdi.

Kendilerine hatırlatılan şeyleri unuttukları zaman onlara her şeyin kapısını açtık. Kendilerine verilen şeylerden dolayı sevince dalınca da ansızın onları yakaladık. Hemen ümitsizliğe kapılıp şaşkına döndüler.

0: Allah'ı bagteten ev cehreten hel yuhleku illel kavmuz zalimun.
1: De ki, Allah'ın azabı size ansızın veya açıkça gelirse, zalim topluluktan başkası mı helak olur? Ne dersiniz?
0: وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ اِلَّا مُبَشِّر۪ينَ وَمُنْذِر۪ينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
1: Biz peygamberleri ancak müjdeleyici ve korkutucu olarak gönderiyoruz. Kim iman eder durumunu düzeltirse artık onlar için hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.

De ki, ben size Allah'ın hazineleri elimdedir demiyorum. Gaybı da bilmiyorum. Size ben meleğim de demiyorum. Ben ancak bana vahyedilene tabi oluyorum. De ki, hiç görenle görmeyen bir olur mu? Düşünmüyor musunuz?

0: Rablerinin huzurunda toplanacaklarından korkanları Kur'an'la uyar. Onlar için Allah'tan başka hiçbir dost ve hiçbir şefaatçi yoktur. Umulur ki Allah'tan korkarlar.
1: وَلَا تَطَرُدِ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجَهَهُ

0: فَتَطَرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ
1: Akşam sabah Rablerinin rızasını isteyerek ona yalvaranları kovma. Müşriklerin hesabından sen sorumlu değilsin. Senin hesabından da onlar sorumlu değillerdir. Öyleyse onları kovup da zalimlerden olma.

0: Mina Aleyhissallahu bi a'leme bişşakirin.
1: Böylece Allah aramızdan bunlara mı lütufta bulundu desinler diye biz onları birbirleriyle denedik. Allah şükredenleri en iyi şekilde bilmez mi?
0: وَإِذَا جَاءَكَ الَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ

0: Ey Muhammed! Ayetlerimize iman edenler sana geldiklerinde onlara şöyle de: size selam olsun. Sizden kim bilmeyerek bir kötülük işler, sonra tövbe edip durumunu düzeltirse, Rabbiniz ona rahmet etmeyi kendi üzerine almıştır. Çünkü o çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
1: وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَب۪ينَ سَب۪يلُ الْمُجَرِم۪ينَ
0: Böylece ayetleri genişçe açıklıyoruz ki suçluların yolu belli olsun.

0: أَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ اِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَد۪ينَ
1: De ki, ben Allah'tan başka sizin yalvardıklarınıza kulluk etmekten men edildim. Sizin keyiflerinize uymam. Aksi takdirde sapmış ve doğru yolu bulamamış olurum.
0: قُلْ اِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ
1: De ki, ben Rabbimden gelen açık bir delil üzerindeyim. Siz ise onu yalanladınız. Acele olarak istediğiniz azap da benim elimde değildir. Hüküm sadece Allah'a aittir. O hüküm verenlerin en hayırlısı olarak gerçeği anlatır.
0: قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْد۪ي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْن۪ي وَبَيْنَكُمْ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِم۪ينَ
1: De ki, sizin acele olarak istediğiniz şey benim elimde olsaydı, benimle sizin aranızdaki iş bitmiş olurdu. Allah zalimleri en iyi şekilde bilir.

0: yabis ve la ratbin ve la yabisin illa fi kitabim mubin.
1: Gaybın anahtarları yalnız onun yanındadır. Onları ancak o bilir. O karada ve denizde bulunanları bilir. Hatta düşen her bir yaprağı Allah mutlaka bilir. Yerin karanlıklarına gömülen her bir tane, yaş ve kuru ne varsa hepsi ancak apaçık bir kitaptadır.

0: يُنَبِّئُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.
1: Geceleri sizi ölü gibi uyutan, gündüzleri yaptıklarınızı bilen, sonra tayin edilen hayat süreniz doluncaya kadar gündüzleri sizi tekrar diriltir gibi uyandıran O'dur. Sonra dönüşünüz yalnız O'nadır. Sonra O size yaptıklarınızı haber verecektir.
0: وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ.
1: O kulları üzerinde kahredici bir güce sahiptir. Size koruyucu melekler gönderir. Sizden birinize ölüm gelince, elçilerimiz onun canını alırlar. Onlar hiç geri kalmazlar.
0: ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللّٰهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ.
1: Sonra onlar gerçek Mevlaları olan Allah'a döndürülürler. Hüküm yalnız O'nundur ve en çabuk hesap gören de O'dur.

De ki, kara ve denizin karanlıklarından sizi kim kurtarır? Siz, bizi bundan kurtarırsan şükredenlerden olacağız diye ona gizlice boyun eğip dua edersiniz.

De ki, sizi ondan ve bütün sıkıntılardan Allah kurtarır. Sonra da siz ona ortak koşarsınız. قُلْ هُوَ

0: بَأْسَ بَعْضٍ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ.
1: De ki, sizin üzerinize gerek üstünüzden ve gerekse ayaklarınızın altından bir azap göndermeye, sizi grup grup ayırıp size birbirinizin hıncını tattırmaya kadir olan da yine O'dur. Bak, iyice anlasınlar diye ayetleri nasıl yerli yerince açıklıyoruz.
0: وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ.
1: Ey Muhammed! Gerçek olduğu halde senin kavmin Kur'an'ı yalanladı. Onlara ben size vekil değilim diye söyle.
0: لِكُلِّ نَبَئٍ مُسْتَقَرٌ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ.
1: Her haberin gerçekleşeceği bir zaman vardır. Siz onu yakında bileceksiniz.
0: وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذ۪ينَ يَخُوضُونَ ف۪ي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا ف۪ي حَد۪يثٍ غَيْرِهِ

Ayetlerimiz hakkında çekişmeye dalanları görünce, onlar başka bir söze geçinceye kadar kendilerinden yüz çevir. Eğer şeytan sana unutturursa, hatırladıktan sonra artık o zalimler topluluğuyla birlikte oturma.''

0: Allah'tan korkan kimselere o zalimlerin hesabından hiçbir sorumluluk yoktur. Fakat bu hatırlatmadır. Belki kötülükten sakınırlar.
1: وَذَرِ الَّذ۪ي

0: Dinlerini oyun ve eğlenceye alanları ve dünya hayatının aldattığı kimseleri bırak. Hiç kimse kazandığı amel sebebiyle helake düşmesin diye Kur'an'la öğüt ver. Yoksa onun Allah'tan başka hiçbir dostu ve hiçbir şefaatçisi yoktur. Her çeşit fidyeyi verse bile kendisinden kabul edilmez. İşte onlar kazandıkları yüzünden helake düşen kimselerdir. İnkar etmeleri yüzünden onlar için kaynar bir içecek ve acı bir azap vardır.
1: قُلْ أَنَدْعُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى اَعْقَابِنَا

الطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا

Ey Muhammed, de ki, Allah'ı bırakıp da bize hiçbir faydası olmayan ve zarar da veremeyen şeylere mi tapalım? Böylece Allah bize doğru yolu gösterdikten sonra geriye mi dönelim? Arkadaşları tarafından bize gel diye doğru yola davet edildiği halde, şeytanın aldatıp yeryüzünde şaşkına çevirdiği kimse gibi mi olalım? Sen de ki, doğru yol sadece Allah'ın yoludur. Bize de alemlerin Rabbine teslim olmamız emredildi.

0: Yine bize namazı kılın ve Allah'tan korkun diye emredildi. Huzurunda toplanacağınız O'dur.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونَ قَوْلُهُ الْحَقِّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ
0: Gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratan O'dur. Bir şeye ol dediği gün hemen olur. O'nun sözü gerçektir. Sura üfürüldüğü gün hükümranlık yalnız O'nundur. O görüleni de görülmeyeni de bilir. O hüküm ve hikmet sahibidir ve her şeyden haberdardır.
1: وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيمُ لِأَب۪يهِ اَذَرَ اَتَتَّخِذُ

İbrahim babası Azer'e demişti ki, sen putları ilahlar mı ediniyorsun? Şüphesiz ki ben seni de kavmini de apaçık bir sapıklık içinde görüyorum.

0: Gecenin karanlığı üstünü örtünce bir yıldız gördü ve işte bu benim Rabbim dedi. Yıldız batınca da ben batanları sevmem dedi.
1: فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي

Ayı doğarken görünce, işte bu benim Rabbim dedi. Ama o da batınca, eğer Rabbim bana doğru yolu göstermezse, mutlaka sapan topluluklardan olurum dedi.

0: Güneşi doğarken görünce, işte bu benim Rabbim, bu daha büyüktür dedi. Güneş de batınca, ey kavmim, şüphesiz ki ben sizin ortak koştuklarınızdan uzağım. Ben doğruya yönelerek yüzümü gökleri ve yeri yaratan Allah'a çevirdim. Ben ona ortak koşanlardan değilim dedi.
1: وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ

0: شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ.
1: Kavmi onunla tartışmaya kalkıştı. O da, beni doğru yola ulaştırmış olan Allah hakkında benimle tartışmaya mı kalkışıyorsunuz? Ben sizin ona ortak koştuğunuz şeylerden korkmam. Ancak Rabbim ne dilerse o olur. Rabbim ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Hala öğüt almıyor musunuz?" dedi.
0: وَكَيْفَ

0: sultana fe ayyul fariqayn ahaqqu bil amn in kuntum ta'lemun.
1: Siz Allah'ın hakkında size hiçbir delil indirmediği şeyleri ona ortak koşmaktan korkmazken ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden nasıl korkarım? Bu iki gruptan hangisi güven duymaya daha layıktır? Eğer biliyorsanız söyleyin.

0: İşte güven, iman edip imanlarına hiçbir haksızlık karıştırmayanlarındır. Onlar doğru yoldadırlar.
1: وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ

0: İşte bu kavmine karşı İbrahim'e verdiğimiz delilimizdir. Biz dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Şüphesiz ki senin Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyi bilir.
1: وَوَهَبَنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجَزِي الْمُحْسِنِينَ
0: Biz ona İshak'ı ve İshak'ın oğlu Yakub'u bağışladık. Hepsine de doğru yolu gösterdik. Daha önce Nuh'a ve onun soyundan gelen Davud'a, Süleyman'a, Eyyub'a, Yusuf'a, Musa'ya ve Harun'a da doğru yolu göstermiştik. Biz iyilik yapanları böylece mükafatlandırırız.

0: Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyas'a da yol göstermiştik. Onların hepsi de salih kimselerdendi.
1: Ve İsmail ve Yesa ve Yunus ve Lut'a ve kullen faddalna alel alemin.
0: İsmail, Elyesa, Yunus ve Lut'a da yol göstermiştik. Hepsini de alemlere üstün kılmıştık.
1: وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
0: Babalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden bir kısmını da yine üstün kılmıştık. Onları seçmiş ve doğru yola iletmiştik.
1: ذَٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْد۪ي بِه۪ي مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطُ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
0: İşte bu Allah'ın doğru yoludur. Kullarından dilediğini o yola iletir. Eğer onlar Allah'a ortak koşsalardı, kendileri için yaptıkları boşa giderdi.

0: İşte onlar kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Eğer şu kâfirler onları inkar ederlerse, biz inkar etmeyecek kavmi onlara vekil kılarız.
1: اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهُ

İşte onlar Allah'ın doğru yola eriştirdiği kimselerdir. Sen de onların yoluna uy ve de ki, ben sizden bu tebliğe karşılık bir ücret istemem. O Kur'an alemler için bir öğüttür.

Kafirler Allah'ı şanına yakışır bir şekilde takdir etmediler. Çünkü onlar Allah hiçbir kimseye bir şey indirmedi dediler. Sen de ki, Musa'nın insanlar için bir nur ve hidayet kaynağı olarak getirdiği kitabı kim indirdi? Siz onu parça parça kağıtlar haline getirip bir kısmını açıklıyor, bir kısmını da gizliyorsunuz. Size ve babalarınıza bilmediğiniz şeyler o kitapla öğretilmişti. De ki, o kitabı indiren Allah'tır. Sonra bırak onları daldıkları sapıklıkta oyalansınlar.

0: Bu Kur'an, Mekke ve çevresindekileri korkutman için sana indirdiğimiz, kendinden öncekileri doğrulayan mübarek bir kitaptır. Ahirete inananlar bu kitaba da inanırlar ve namazlarına devam ederler.
1: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ قَالَ اُوحِيَ اِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ اِلَيْهِ شَيْءٍ وَلَمْ يُوحَ اِلَيْهِ

0: الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ
1: Allah'a yalan yere iftira eden veya kendisine hiçbir şey vahyedilmediği halde bana da vahyedildi diyenden ve ben de Allah'ın indirdiği ayetlerin benzerini indireceğim diyenden daha zalim kim olabilir? O zalimleri can çekişirlerken bir görsen, melekler onlara ellerini uzatırlar ve canlarınızı verin. Bugün Allah'a karşı haksız yere söylediklerinizden ve onun ayetlerine karşı büyüklük taslamanızdan dolayı aşağılayıcı bir azapla cezalandırılacaksınız derler.

0: Onlara şöyle denecek: andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi teker teker bize geldiniz. Size verdiklerimizi arkanızda bıraktınız. İçinizde Allah'ın ortakları olduğunu iddia ettiğiniz şefaatçilerinizi yanınızda göremiyoruz. Andolsun ki aranızdaki bağlar kopmuş, ilah sandığınız şeyler sizden ayrılıp gitmiştir.
1: اِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ فَاَنَّا تُؤْفَكُونَ
0: Şüphesiz ki taneleri ve çekirdekleri yaran Allah'tır. O ölüden diri, diriden ölü çıkarır. İşte Allah budur. Nasıl yüz çevirirsiniz?
1: Fâliqul isbâhi ve ceal

0: Karanlığı yarıp sabahı çıkaran O'dur. O geceyi dinlenme vakti, güneşi ve ayı da birer hesap ölçüsü yapmıştır. İşte bunlar her şeye gücü yeten ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
0: Kara ve denizin karanlıklarında yol bulmanız için yıldızları yaratan da O'dur. Biz bilen bir kavim için ayetleri uzun uzun açıkladık.

0: ve müstevde' قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ
1: O sizi bir tek şahıstan yarattı. Sizin için bir kalacağınız yer, bir de emanet olarak konulacağınız yer vardır. Biz anlayan bir kavim için ayetlerimizi uzun uzun açıkladık.

Gökten su indiren O'dur. Biz her bitkiyi O'nunla bitirdik. Onlardan yeşillikler çıkardık. Bu yeşilliklerden de birbirine benzeyen ve benzemeyen yığın yığın taneler, hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarırız. Meyve verirken ve olgunlaştığı zaman meyvelerine bir bakın. Şüphesiz ki bunlarda inanan bir kavim için ibretler vardır.''

0: Oysa onları Allah yaratmıştır. Bilgisizce Allah'a oğullar ve kızlar icat ettiler. Haşa, onu tenzih ederiz. Allah onların ileri sürdüğü vasıflardan yücedir.
1: Bedi'us semavati vel ardı enna yekunu lehu veledun ve lem tekun lehu sahibeh.

Gökleri ve yeri yoktan yaratan O'dur. Kendisinin bir eşi olmadan nasıl çocuğu olabilir? Her şeyi O yaratmıştır. O her şeyi bilir.

İşte Rabbiniz olan Allah budur. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Her şeyin yaratıcısı O'dur. Öyleyse O'na kulluk edin. O her şeye vekildir.

0: Gözler onu göremez. O bütün gözleri görür. O her şeyin inceliklerini bilir. Lütuf sahibidir ve her şeyden haberdardır.
1: قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ

0: Ey Muhammed! Onlara de ki, şüphesiz ki size Rabbinizden gerçekleri gösteren deliller gelmiştir. Kim görürse kendi lehine, kim de körlük ederse kendi aleyhinedir. Ben sizin başınızda bekçi değilim.
1: وَكَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ

Ey Muhammed! Sana sen başkasından ders okumuşsun desinler ve biz de bilen bir kavme iyice anlatalım diye ayetleri böylece türlü türlü çevirip açıklıyoruz.

0: لَهُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِك۪ينَ
1: Rabbin tarafından sana vahyedilene tabi ol. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ona ortak koşanlardan da yüz çevir.
0: وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا أَشْرَكُوا

0: Eğer Allah dileseydi, ortak koşmazlardı. Biz seni onların başına bekçi yapmadık. Sen onlara vekil de değilsin.
1: وَلَا تَسُبُّ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَيَسُبُّ اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

Siz onların Allah'ı bırakıp da taptıklarına sövmeyin ki onlar da haddi aşarak bilgisizce Allah'a sövmesinler. Biz böylece her ümmete yaptıkları işi güzel gösterdik. Sonra dönüşleri sadece Rablerine olacaktır. O yaptıklarını kendilerine haber verecektir.

Eğer kendilerine bir mucize gelirse, ona mutlaka inanacaklarına dair olanca güçleriyle Allah'a yemin ettiler. Ey Muhammed, sen onlara, mucizeler ancak Allah'ın yanındadır de. Mucizeler gelse bile iman etmeyeceklerini siz nereden bileceksiniz?

0: وَنَذَرُهُمْ ف۪ي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ
1: Biz onların kalplerini ve gözlerini ters çeviririz de ilk defa inanmadıkları gibi mucize geldikten sonra da inanmazlar ve onları şaşkın bir halde azgınlıkları içerisinde bırakırız.
2: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
3: 7. cüz.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
5: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

Ey güneşin gücünü, ayın gücünü elinde tutan Rabbim! Ey ulu arşın sahibi! Eşsiz ve kudret sahibi! Ey güç ve kudret menbaı! Ey metin! Ey Allah! Din gününün sahibi sensin Rabbim! Yerin göğün sahibi sensin! Rabbim! Sen dağların gücünü elinde tutansın. Rüzgarın gücünü, güneşin gücünü elinde tutansın sen. Sen ki gökleri kuvvetiyle elinde tutansın. Sen ki ulu arşın sahibisin. Dinimizin direği namaz için kuvvet ver bize metin adınla. Metin adınla Rabbim. La ilahe illallah zikri için kuvvet ver bize. Kalbimiz ve dilimiz senden gafil olmasın tek an bile. Tek bir an bile Müslüman olmanın gücü eksilmesin üzerimizden. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle şahitlik ederim sana Rabbim. Allah'tan başka ilah yoktur, ortağı yoktur. Allah en büyüktür. Allah'a çok hamdolsun. Güç ve kuvvet, aziz ve hakim olan Allah'a aittir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle dua ediyorum sana. Rabbim, duamı kabul et dergahında. Ey göklerin ve yerin Rabbi! Ey ulu arşın Rabbi! Ey bizim ve her şeyin Rabbi olan Allah'ım! Ey tohumu ve çekirdeği yaratan! Ey Tevrat'ı, İncil'i ve Kur'an'ı indiren, idaresi elinde olan her şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen ilksin. Senden önce kimse yok. Sen sonsun. Senden sonra kimse yok. Sen açıksın. Senden açık kimse yok. Sen gizlisin. Senden öte kimse yok. Borcumuzu öde. Bizi fakirlikten kurtar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle dua ediyorum sana Rabbim. Rabbim, duamı kabul et dergahında. Senin kolaylaştırdığından başka kolay yoktur. Ancak sen istersen zoru kolaylaştırırsın. Ey gerçek hayat sahibi ve kainatı ayakta tutan Allah'ım! Senden medet dilerim. Bütün işlerimi düzelt. Ve beni göz açıp kapayıncaya kadar da olsa nefsime bırakma. Nefsime bırakma. Allah'ım, senden faydalı ilim, temiz rızık ve makbul amel isterim. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi dinin üzere sabit eyle. Din gününde de Rabbim, senin huzurunda duracak güç ver bize metin adınla. Anadan evlada fayda gelmeyen o günde, sen, yalnız sen sahip çık bize. Huzurunda bizi, ne olur Rabbim, ne olur Rabbim, boynu bükük bırakma, boynu bükük bırakma.

Cömertliğin fazileti. Elde servet olmadığı takdirde, Müslümana yakışan, kanaat edip haris olmamak olduğu gibi, servete sahip olduğu takdirde de, başkalarını kendi üzerine tercih, cömertlik, hayrat-ü hasenat yapmak, cimrilik ve bahillikten kurtulmaktır. Sehavet, peygamberlerin ahlakı ve kurtuluşun ana yollarından biridir. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: cömertlik cennet ağaçlarından bir ağaçtır. Dalları dünyaya sarkıtılmıştır. Her kim onun bir dalına yapışırsa o dal onu çeker, cennete götürür. Cabir'in radıyallahu anh rivayetinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselam dedi ki: Allahü Teala buyurdu: zatım için razı olduğum din bu İslam dinidir. Buna yaraşan ancak cömertlik ve güzel ahlaktır. Gücünüz yettiği kadar bu iki vasıf ile bu dine ikram ediniz, buyurdu. Hazreti Âişe'nin radıyallahu anha rivayetinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allahü Teala bütün velilerini cömert ve güzel ahlaklı kılmıştır. Cabir'in radıyallahu anh rivayetinde Resul-i Ekrem'e hangi amel daha faziletlidir diye sorulduğunda Resul-i Ekrem sabır ve cömertliktir buyurmuşlardır. Abdullah bin Ömer'in radıyallahu anhüma rivayetinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem iki haslet vardır ki Allahü Teala onları sever ve iki haslete de buğz eder. Sevdiği hasletler cömertlik ve güzel ahlaktır. Sevmediği iki huyda kötü ahlak ve cimriliktir. Allahü Teala bir kulunun iyiliğini dilediği zaman onu insanların işlerini görmekte istihdam eder, buyurmuştur. Miktam bin Şüreyh'in babasından, onun da babasından rivayetinde, dedesi Resul-i Ekrem'e, beni cennete götürecek bir ameli bana öğret, deyince, Resul-i Ekrem, bol yemek yedirmek, herkese selam vermek ve güzel konuşmak, mağfireti gerektiren sebeplerdendir, buyurdu. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh rivayetinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: cömertlik cennette bir ağaçtır. Cömert olan onun bir dalını yakalamıştır. O dal onu cennete götürmeden bırakmaz. Cimrilik de cehennemde bir ağaçtır. Cimri de bu ağacın bir dalına yapışmıştır. O dal o adamı cehenneme götürmeden bırakmaz. Ebu Said el-Hudri'nin radıyallahu anh rivayetinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala buyuruyor ki: fazileti kullarımın merhametli olanlarında arayın. Onlara sığının. Zira ben rahmetimi onlara yerleştirdim. Katı yüreklilerde fazilet aramayın. Zira onlarda da gazabımı yerleştirdim.

buyurmuştur. İbni Abbas'ın radıyallahu anhuma rivayetinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cömertin kusuruna bakmayın. Zira o her sürçtüğü zaman Allahü Teala onun elinden tutar. İbni Mesud'un radıyallahu anh rivayetinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem devenin boynuna dayanmış bıçağın kesmesinden daha süratli olan yemek yedirenin rızkının ayağına gelmesidir. Allahü Teala yediren kimselerle meleklerine övünür buyurmuştur. Yine Resul-i Ekrem şöyle buyurmuştur. Allahü Teala cömertliği ve güzel ahlakı sever. Adi ahlakı sevmez. Enes'in radıyallahu anh rivayetinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den İslamiyet adına her ne istense verirdi. Bir defa adamın biri sadaka istedi. Resul-i Ekrem de bir sürü koyun kendisine verdi. Adam köyüne gidince, "Ey ahali, gelin Müslüman olun. Zira Muhammed aleyhisselam fakirlik korkusunu yok edecek kadar servet veriyor," diye bağırdı. İbni Ömer'in radıyallahu anhuma rivayetinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allahü Teala'nın bir takım kulları vardır. Kamu yararına harcanmak üzere onlara servet vermiştir. Bunlardan cimrilik eden olursa o serveti onlardan alır ve başkalarına verir. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem her şeyin bir meyvesi vardır. İkramın meyvesi de onu acele vermektir buyurmuştur. Nafi bin Ömer'den radıyallahu anhuma rivayette Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem cömertin yemeği şifa, cimrinin yemeği ise hastalıktır buyurmuştur. Yine Resul-i Ekrem bir hadis-i şeriflerinde Allah'ın nimetleri kimde çoğalırsa insanların ona yük olması da çoğalır buyurmuştur. Bu külfete katlanmayanın elinden bu nimet alınır. Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha rivayetinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennet cömertlerin yeridir. Ebu Hureyre'nin rivayetinde Resul-i Ekrem cömert Allah'a yakın, insanlara yakın, cennete yakın ve cehennemden uzaktır. Cimri Allah'tan uzak, insanlardan uzak, cennetten uzak ve cehenneme yakındır. Allah katında cömert bir cahil, cimri olan bir alimden daha sevimlidir. En ağır hastalık, cimrilik hastalığıdır, buyurmuştur. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ehli olsun olmasın, sen iyiliğini yap. Şayet ehlini buldunsa ne güzel, isabet ettirdin. Şayet bulamadınsa sen iyiliğin ehli olursun. Başka bir hadis-i şerifte de şöyle buyurmuşlardır. Ümmetimin salihlerinin cennete girmeleri namaz ve oruçları sebebiyle değil, cömertlik, gönüllerinde kimseye karşı gılle gış olmamaları ve Müslümanlara nasihatleri sayesindedir. Ebu Said el-Hudri'nin radıyallahu anh rivayetinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala bir takım insanları iyilik için yarattı. İyiliği onlara sevdirdi ve iyilik ile uğraşmayı da onlara sevdirdi. Yardım ve iyilik

İsteyenleri de onlara yöneltti. Vermek sebeplerini de onlara kolaylaştırdı. Kıtlık olan kurak yerlere yağmuru gönderip, kurumuş toprakları ve oralarda yaşayanları hayata kavuşturduğu gibi buyurmuştur. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her iyilik bir sadakadır. Hatta kişinin kendi nefsine ve aile fertlerine infak ettiği de kendisi için sadaka olarak yazılır. Diğer bir hadis-i şeriflerinde ise şöyle buyurmuşlardır. Her iyilik sadakadır. Hayra delalet eden o hayrı yapmış gibidir. Başka bir hadis-i şerifte ise zengin olsun, fakir olsun. Yapmış olduğun her iyilik senin için bir sadakadır buyurulmuştur. Rivayete göre Allahü Teala Musa aleyhisselama Samiri'yi öldürtme, zira o cömerttir buyurdu. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resul-i Ekrem bir yere bir müfreze gönderdi. Sa'd'ın oğlu Kays'ı da onlara kumandan tayin etti. Bunlar sıkıştı ve bir ara iyice acıktılar. Sa'd kendi kesesinden bunlara 9 deve kesti ve yedirdi. Bunlar dönüşlerinde vaziyeti Resul-i Ekrem'e bildirdiler. Resul-i Ekrem, cömertlik o ev halkının tabiatıdır buyurdu. Hazreti Ali radıyallahu anh, dünyalık sana yöneldiği zaman sen de vermesini bil. Zira vermek onu tüketmez. Dünyalık senden yüz çevirdiği zaman yine ver. Çünkü o devamlı kalmaz buyurdu. Ve şu şiiri söyledi. Dünya sana yöneldiği zaman cimrilik etme. Zira cömertlik onu eksiltmez. Dünya senden yüz çevirmeye başlarsa daha çok cömertlik et. Yüz çevirdiği zaman hamd etmek ona haleftir. Muaviye, Hazreti Ali'nin oğlu Hasan'a radıyallahu anhüm mürüvvet, ululuk ve keremden sordu. Hasan, mürüvvet, kulun dinini muhafaza edip nefsini korkutması, misafirini iyi karşılaması, münazaalarda güzel davranması demektir. Ululuk ise komşuya eziyet etmemek ve zorluklara göğüs germektir. Kerem de istemeden vermek, yerinde yemek yedirmek, dilenciye yumuşak davranmak ve bol vermektir demiştir. Hazreti Ali'nin oğlu Hasan'a bir adam bir mektup getirdi. Hazreti Hasan mektubu açmadan "İsteğin yerine getirilecektir." dedi. Adamı gönderdi. Orada bulunanlar, "Mektubu bir kere okuyup baksan da sonra cevap versen olmaz mı?" dediler. Hazreti Hasan, "Mektubu okuyuncaya kadar onu karşımda tutsam, onun çekeceği zilletten Allahü Teala beni mesul tutar. Bundan dolayı onu bekletmedim." dedi. Semmak da servetiyle memleketler satın aldığı halde yapacağı ikram ile gönülleri satın almayan adama şaşarım demiştir. Bedevinin birine "Efendiniz kimdir?" diye sordular. Bedevi, "Kötü sözlerimize dayanan, isteyicilerimize veren, cahillerimize de göz yumandır." dedi. Hazreti Hüseyin'in oğlu Ali, "Ben isteyenlere vermem." diyen adam cömert sayılmaz. Hakiki cömert Allah'a itaat eden, kullarına Allah hakkını ödeyen, bunun karşılığında teşekkür beklemeyen ve bunu yalnız Allah için yapan kimsedir demiştir. Hasan-ı Basri'ye rahmetullahi aleyh, "Cömertlik nedir?" diye sorduklarında Hasan-ı Basri, "Allah rızası uğrunda servetini sarf etmektir." dedi. Kendisine, "Mala bağlanmak nedir?" diye sorduklarında Hasan-ı Basri,
Allah için onu ver.

vermektir dedi. Kendisine israf nedir diyenlere de Hasan-ı Basri, makam sevgisi yolunda infaktır dedi. Cafer-i Sadık rahmetullahi aleyh, akıldan daha yardımcı bir varlık, cehaletten daha felaket, meşvereden daha büyük yardımcı olamaz. İyi biliniz ki Allahü Teala, ben cömerdim, kerem sahibiyim. Cimri ve alçak insanlar bana komşu olamaz. Cimrilik ve alçaklık küfürden gelir. Ehli küfür cehennemliktir. Cömertlik ve kerem imandandır. İman ehli ise cennettedir dedi. Huzeyfe de radıyallahu anh, nice fakirler vardır ki geçim hususunda aldırış etmezler. Cömertlikleri sebebiyle cennete girerler demiştir. Rivayete göre Ahnef bin Kays elinde bir kuruş bulunan bir adam gördü. Adama bu dirhem kimindir diye sordu. Adam benimdir dedi. Ahnef hayır, sen onu elinden çıkarmadıkça, yani bir hayra vermedikçe senin olamaz dedi. Şair bu mealde şöyle diyor. Malını elinde tuttuğun müddetçe sen malınınsın. Onu infak ettiğin zaman o mal senin olur. Vasıl bin Ata'ya gazzal, yani iplik satıcısı derlerdi. Halbuki o öyle değildi. Ancak kendisi iplikçiler arasında oturur ve zayıf bir kadın gördüğü zaman ona ikramda bulunurdu. Asma'yı diyor ki, Hazreti Hasan kardeşi Hüseyin'e bir mektup yazarak şairlere para verdiği için kendisini kınamıştı. Hazreti Hüseyin verdiği cevapta, malın hayırlısı kulun şeref ve ırzını koruması için sarf ettiği maldır dedi. Süfyan bin Uyeyne'ye sehavetten sordular. O da sehavet, dost ve ahbaba iyilikte ve ikramda bulunmaktır dedi. Yine Süfyan şöyle anlatıyor. Babam 50 bin dirhem miras aldı. Bunları kese kese, avuç avuç dost ve ahbaplarına dağıttı. Ben dostlarımın cennete girmeleri için dua edip dururken dünya malını onlardan esirgeyeyim mi dedi. Hasan-ı Basri de rahmetullahi aleyh, bütün imkanlarla mevcudunu harcamaya çalışmak cömertliğin son haddidir dedi. Hakimin birine en çok kimi seversin diye sordular. Hakim, kimin bana daha çok iyiliği dokunursa dedi. Kendisine böyle bir kimse bulunmazsa en çok kimi seversin dediler. Hakim, benim iyiliğim en çok kime dokunursa diye cevap verdi. Abdülaziz bin Mervan, kim bana kendisine iyilik yapma imkanlarını verirse benim nazarımda onun eliyle benim elim birdir demiştir. Mehdi, Şebibe, benim evime gelen insanları nasıl görüyorsun diye sordu. Şebib, ey müminlerin emiri, ümit ile giriyor ve memnun olarak çıkıyorlar dedi. Şairin biri Abdullah bin Cafer'in huzurunda, İyilik yerini bulmayınca iyilik sayılmaz. Yaptığın iyiliği Allah için ve yakınların için yap veyahut terk eyle dedi. Abdullah, fakat bu iki beyt insanı cimrileştirir. Bence iyiliği her tarafa yağdır. Ehlini bulursa ne güzel, bulmazsa sen ehli olursun dedi. Muhammed bin Münkedir anlatıyor. Ümmü Dürre, Hazreti Âişe'nin radıyallahu anha hizmetçisiydi. Hazreti Muaviye radıyallahu anh 1180 dirhem kıymetinde iki harar dolusu malı Hazreti Âişe'ye radıyallahu anha gönderdi.
Hazreti Ayşe bunları tabaklara doldurarak etrafa dağıttı. Akşam olunca Ümmü Dürre'ye, "Git biraz ekmek zeytin al getir de iftar edelim," dedi. Ümmü Dürre bunları getirdikten sonra, "Bugün bu kadar şey dağıttın. Ne olurdu o paradan biraz et alaydık da akşam iftarını et ile yapaydık," dedi. Hazreti Ayşe, "Vaktiyle davransan bu iş olurdu," dedi. Osman'ın oğlu Eban anlatıyor. Adamın biri, Abbas'ın oğlu Ubeydullah'ı zarara sokmak ve müşkül mevkiye düşürmek için, "Ey Kureyşliler! Abdullah sizi sabah kahvaltısına çağırıyor," diye nida etti. Duyan duymayan Abdullah'ın evine koştu. Tabii Abdullah'ın bundan haberi yoktu. Gelenlerle ev tıklım tıklım doldu. Abdullah vaziyetten haberdar olunca, evvel emirde meyveler aldırttı. Onlar meyvelerle meşgul olurken, öte yandan acele ekmek ve yemek pişirtti ve onlara yetiştirdi. Herkes yedi ve karnını doyurdu. Sonra misafirlerine döndü ve, "Her gün sabah kahvaltısına gelirseniz memnun olurum," dedi. Mus'ab bin Zübeyr anlatıyor. Muaviye radıyallahu anh, haç dönüşü Medine'ye uğramıştı. Hazreti Hüseyin, Hazreti Hasan'a, "Sakın bu adamı karşılayıp selamlama," dedi. Muaviye, Medine'den yola çıktığı zaman, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin'e, "Bizim bu adama borcumuz var. Borcumuzu vermemiz lazım," dedi. Ve hemen hayvanına binerek arkasından yetişti. Selam verdi ve borcunu bildirdi. 80 bin dinar olan borcunu zayıf dişi bir deveye yüklenmiş olarak getirdi. Deve yükü ağır olduğu için yürüyemiyordu. Adamlar deveyi sürerek getirdiler. Hazreti Muaviye, "Bu nedir?" diye sordu. Hazreti Hasan, "Borcumuzdur," dedi. Bunun üzerine Muaviye, "Bu parayı Ebu Muhammed'in borcuna ve ihtiyaçlarına harcayın," dedi. Vakid'in oğlu Muhammed'in oğlu Vakid anlatıyor ve babasının kendisine şöyle haber verdiğini bildiriyor. "Babam, Abbasi halifelerinden Memun'a bir mektup verdi. Bu mektupta kıtlık sebebiyle borçlandığını, borcunun miktarını ve borca tahammülü olmadığını yazmıştı. Memun mektubun arkasına şöyle yazdı. "Sen sehavet ve haya vasıflarını kendinde toplayan bir insansın. Cömertliğin elindeki servetin tükenmesine, hayan da halini bize bildirmemene sebep olmuştur. Şimdi sana 100 bin dirhem veriyorum. Şayet tam isabet ettimse, fazlasıyla sehavetine devam et. Şayet ben yanıldımsa, mesulü sensin. Sen, Harun-ür Reşid devrinde vali bulunduğun sırada, bana Muhammed bin İshak'ın şu rivayetini haber vermiştin. Zübeyir bin Avvam'a radıyallahu anh, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Zübeyir, bilmiş ol ki kulların rızıklarının anahtarı arşın yanındadır. Herkese masrafına göre Allahü Teala nafaka gönderir. Sarfiyatını çoğaltanın nafakasını çoğaltır. Kısanın da nafakasını kısar," buyurdu ve "Sen bunu daha iyi bilirsin," dedi. Vakidi diyor ki, "Bizzat Me'mun'un hadis üzerinde benimle sohbeti, bana verdiği 100 bin dirhemden daha zevkliydi." Adamın biri, Hazreti Ali'nin radıyallahu anh, oğlu Hazreti Hasan'dan radıyallahu anh, ihtiyaç dileğinde bulundu. Hazreti Hasan, "İstediğin çok, benim buna gücüm yetmez. Allah'a nispetle çok da versem yine azdır. Senin ihtiyacını karşılayacak varlığım yok. Şayet azı kabul eder, bana fazla yük yüklemezsen, elimden geldiğini sana vereyim."

dedi. Adam, verdiğini memnuniyetle kabul eder, vermediğinde seni mazur görürüm, dedi. Bunun üzerine Hazreti Hasan, vekil harcını çağırttı. Hesap ettirdi, nafakaları kıstı ve fazlasını getir, dedi. Vekil, 50.000 dirhem getirdi. Hazreti Hasan, 500 dinar ne oldu deyince, adam onu da verdi ve altın gümüşleri adama devretti. Ve hamallarını getir, dedi. Adam 2 hamal getirtti. Hazreti Hasan, kira olarak hamallara sırtındaki cübbesini verdi. Adam gidince vekil harç, vallahi meteliğimiz kalmadı, dedi. Bunun üzerine Hazreti Hasan, Allah katında büyük mükafat alacağımızı umarım, dedi. Basra'nın ileri gelen okurları, Basra amiri Abdullah bin Abbas'ın radıyallahu anhuma huzuruna çıktı. Hepimizin onun gibi olmasını candan arzu ettiğimiz, gündüz oruçlu, gece ayakta bir komşumuz vardır. Kızını kardeşinin oğluna verdi. Fakat çeyiz olarak kızına verecek bir şeyi yoktur, dediler. Bunun üzerine Abdullah onları evine getirdi. Sandığını açtı, oradan 6 deri çıkardı ve bunları götürüp ona verin, dedi. Sonra biz kendi kendimize, biz bu adama iyilik yapmadık. Onu zikrinden alıkoyacak işi başına sardık. Gelin biz bunları elimizle yerleştirelim ve bu adamı zikrinden meşgul etmeyelim. Zira dünyalık, insanı zikirden alıkoyacak kadar bir kıymet ifade etmez. Biz böyle olan adama hizmetten çekinmeyelim, dediler ve öyle yaptılar. Hikaye olunduğuna göre, Abdülhamid bin Sa'd, Mısır emiri bulunduğu sırada, Mısır'da şiddetli kıtlık ve darlık hüküm sürmekteydi. Abdülhamid, vallahi ben şu şeytanın düşmanı olduğumu bildireceğim, dedi. Ve halkın ihtiyacını üzerine alarak, kıtlık geçinceye kadar yoksulların masraflarını temin etti. Sonra oradan uzaklaştırıldı. Halbuki zenginlerden alıp, fakirlere verdiği paralardan, tacirlerin kendisinde 1 milyon alacağı bulunuyordu. Ayrılırken kadınlarının 5 milyon tutarındaki ziynet eşyasını tacirlere rehin bıraktı. Artık onları geri almak imkanı kalmayınca tacirlere mektup yazdı. Rehinleri satıp kendi paralarını aldıktan sonra geride kalan 4 milyonun da daha önce yardımda bulunamadığı kimselere verilmesini emretti. Şiilerden olan Ebu Tahir bin Kesir'e adamın biri gelerek, Hazreti Ali hürmetine bana falan yerdeki hurmalığını ver, dedi. Ebu Tahir, verdim ve hatta onun hürmetine bu hurmalığın etrafındaki hurmalığı da oraya kattım, dedi. Halbuki kendisinin ilave ettiği adamın istediğinden çok daha fazlaydı. Ebu Merset, kerem sahibi bir insandı. Bir gün şairin biri hakkında bir metiye okudu. Ebu Merset, benim sana verecek meteliğim yok. Ancak sen beni mahkemeye ver ve bundan 10.000 dirhem alacağım vardı. Ben de kadıya, evet bu kadar borcum var, derim. Beni tevkif ederler. Fakat adamlarım beni cezaevinde bırakmaz. Parayı verir, beni kurtarırlar. Bu suretle sen de hediyeni almış olursun, dedi. Ve dediği gibi yaptılar. Hakikaten adamları parayı ödeyerek kendini cezaevinden çıkardılar. Muan bin Zaide, Basra'da falcıların, kâhinlerin amili bulunuyordu. Bir şair kapısında uzun müddet bekledi. Fakat huzuruna çıkmak imkanını bulamadı. Hizmetçilerinden birine, bu adam bahçeye gittiği zaman bana haber ver, dedi. Hizmetçiler haber verince şair de şu şiirini okudu. Ey Muan'ın cömertliği, sana sesleniyorum. Sen benimle beraber